0: Bilal ezanı okuduğuna göre peygamberimiz birazdan evinden çıkar.
1: Benim de sormak istediğim bir şeyler vardır.
2: Her sabah namazdan sonra güneş yükselene kadar bizimle sohbet ediyor. Sen de sorularını o zaman sorabilirsin.
0: Bu sohbetlerin tadını başka hiçbir şeyde bulamıyoruz. Güne onunla başladığımızda kalbimiz sevinçle doluyor.
3: Hah, işte peygamberimiz çıktı. Hadi safları düzelteceğiz.
4: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah.
5: Peygamberimiz namazdan sonra arkadaşlarına şöyle dedi. Size derecesi oruçtan, namazdan ve sadakadan daha üstün bir amelin ne olduğunu söyleyeyim mi?
6: Evet söyle ya Resulallah. Evet. Söyle, söyle. Seni dinliyoruz.
5: Peygamberimiz, araları bozulmuş iki kişinin arasını düzeltmek dedi ve ilave etti. Cennete girmek ister misiniz?
0: Elbette isteriz. Tabii ki, elbette.
5: Peygamberimiz, öyleyse kendiniz için istediğiniz şeyi kardeşiniz için de isteyin dedi. Bu arada Abdullah bin Mesud bir soru sordu.
7: Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir ya Resulallah?
5: Peygamberimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevapladı.
7: Sonra hangisidir?
5: Peygamberimiz anaya babaya iyilik etmektir dedi.
7: Ondan sonra hangisidir?
5: Peygamberimiz Allah yolunda savaşmaktır dedi. Başka bir adam söz aldı.
6: Ey Allah'ın Resulü, insanların hayırlısı kimdir?
5: Peygamberimiz ömrü uzun, ameli güzel olandır dedi.
6: Peki insanların en kötüsü kimdir?
5: Peygamberimiz ömrü uzun, ameli kötü olandır diye yanıtladı. Peygamberimiz ashabından her biriyle ayrı ayrı ilgilenir, onları göremediğinde hal hatırlarını sorardı. Ashab-ı Suffe'ye düşkünlüğü ise bir başkaydı. Mütevazı bir hayat yaşayan Suffe ehlinin güzide sahabileri tam bir irfan ordusuydular. Bütün mesailerini İslam'ın esaslarını öğrenmeye hasretmişlerdi ve aralarına sürekli yenileri katılıyordu.
8: Hoş geldin kardeşim.
9: Hoş bulduk.
8: Gel, sana kalacağın yeri göstereyim. Burası Suffe. Hep birlikte burada kalıyoruz.
9: Resulullah'ın evi nerede?
8: Az ileride. Bak. Başını uzatsan görürsün.
9: Aa evet. Kaç kişi kalıyor burada?
8: Sayımız değişiyor. Ortalama 80 kişiyiz. Şehir dışından gelen misafirlerin burada konakladığı oluyor. Ya da yeni Müslüman olanlardan hicret edip de kalacak yeri olmayanlar burada kalıyor.
9: Peki geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz?
8: Gündüzleri bulduğumuz işlerde çalışıyoruz. Mesela ben bugün Medine'nin Güney Mahallesi'ndeki bir bahçeden hurma toplamaya gideceğim. Arkadaşım Abdullah pazardaki bir tüccarın mallarını taşıyacak. Yani düzenli bir işimiz yok. Ama hamdolsun karnımızı doyuruyoruz. Rızıksız kalmıyoruz.
9: Peki her biriniz bir meslek edinseniz, mesela ticarette ya da ziraatte uzmanlık kazansanız daha iyi olmaz mı?
8: Tabii yani olur olmasın ama bizim asıl gayemiz Resulullah'ın yanında olmak. Onun ilminden ne kadar istifade edebilirsek o kadar iyi. Sürekli bir iş buna mani olur. Hem aramızda bir iş bölümü var. Kimimiz çalışıp buraya o günkü rızkımızı getirir, kimimizse Allah Resulü'nün yanından ayrılmaz ve o gün öğrendiklerini burada bulunmayanlara anlatır.
9: Yani Resulullah'ın ağzından çıkan hiçbir sözü kaçırmıyorsunuz. Böyle düşünmemiştim. Anlaşılan ciddi bir eğitim faaliyeti içindesiniz. Nasıl yapıyorsunuz bunu?
8: Peygamber Efendimizin tayin ettiği öğretmenlerimiz var. Bize Kur'an okumayı ve yazı yazmayı öğretiyorlar.
9: Yazmayı da mı öğreniyorsunuz? Arabistan'da okur yazar olan çok az insan vardır.
8: Resulullah okuma yazmaya önem veriyor. Biz de canla başla öğrenmeye çalışıyoruz.
9: Aranızdan okuma yazma bilen var mı ki?
8: Tabii. Ubade bin Samit'le Abdullah bin Said bin As bize okuma yazma ve dini bilgiler konusunda ders veriyorlar. Abdullah bin Mesud, Übey bin Ka'b, Muaz bin Cebel ise Kur'an öğretiyorlar.
9: Az önce mescitten geçerken birini dinledim. Sesi çok güzeldi. Kur'an okuyordu. Bahsettiğin kişilerden biri de o mu?
8: Ha, Ebu Musa diyorsun sen. Evet, o da Kur'an konusunda çok bilgilidir. Kıraati de muhteşemdir.
9: Evet, evet. Dinleyenleri mest ediyordu.
8: Biz de geçen gece mescitten güzel bir Kur'an tilaveti geldiğini duyduk. Bu ses kime ait diye dışarı çıktım. Bir de ne göreyim. Resulullah da ailesi de çıkmış Ebu Musa'yı dinliyor. Ebu Musa ise farkında değil. Okumaya devam ediyor.
9: Nasıl bir iştiyakla okuyorsa artık.
8: Biliyor musun? Arkasında toplanan kalabalığı fark etmedi bile. Peygamberimiz eliyle bize susun diye işaret etti. Bir müddet onun okuyuşunu dinledik. Sonra bizim onu dinlediğimizi fark edince toparlandı. Resulullah'ı görünce rahatsız etme endişesiyle mahcup oldu. Halbuki Efendimiz onun okuyuşunu büyük bir zevkle dinliyordu. En sonunda ona, "Ey Ebu Musa, muhakkak ki sana Davut peygamberin namelerinden bir name verilmiştir," dedi.
9: Davut peygamberin de sesi dillere destanmış değil mi?
8: Böyle güzel Kur'an okuyan birkaç kişi daha var. Zamanla fark edeceksin onları.
9: Ah, inşallah tanışırız hepsiyle. Ben Hazreti Muhammed'in peygamber olduğuna inandım ve onu yakından tanımak için buraya geldim. Ailem yok, herhangi bir kazancım yok. Allah'ın evinde Allah'ın Resulü'nün komşusu olmak her şeyden hayırlıdır diye düşündüm.
8: Çok iyi etmişsin. Bu fırsat bir daha ele geçer mi? Mekke halkı ayaklarına gelen fırsatı teptiler. Allah Resulü'nü olmadık işkencelerle, türlü eziyetlerle yurdundan ettiler. Medinelilerse ona kucak açtılar. Sadece ona değil, bize de bir yurt verdiler. Yaptıkları fedakarlıkları anlatsam inanamazsın. Bizimle her şeylerini paylaştılar. Bir tarafta Allah'ın elçisini yurdundan kovanlar, diğer tarafta elinde avucunda ne varsa onu Allah yoluna harcayanlar. Bu yapılanlar unutulmayacaktır.
9: Allah razı olsun Medineli Ensar'dan. Biraz önce elindeki hurma dalını Suffe'nin girişindeki duvara asan kişi de bahsettiğin gönlü zenginlerden herhalde.
8: Evet, kimin getirdiği belli olmasın da mahcup olmayalım diye öyle yapıyorlar. Allah mallarını bereketlendirsin. Bize harcadıklarından daha fazlasıyla onları mükafatlandırsın. Suffe ehli için onlar Müslümanların misafirleridir diyorlar ve ellerinden geldiği kadar bize ikram etmeye çalışıyorlar. Aslında kendi ellerinde de bir şey yok. Bir kişiye yetecek yemeği iki kişi, iki kişiye yetecek olanı dört kişi paylaşıyor çoğu zaman.
9: Haklısın. Nerede bolluk var ki burada olsun? Mekke, Taif ve civar şehirler de kıtlıktan kırılıyor.
8: Bak, biz burada çoğu zaman birkaç lokmayla gün geçiririz. Hatta geçen gün bir arkadaşımız günlerdir kursağından hurma dışında bir şey geçmediği için içinin yandığını söyledi. Bunu duyan Allah'ın Resulü, "Eğer bir parça ekmek ya da et bulsam onu mutlaka size veririm. Sizin bolluk ve berekete ulaşacağınız günler yakındır. Hatta öyle günleri idrak edeceksiniz ki tencerelerle yemeklerin size sabah ve akşam ulaştırıldığını görecek, Kabe'nin örtüsü gibi kıyafetler giyeceksiniz," diye onu teselli etti.
9: Kısacık elbiselerinizi kastetmiş olmalı.
8: Evet, elbise alabilmek kolay değil biliyorsun. Çoğumuzun düzgün bir elbisesi yok. Sahip olduğumuz giysiler bir parça kumaştan ibaret. Ama bundan şikayetçi olan da yok. Burada Allah'ın Resulü'nün yanındayız ya, daha ne isteriz?
9: Biliyorum, ben de buradan nasibimi almak için geldim.
4: Allahu Ekber.
8: Bak, Resulullah'ın müezzini Bilal. O ezana başlayınca peygamberimiz de çıkar. Hadi mescide gidelim.
5: Allah Resulü'nün mescidinde bir namaz sonrası.
10: Ne oldu? Bilen var mı?
11: Bir düşüp bayılmış.
2: Kimdi o? Hasta mıydı?
10: Etrafını açalım, nefes alsın.
2: Su.
10: Su yok mu? Su getirin.
2: Getir. Hadi. Buraya su getir çabuk.
10: Kardeşim aç gözlerini.
2: Oh, nihayet açtı gözlerini. Dikkatlice kaldırın biraz başını. Otursun azıcık.
6: Niye bayıldı? Bu genç Suffe ehlinden değil mi?
10: Evet, sanırım açlıktan bayıldı.
2: Açlık. Aman Allah'ım. Bu olamaz.
10: Allah Resulü gencin yanına geliyor. Açıl.
6: Peygamberimize müsaade edin. Yanına gelsin.
5: Peygamberimiz gençle ilgilendi. Bir miktar yiyecek getirildi. Günlerdir midesine yiyecek bir şey gitmeyen delikanlı birkaç lokma yiyince kendine geldi. Resulullah Suffe ashabına yönelip onları şöyle teselli etti. Eğer Allah katında nelere sahip olduğunuzu bir bilmiş olsaydınız, yoksulluğunuzun ve ihtiyacınızın daha da artmasını isterdiniz. O akşam Peygamberimiz ashabına, yanında iki kişilik yiyeceği olan Suffe ehlinden bir üçüncüsünü, dört kişilik yiyeceği olan beşincisini yahut altıncısını alıp götürsün, dedi. Ashab-ı kiram mütevazı sofralarına misafir etmek üzere bu gençleri evlerine götürdüler. Paylaşmak, hatta kardeşlerini kendilerine tercih etmek, Ensar'ın en belirgin

0: özelliğiydi. Allah onların bu özelliklerini Kur'an'da şöyle anlatmaktadır. Onlardan önce o yurda yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Abdullah bin Mesud anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, en büyük günah hangisidir diye sordum. Resulullah, seni yarattığı halde Allah'a ortak koşman buyurdu. Sonra hangisi deyince, yemeğine ortak olması korkusuyla çocuğunu öldürmen cevabını verdi. Sonra hangisi diye sorunca, komşunun karısıyla zina etmen buyurdu.

0: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her Perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.
2: عائشة'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, şimdiye kadar yaptıklarımın ve henüz yapmadıklarımın şerrinden sana sığınırım.

0: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر.
1: عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim orucumuz ile ehli kitabın orucu arasındaki fark sahur yemeğidir demiştir.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece yatarken elini yanağının altına koyar, Allah'ım senin isminle ölür, uyur ve yine senin isminle dirilirim, uyanırım derdi. Uyandığı zaman da bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun, dönüş O'nadır buyururdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Birinize hizmetçisi yemek getirdiğinde onu sofrasına oturtmazsa en azından ona bir iki lokma yahut bir iki çiğnem yemek versin. Çünkü yemeği hazırlayan odur.

0: وعن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها.
1: Ebu Salebe el-Huşeni Cürsüm bin Naşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala bir takım şeyleri farz kılmıştır. Onları yitirmeyin. Bazı sınırlar günahlar için cezalar koymuştur. Onları aşmayın. Bir takım şeyleri haram etmiştir. Onlara da el uzatmayın. Unutmuş olduğu için değil, sırf size merhametinden dolayı bir kısım şeylerin hükümleri hakkında da bir şey dememiştir. Onları da soruşturmayın.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dikkat edin, yalancılıktan kaçın. Çünkü ister ciddi olsun, isterse şaka yollu olsun, yalan söylemek Müslümana yakışmaz. Sakın kimse yerine getiremeyeceği bir şeyi küçük yaştaki çocuğuna bile vaat etmesin. Bu davranış da yalancılığa girer.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يغار وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala da kıskanır, gücenir. Allah'ın kıskanması, gücenmesi, kişinin Allah'ın haram kıldığı şeylere yaklaşması dolayısıyladır.

0: وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
1: Şehir bin Havşep'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben Ümmü Seleme'ye radıyallahu anha, ey müminlerin annesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanınızdayken en çok hangi duayı yapardı diye sordum. Ümmü Seleme, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en çok, ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl diye dua ederdi, cevabını verdi.

0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Allah kıyamet günü şu üç sınıf insanla ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de onlara bakar. Onlar için can yakıcı azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı yönetici ve kibirli fakir.

0: وعن أبي صفوان سويد بن قيس رضي الله عنه قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر، فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل، وعندي وزان يزن بالأجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان: زن وأرجح.
1: Ebu Safvan Süveyd bin Kays radıyallahu anh anlatıyor. Ben ve Mahreme el-Abdi Hecer kasabasından satmak için kumaş getirdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize geldi ve şalvarlık kumaş için pazarlık etti. Yanımda ücret karşılığı ölçüm yapan biri vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ölç, ölçüyü biraz da fazla tut dedi.
0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع.
1: أبو موسى الأشعري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için İzin almak maksadıyla kapı 3 kere çalınır. İzin verilirse girersin, verilmezse dönersin buyurmuştur.

Nur-u alemsin bugün, hem dahi mahbub-i hüda. Eyleme aşıklar bir lahza kapından cüda. Gitmesin nam-ı şerifin bu dilimden dembedem. Dertli gönlüme devadır, can bulur ondan safa. Umarım her bir adın başka şefaat eyliye. Ahmet-u Mahmud, Ebu'l-Kasım, Muhammed Mustafa. Çünkü denildi ona Beşşems, dahi ve duha. Ruhyuna, alnına, mihru mahı benzetsem.

ol. Bu libâs-ı hayuhuyu tantana nedir dila? Eynine hilat yeterken bir palâsu bir aba. Cürm-ü isyanım birundur, gerçi hadden servera. Sen şefaatkânsın, geldim sana şefkat uman. Bu muhibbi tevbe eyler, tevbesin eyle kabul. Gitney şeytandan, sakla onu ya Rabbena.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي.
2: Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü sena ettikten sonra öğütler verdi. Bazı hatırlatmalarda bulundu ve şöyle dedi: Ey insanlar! Biliyorsunuz ki ben ancak bir beşerim. Rabbimin elçisinin, ölüm meleğinin geleceği ve benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size İki şey bırakıyorum. Birincisi, nur ve hidayet kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Onunla amel edin ve ona sımsıkı sarılın buyurarak Allah'ın kitabına uymaya teşvik etti. Sonra, ikincisi ehl-i beytimdir. Ailem konusunda da size Allah'ı hatırlatıyorum dedi.

0: وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesin bir emir vermeden Ramazan gecelerinde ibadet etmeye teşvik eder ve şöyle derdi: Sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak geceyi ibadetle, teravih ve bunun gibi geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.

0: وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz kardeşine rastlarsa ona selam versin. Eğer aralarına ağaç, duvar veya taş gibi bir engel girer de tekrar karşılaşırsa yine selam versin.
0: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazından evvel 4 rekat ve sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılmayı terk etmezdi.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.
1: ابن مسعود رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah'ın peygamberlerden aleyhisselam birinin halini anlatışı hala gözümün önündedir. Kavmi onu dövüp yaralamış, o ise yüzündeki kanları silerken şöyle diyormuş: Allah'ım sen kavmimi bağışla, çünkü onlar gerçeği bilmiyorlar.

Bedir şehitlerinden Sa'd bin Malik'in oğlu Sehl bin Sa'd'dan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber "Ameller ancak niyetlerine göre değerlendirilir" buyurmuştur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Şaki, bedbaht dışında kimse cehennem ateşine girmez" demiş. "Ey Allah'ın Resulü, şaki kimdir?" diye sorulunca da "Şaki, Allah için hiçbir taatte, ibadet ve amelde bulunmayan ve Allah için hiçbir kötülüğü, günahı terk etmeyen kimsedir" cevabını vermiştir.

0: وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم. وفي رواية: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünneti dünyadan ve dünyada olan her şeyden daha hayırlıdır buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayetine göre gerçekten sabahın iki rekat sünneti bana bütün dünyadan daha sevimlidir demiştir.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biriniz yanında mahremi bulunmayan yabancı bir kadınla yalnız kalmasın.
0: وعن مرثد بن عبد الله اليزني قال: كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على الجنازة فتقال الناس عليها جزأهم عليها ثلاثة أجزاء، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب.
1: Merset bin Abdullah el-Yezeni'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Malik bin Hübeyre radıyallahu anh cenaze namazı kılacağı zaman cemaati az görürse onları üç safa ayırır ve şöyle derdi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimseye üç saflık bir cemaat namaz kılarsa o kimse cenneti hak etmiştir buyurdu.

0: وعن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه أجري عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان.
1: Selman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sınırda bir gün bir gece nöbet tutmak, gündüzleri oruçla, geceleri ibadetle geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Bu kişi vazife başında ölürse, kendisine öteden beri yapmakta olduğu amellerinin sevabı verilir, şehitlerde olduğu gibi rızkı devam eder ve kabir meleklerinin sorgusundan kurtulur.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غيابه فأكملوا 30 يوما.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmayın. Hilali, Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutmaya başlayın ve hilali, Şevval hilalini gördüğünüzde de orucu bırakın. Hilali görmenize bulut engel olursa 30 günü tamamlayın.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdayken annesiyle beraber bulunan çocuğun ağlayışını işitince hafif yahut kısa bir sure okurdu.

0: النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
1: ابن مسعود'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ancak şu iki kişiye gıpta edilir: Allah'ın kendisine mal verip de onu hak yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kimseyle Allah'ın kendisine ilim ve hikmet ihsan ettiği, onunla hükmedip onu öğreten kimsedir.
0: وعنه قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Medine'deyken müezzin akşam ezanını okuyunca sahabiler cami direklerinin yanına koşar ve orada iki rekat namaz kılarlardı. Hatta yabancı bir kimse camiye girerse namaz kılanların çokluğundan dolayı akşam namazı kılınmış zannederdi.
0: عن أبي رافع أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم azatlısı Ebu Rafi Eslem'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse cenaze yıkar da onda görülen hoş olmayan halleri gizli tutarsa Allah o kimseyi 40 defa bağışlar.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zan ile konuşmaktan sakının, çünkü zan sözlerin en yalanıdır.

0: وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر.
1: حارثة بن وهب رضي الله عنه رسول الله'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cehennemlikleri size haber vereyim mi? Onlar katı kalpli, büyüklük taslayan, kibirli kimselerdir.

0: وعن عروة بن الزبير أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه خاصمته أروى بنت أوس إلى مروان بن الحكم، ودعت أنه أخذ شيئا من أرضها، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوق إلى 7 أراضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. وفي رواية لمسلم عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بمعناه، وأنه رآها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد، وأنها مرت على بئر في الدار التي خاصمته فيها فوقعت فيها وكانت قبرها.
1: Urve bin Zübeyr'den rivayet edildiğine göre Erva binti Evs arazisinin bir bölümünü alıp tarlasına kattığı iddiasıyla cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyl'i radıyallahu anh Medine valisi Mervan bin Hakem'e dava etti. Bunun üzerine Said: ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dinledikten sonra hiç onun hakkını üzerime geçirir miyim dedi. Mervan: Resulullah'tan ne işittin diye sordu. O da: ben Resulullah'ın her kim haksız olarak başkasının bir karış yerini alırsa o yer kıyamet gününde 7 kat olarak onun boynuna geçirilir buyurduğunu işittim dedi. Bunun üzerine Mervan Said'e: artık bundan sonra senden başka bir delil istemeyeceğim dedi. Kendisine yöneltilen bu ağır suçlama karşısında çok içerleyen Said: Allah'ım, eğer bu kadın yalancı ise gözünü kör et ve onu kendi arsasında öldür diye beddua etti. Hadisi rivayet eden Urve şöyle diyor: gerçekten de o kadının ölmeden önce gözleri kör oldu ve bir gün arsasında yürürken bir çukura düşüp öldü. Müslim'in Muhammed bin Zeyd bin Abdullah bin Ömer'den rivayeti de aynı anlamdadır. O kadının kör olduğunu ve Said'in bedduasına uğradım diyerek yürürken duvarlara tutunduğunu görmüştü. Erva bir gün dava konusu olan arazide bulunan bir kuyuya düştü ve orası onun kabri oldu.''

0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. وفي رواية في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها.
1: حذيفة'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saf ipek ve atlas elbise giymeyi, altın ve gümüş kaptan bir şeyler içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onları kullananların, ahirette de sizindir buyurdu. Buhari ve Müslim'in diğer rivayetlerinde Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim: Saf ipek ve atlas elbise giymeyin. Altın ve gümüş kaptan bir şey içmeyin. Altın ve gümüş tabaklardan da yemek yemeyin.

0: وعن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟
1: Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor: Ey Allah'ın Resulü, bana beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle dedim. Buyurdu ki: büyük bir şey sordun ama o Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar, gücün yeterse hac edersin. Sonra da dedi ki: sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Gecenin yarısında bir kimsenin namaz kılması da böyledir buyurdu. Daha sonra onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır. Korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez. Mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra işin, dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. İşin başı İslam, teslimiyet, direği namaz, zirvesi ise cihattır buyurdu. Ondan sonra da bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi diye sordu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup işte şunu tut dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız dedim. Resul-i Ekrem, hay anası tarafından yitirilesi, herkesi cehenneme yüzüstü düşüren şey dillerinin kazandıkları değil mi buyurdu.

0: وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال: لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال يقول: لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال: لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال: لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار.
1: أبو سعيد الخدري وأبو هريرة رضي الله عنهما rivayet edildiğine göre onlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğuna şahit olmuşlardır. Bir kimse Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür derse Allah Teala onu tasdik eder ve benden başka ilah yoktur, en büyük benim der. Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir, ortağı yoktur dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur, ben tekim, ortağım yoktur buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, mülk onundur, hamd onadır dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur, mülk benimdir, hamd da banadır buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır dediğinde Allah benden başka ilah yoktur, ancak ben varım, kuvvet, kudret ancak benim inayetimledir der. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla, bir kimse hastalandığında bu sözleri söyler de bu hastalığından dolayı ölürse cehennem ateşi onu yakmaz buyurdu.

Güneş ufukta kayboluyordu. Allah Resulü yanında bulunan Ebu Zer Efendimiz'e, "Güneş nereye gidiyor biliyor musun?" diye sordu. Allah ve Resulü en iyisini bilir diye cevap verdi. Allah Resulü sözlerini sürdürdü. Güneş Allah'ın arşı altında secde etmeye gidiyor. Allah Resulü bu sözüyle aslında Kur'an'ın güneşe ve aya değil, onlara öylece yaratana secde edin ayetine işaret etmekteydi. Sonrasında ise Resulullah temsili üslupla anlatımını şöyle sürdürdü ve Allah'ın arşı altında secdeye kapanmış olan güneş, işlevini sürdürme arzusunun kabul edilmesini ister, güneşe izin verilir. Fakat güneşin Allah'ın arşı altında secdeye durmak için izin isteyip de kendisine izin verilmeyeceği gün gelmek üzeredir. O zaman güneşe, geldiğin yere dön denilecektir. Güneş o zaman batıdan doğacaktır. Bu durum, güneş bir yörüngeye doğru hareket eder. Bu sonsuz izzet ve ilim sahibi Allah'ın takdir ettiği süreye kadardır. Ayetinin izahıdır, buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.

Muaz bin Cebel radıyallahu anh bir hatırasını şöyle anlatır. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki artık gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Deyince Resulullah şöyle buyurdu. Bu namazı gece karanlığında kılın, geciktirin. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmadı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة العينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanoğluna zinadan nasibi yazılmıştır ve o bunu bir şekilde yaşayacaktır. Gözlerin zinası harama bakmaktır. Kulakların zinası haram sözleri dinlemektir. Dilin zinası haram olan şeyleri konuşmaktır. Ellerin zinası dokunması haram olana şehvetle temas etmektir. Ayakların zinası gidilmesi haram olan yere gitmektir. Kalbin de zinaya meyli ve temennisi vardır ki üreme organı bunu ya gerçekleştirir yahut yalanlar.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه.
2: ابن عمر'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah için size sığınan kimseyi koruyun. Allah için bir şey isteyene verin. Davet edenin davetine katılın. Size bir iyilik yapana onun benzeriyle karşılığını verin. Eğer benzeriyle karşılık vermeye gücünüz yetmezse, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin.

0: وعنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam birinin namazda İhlas suresini tekrar tekrar okuduğunu işitti. Adamın okuduğu miktarı azımsayarak sabahleyin Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber verdi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki o sure Kur'an'ın üçte birine denktir, dedi.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. En erdemli cihat, zalim yöneticinin karşısında hakkı dile getirmektir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر.
2: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ya Ebal Münzir, Allah'ın kitabından ezberlediğin ayetlerin hangisinin daha büyük olduğunu biliyor musun? Diye sordu. Ben de Allahü la ilahe illa huvel hayyül kayyum dedim. Bunun üzerine elini göğsüme vurarak, ilmin mübarek olsun ya Ebal Münzir buyurdu.
1: وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
2: Ebu Muhammed Ka'b bin Ucre'den radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Biz, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Fakat nasıl salavat getireceğiz diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine İbrahim'e rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin.
1: وعن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه

0: عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أحيا وأموت.
1: حذيفة ve Ebu Zer'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde "Bismike Allahümme ahya ve emut, Allah'ım senin ismini anarak yaşar ve ölürüm, uyur ve uyanırım" derdi.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalamayı ve çanağı sıyırmayı emretmiş ve siz bereketin yemeğinizin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurmuştur.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك.
1: Enes'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana: Yavrucuğum, ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana ve hane halkına bereket olsun buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: An İbni Abbasin radıyallahu anhuma anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kal el berekatu tenzilu vasata ta'am fekulu min hafeteyh ve la te'kulu min vasateh.
2: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bereket yemeğin ortasına iner. Siz kenarından yiyin, ortasından yemeyin buyurmuştur.

0: وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك.
1: Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Harisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp eden kimseye cehennemi vacip, cenneti de haram kılar buyurdu. Sahabilerden biri, ey Allah'ın Resulü, eğer o hak değersiz bir şey ise diye sordu. Hazreti Peygamber, misvak ağacından kesilmiş

0: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة.
1: Auf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, "İdarecilerinizin en hayırlısı sizi seven, sizin tarafınızdan da sevilenlerdir. Siz onlara dua edersiniz, onlar da size dua ederler. İdarecilerinizin kötüsü de sizin tarafınızdan sevilmeyen, sizi de sevmeyenlerdir. Siz onlara lanet edersiniz, onlar da size lanet okur," buyurduğunu işittim. Biz, "Ya Resulallah, onlarla mücadeleye girişelim mi?" diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır. Sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır," karşılığını verdi.

Kader. Abdullah bin Ömer'den nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her şey bir kadere, ölçü ve plana göredir. İnsanı aşan ve insanın müdahil olamadığı, insanı kuşatan tabiat hadiseleri, alemin işleyişi, insanın ailesi, ırkı, cinsiyeti gibi hususlar ilahi bir belirlemenin neticesidir. İnsanı doğrudan etkileyen bu gibi hususlarda onun en küçük bir müdahalesi söz konusu değildir. İnsanın da bir parçası olduğu kainatta hiçbir şeyin rastgele olmaması, kuşatıcı bir düzenin varlığı aşkın bir kaderi ihsas etmektedir. Peygamber Efendimiz de bu sözüyle ilahi nizama işaret etmiş ve her şeyin Allah'ın irade ve kudreti çerçevesinde vücut bulduğunu belirtmiştir. Kainatın ilahi bir planlamanın neticesi oluşu, aynı zamanda mutlak irade ve güç sahibi bir kudretin varlığını da ispat etmektedir. Bu bağlamda, gerçekten biz her şeyi bir kadere, plana ve ölçüye göre yarattık ayeti, iyi kötü, acı tatlı, canlı cansız, faydalı faydasız her ne varsa Allah'ın bilmesi, dilemesi, kudreti, takdiri ve yaratmasıyla meydana geldiği gerçeğinin bir başka ifadesidir. İlim, kudret, irade ve hikmet sahibi bir yaratıcı tarafından yaratıldığı için evrende kaos değil, kader yani ölçü, denge ve düzen hakimdir. O göğü yükseltti ve mizanı, dengeyi koydu. Rahman'ın yaratmasında hiçbir düzensizlik ve kusur göremezsin ayetleri de bu denge ve düzeni vurgulamaktadır. Dolayısıyla evrenin işleyişi belli yasalar çerçevesinde gerçekleşmektedir ki, her şeyi yoktan var etme, sebepsiz yaratma kudretine sahip olan Allah, kainatta vuku bulan şeyleri sebep-sonuç ilişkisi içerisinde yaratmayı dilemiştir. Kader anlayışı sadece insan eylemlerini değil, genel olarak Allah ve varlık, özel olarak Allah ve insan ilişkisine dair tasavvuru da kapsar. Mümin her hadisede Allah'ın varlığının işaretlerini görür. Allah'ın her varlık ve oluşta, her zamanda ve mekanda mutlak tasarruf sahibi olduğuna inanır. İşte kaderin imana konu olması da burada anlam kazanmaktadır. İman esaslarında Allah'a, yarattığı meleklere, gönderdiği kitaplara, bu kitapları insanlara açıklamak üzere görevlendirdiği peygamberlere ve insanlara verdiği nimetlerden onları hesaba çekeceği ahiret gününe inanmanın yanı sıra, kadere imanın da temel unsurlardan sayılması manidardır. Zira Allah'ın güç ve kudretinin bir tecellisi olarak var ettiği melekleri, insanların Rabbi ile iletişimindeki vasıtalardan kılması, kitapları melek aracılığıyla insanlardan seçilen peygamberlere ulaştırması, peygamberlerin aldıkları ilahi vahyi insanlara öğretmeleri ve akıl sahibi insanların özgür tercihleriyle bu çağrıya olumlu ya da olumsuz cevap vermeleri süreci, tasavvurları aşan üst bir planlama dahilinde cereyan etmektedir. Bu da yaratan ve yaşatan Allah'ın ceza gününün de sahibi olduğunu, yaratılıştan hesap gününe kadar hayır ve şer hiçbir şeyin onun iradesinden bağımsız olamayacağını gösterir. Kısacası her şeyin nihai sebebi ve sahibi Allah.

Kadere inanan bir insan da alemde gerçek failin Allah olduğunu kabul eder. Örneğin yağmurun belli fiziki şartların oluşmasıyla yağacağını bildiği gibi, görünen bu sebeplerin ötesine geçerek yağmuru Allah'ın indirdiğine inanır ve bu yüzden onu rahmet olarak adlandırır. Böylece sebeplere dayalı olarak ortaya çıkan her olayda sebebi de yaratan asıl müsebbibin varlığını hisseder. Açlığın yemekle, susuzluğun suyla giderildiğini bildiği gibi, Allah hiçbir hastalık vermemiştir ki onun şifasını da vermemiş olsun hadisinin de farkında olup, tedavi olmanın peygamberin tavsiyesi olduğunu bilir. Bunların esas sahibini de unutmaz ve Hazreti İbrahim gibi şöyle der: beni yaratan da, doğru yola eriştiren de O'dur. Beni yediren de, içiren de O'dur. Hasta olduğumda bana O şifa verir. Beni öldürecek, sonra da diriltecek O'dur. İçinde insan unsurunun olduğu, insan eliyle ortaya çıkan, ancak insanı aşan pek çok hususun varlığı bilinmektedir. Genetik yapı, çocukların cinsiyeti gibi konular, sebep-sonuç içerisinde cereyan eden bir kısım olayları insanın kontrol edemediğini göstermektedir. İnsan, kendi irade ve gücünü aşan bu gibi durumlarda adeta aşkın bir kaderin varlığını hisseder ve kabullenir. Bununla beraber bütün bu gerçekleşenleri ve meydana gelecekleri Allah ezelde bilmektedir. Dolayısıyla vuku bulacak hiçbir şey bu ilahi bilginin dışında değildir. Biz daha yaratılmadan önce ne yaşayacağımızı en ince teferruatına kadar bilen Allah, tercihimizi ne tarafa kullanacağımızı bu ezeli ve ebedi ilmiyle bilmektedir.

kaderin anlaşılması sorunu, Allah'ın iradesinin her şeyi kuşatması yanında, insanın irade özgürlüğünün imkan ve sınırının ne olduğu meselesine dayanmaktadır. Kader, ancak insanın yeryüzüne bir imtihan için gönderildiği gerçeği esas alınarak anlaşılabilir. Nitekim Peygamber Efendimiz de her fırsatta insanlara bu dünyaya imtihan için gönderildiklerini hatırlatmış, insanların bu noktaya odaklanmalarını, bir bakıma tasavvurları aşan kader meselesine dalmamalarını istemiştir. İradesi ve seçme özgürlüğü olmayan bir kişinin denenmesinden, imtihan edilmesinden bahsedilemeyeceğine göre, insanın sorumlu varlık olmasını mümkün kılan, bu yönünü doğrudan kısıtlamayan üst bir planlamanın olduğu düşünülmelidir. Buna göre insanın bütün tercihleri her halükarda bu kaderin içerisindedir ve hiçbir şekilde Allah'ın irade ve kudretinden bağımsız değildir. Hazreti Ömer'in Ebu Ubeyde'ye develerini otlatmak için önündeki vadinin kıraç ve otlu yamaçlarından herhangi birini tercih ettiğinde her halükarda Allah'ın kaderinin içinde hareket etmiş olacağını söylemesi işte böyle bir anlayışın ürünüdür. Benzer bir anlayışa şu hadisi şerif de işaret etmektedir. Ebu Huzame'nin rivayet ettiğine göre babası Allah Resulüne "Ey Allah'ın Resulü! Şifa niyetiyle yaptığımız okumalar, tedavi olduğumuz ilaçlar ve koruma tedbirleri Allah'ın kaderinden bir şeyi geri çevirir mi?" diye sormuş. Resulullah da "Onlar da Allah'ın kaderindendir" şeklinde cevap vermiştir. Hicri 1. asrın kader tartışmalarına ışık tutan bu rivayet, yapılan duaların, alınacak tedbirlerin de kaderin içinde olduğunu vurgulamaktadır. Kaderde asla bir değişiklik olmaz. Bazı sebeplere bağlı olarak sonradan değişikliğe uğrayan her şey, zaten bir kaderin ölçünün içindedir. Yani ezeli bilgi ve takdir çerçevesinde gerçekleşmiştir. Hazreti Peygamber'in, "Kazayı ancak dua değiştirebilir, ömrü yalnız iyilik uzatır" sözünü de bu çerçevede anlamak gerekir. Hadiste duanın insan hayatındaki büyük tesirine dikkat çekilmekle birlikte, iyiliğin insan ömrüne kattığı nitelik ve berekete de vurgu yapılmıştır. Kulun duası ve bu duanın neticesi bütünüyle kaderin içindedir. Asıl olan insanın duayla kulluk bilincini tazelemesi ve Allah'ın her an yaratma halinde olduğunu idrak etmesi ve yalnız ona dayanmasıdır. Bu bağlamda yapılacak en güzel dua, Müslümanların değişmez virdi haline gelen "Allah'tan gayrı güç ve kuvvet yoktur" manasındaki "La havle ve la kuvvete illa billah" sözüdür.

Sevgili Peygamberimiz, şehitlere verilecek mükafatı ve onların nail olacakları nimetleri şöyle anlatmaktadır. Şehitlerin ruhları adeta yeşil kuşların içindedir. Bu kuşların arşa asılı kandilleri vardır. Onlar cennette istedikleri yerde dolaşır, sonra arşa asılı kandillere inerler. Allah onlara şöyle seslenir: "Herhangi bir şey arzu ediyor musunuz?" Onlar da, "Cennette dilediğimiz gibi dolaşabilirken başka ne arzu edebiliriz ki?" Yüce Allah onlara bunu 3 defa sorar. Onlar Rablerinden bir şey dilemedikçe bırakılmayacaklarını anlayınca şöyle derler: "Ya Rab, ruhlarımızı bedenlerimize geri döndürmeni ve senin yolunda 1 defa daha şehit olmayı dileriz."

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها، فقال لها مسروق: رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يعجل المغرب والإفطار، والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال: عبد الله، يعني ابن مسعود. فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع.
1: Ebu Atiye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Mesruk ile birlikte Ayşe'nin radıyallahu anha yanına geldik. Mesruk Ayşe'ye radıyallahu anha şöyle dedi: Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabından iki kişi var ki ikisi de iyilik yapmaktan geri kalmıyor. Fakat bunlardan biri akşam namazını kılıp iftar etmekte acele ediyor, diğeri ise bunları geciktiriyor. Ayşe radıyallahu anha akşam namazını kılmada ve iftar etmede acele eden kimdir diye sordu. Mesruk, Abdullah bin Mesud cevabını verdi. Ayşe radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı, dedi.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
1: ابن مسعود'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamaya düşkün olan kimse, diğeri ise Allah'ın kendisine bahşettiği ilim ve hikmete göre karar veren ve onu başkalarına öğreten kimse.''

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Karşılaştığınızda da sabredip dayanın.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: giysiler içinde genellikle belden aşağı giyilen giysi, gömlek ve sarık uzatılır. Eğer bir kimse kibirlenerek giysilerini sarkıtırsa, Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz.
0: عن أبي عمرو وقيل أبو عبد الله وقيل أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل.
1: أبو عبد الله veya أبو ليلى diyanılan Ebu Amr Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze defnedildikten sonra onun başında durup kardeşiniz için istiğfar edin ve Allah'ın yardımına mazhar olmasını isteyin. Zira o şu anda sorgulanmaktadır buyurdu.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse mescide gitme niyetiyle evinden çıktığında attığı her adımdan biri için kendisine bir sevap yazılırken diğeri için bir günahı silinir.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

babası olmadığını bildiği halde başka birisinin kendi babası olduğunu iddia eden nankörlük etmiştir. Kendisine ait olmayan bir hakkı sahiplenmeye kalkan kimse bizden değildir ve o cehennemdeki yerine hazırlansın. Kim bir adama ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı diye hitap eder de o adam gerçekte böyle değilse bu sözler kendisine döner.''

Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: ağzını evirip çevirdiği gibi, dilini ağzının içinde dolaştıra dolaştıra konuşan, gösteriş için söz sarf eden kimselere öfkelenir.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 سنة ما يقطعها ورواياه في الصحيحين أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال يسير الراكب في ظلها 100 سنة ما يقطعها.
0: Ebu Said'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette Tuğba denilen bir ağaç vardır ki idmanlı, seri bir ata binen mahir bir süvari 100 sene onun gölgesinde gider de yine onun dışına çıkamaz. Yine Buhari ve Müslim sahihainde Ebu Hureyre'nin bir süvari 100 sene o ağacın gölgesinde gider de dallarının kapladığı alana aşamaz dediği rivayet edilmiştir.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع.
0: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz ayakkabılarını sağından başlayarak giysin. Çıkarırken de önce sol ayağındakini çıkarsın. Sağdaki ilk giyilen ve son çıkarılan olsun.''

0: وعن عوف بن مالك بن الطفيل أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة رضي الله تعالى عنها: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. قالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت: هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة، فقالت: لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وقال لهما: أنشدكما الله لما أدخلتماني على عائشة رضي الله عنها، فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن حتى استأذنا على عائشة، فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ قالت عائشة: ادخلوا. قالوا: كلنا؟ قالت: نعم، ادخلوا كلكم. ولا تعلم أن معهم ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب، فاعتنق عائشة رضي الله عنها وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا كلمته وقبلت منه ويقولان: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول: إني نذرت والنذر شديد. فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها.
1: Auf bin Malik bin Tufeil'den şöyle rivayet edilmiştir: Hazreti Ayşe'nin yaptığı bir satış veya bağış hakkında yeğeni Abdullah bin Zübeyr'in, Allah'a yemin ederim ki Ayşe ya bundan kendisi vazgeçer yahut onu ben engellerim dediği kendisine haber verilince, Hazreti Ayşe, bunu o mu söyledi dedi. Evet demeleri üzerine Abdullah bin Zübeyr ile asla konuşmamak üzere Allah adına nezir ediyorum, adak adıyorum dedi. Dargınlığın uzaması üzerine Abdullah bin Zübeyr teyzesinin affedip kendisiyle konuşması için ona aracı göndermek istediyse de Hazreti Ayşe, hayır, Allah'a yemin ederim ki onun hakkında ne aracılığı kabul ederim ne de nezrimi, adamı bozarım dedi. Hazreti Ayşe'nin küs durma süresi iyice uzayınca Abdullah bin Zübeyr, Misver bin Mahreme ve Abdurrahman bin Esved bin Abdiyagus ile konuştu ve onlara, Allah aşkına beni teyzem Ayşe'nin evine götürün. Çünkü onun benimle alakayı kesmek üzere adak adaması helal olmaz dedi. Bunun üzerine Misver ve Abdurrahman onunla birlikte Hazreti Ayşe'nin evine vardılar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun, İçeri girebilir miyiz diyerek izin aldılar. O, girin dedi. Onlar, hepimiz de mi dediler? O da, evet, hepiniz de girin dedi. Abdullah bin Zübeyr'in onların yanında olduğunu bilmiyordu. Bunlar girince Abdullah bin Zübeyr perdenin arkasına geçti ve teyzesinin boynuna sarıldı, ağlayarak, Allah aşkına beni affet diye özür diledi. Misver ve Abdurrahman da Hazreti Ayşe'ye, onun özrünü kabul etmesi ve onunla konuşması için Allah andı vermeye başladılar. Ve Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dargınlığı yasakladığını biliyorsun. Bir Müslümanın Müslüman kardeşiyle 3 geceden fazla küstürmesi helal olmaz dediler. Bu tür şeyleri hatırlatıp Hazreti Ayşe'nin üzerine fazlaca gidince o da onlara adağını hatırlatmaya ve ağlamaya başladı. Ben nezrettim. Nezri bozmak zordur dedi. Onların ısrarları üzerine sonunda Hazreti Ayşe Abdullah bin Zübeyr ile konuştu ve nezrine kefaret olarak 40 köle azat etti. Daha sonraları o bu nezrini hatırlar ve gözyaşları başörtüsünü ıslatacak kadar ağlardı.

0: Bir defasında kendisine ikram edilen bir yemeği Hazreti Peygamber ashabına ikram etmiş, onlar da iştahımız yok diye karşılık verince Resulullah, açlığı ve yalanı bir araya getirmeyin buyurmuştur.
1: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar, her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
2: عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق.
3: Cabir radıyallahu an şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayram gününde namaza gidip gelirken farklı yollar kullanırdı.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للشهيد كل شيء إلا الدين. وفي رواية له: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah şehidin borç dışındaki bütün günahlarını bağışlar. Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir: Allah yolunda şehit olmak borç dışındaki bütün günahlara kefaret olur.

şöyle naklediyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçının bir kısmı tıraş edilip bir kısmı bırakılan bir çocuk gördü de onu yasakladı ve ya her tarafını tıraş edin yahut hepsini bırakın buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقارا، فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك، إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكم إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكح الغلام الجارية وأنفقا على أنفسهما منه وتصدقا.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsrail oğulları zamanında bir kişi birinden bir arsa satın aldı. Satın alan kişi arsada içi altın dolu bir küp buldu ve satan kimseye, şu altınlarını al, ben senden yalnız arsayı satın aldım, bu altınları satın almadım dedi. Satıcı da ona, ben sana toprağı içindekilerle sattım deyince, o iki zat bir hakime başvurdular. Hakim onlara, sizin çocuklarınız var mı diye sordu. Bunlardan birisi, benim bir oğlum var, öbürü benim de bir kızım var diye cevap verdi. Bunun üzerine hakim, öyleyse bu oğlan ile bu kızı evlendirin ve bu altınlardan bir kısmını onlara harcayın ve bir kısmını da sadaka verin dedi.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bana yaslanarak Allahümme ufirli verhamni ve elhıkni bir refikil ala, Allah'ım bana mağfiret et, bana rahmet et ve beni en yüce dosta ulaştır dediğini işittim.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sattığı zaman kolaylık gösteren, satın aldığı zaman kolaylık gösteren ve hakkını isterken kolaylık gösteren kula Allah merhamet eylesin.

Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ben kıyamet gününde şu üç kişinin düşmanıyım. Benim adıma yemin ettiği halde yeminini yerine getirmeyen kişi. Hür birini köle diye satıp parasını yiyen kişi, tuttuğu işçiye işini gördürdüğü halde ücretini vermeyen kişi.

0: ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات.
1: Mugire'nin katibi Verrat'tan nakl olunduğuna göre o şöyle demiştir. Mugire bin Şube, Muaviye'ye göndereceği bir mektupta bana şunları yazdırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her farz namazdan sonra şöyle derdi. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima mena'te ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddü. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. Her şeye kudreti yeten O'dur. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Vermediğini verecek hiçbir kuvvet de yoktur. Senin yardımın olmadıkça servet sahibinin servetinin de kendisine faydası yoktur. Mugire, Muaviye'ye yazdığı mektupta şunu da yazmıştır. Resul-i Ekrem bir de dedikodu yapmayı, lüzumsuz yere mal harcamayı ve çok soru sormayı yasakladı. Yine Peygamber Efendimiz analara itaatsizliği, kız çocuklarını diri diri gömmeyi, verilmesi gereken şeyleri vermemeyi ve hakkı olmayan bir şeyi istemeyi de yasakladı.
0: عن أم كلثوم رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيرا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية قالت أم كلثوم ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها.
1: أم كلثوم رضي الله عنها işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aralarını düzeltmek için İnsanlara hayırlı sözler söyleyen yalancı sayılmaz. Müslim'in diğer rivayetinde şöyle bir ilave nakledilmiştir. Ümmü Gülsüm şöyle demiştir. Hazreti Peygamber'in şu üç şeyden başka halkın yalan söylemesine ruhsat verdiğini duymadım. Savaş esnasında, insanların arasını düzeltmede, kadının kocasına, kocanın da karısına karşı aile dirliği için söylediği sözlerde.

Sana döndüm. İşimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim, derdi. Ayrıca bu rivayette son sözlerin bunlar olsun ifadesi yer almaktadır.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. زاد الترمذي وغيره وشاهديه وكاتبه.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ribayı, faizi alana da verene de lanet etti. Tirmizi ve diğer muhaddisler, ribaya şahitlik edenlere ve yazana da şeklindeki ziyade ile rivayet etmişlerdir.

Medine'ye hicretin üzerinden birkaç yıl geçmişti. Enes bin Malik şöyle anlatıyor. Çölden bir bedevinin gelip Allah Resulüne soru sorması hoşumuza giderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kalktı ve halka vaaz ve nasihat ediyordu. O esnada bir bedevi çıka geldi. Hiç beklemeden gür sesiyle zihnini günlerdir meşgul eden sorusunu sordu. Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak? Bu soruyu işiten Allah Resulü'nün yüzü asıldı. Biz ona, otur bak Allah'ın Resulü'ne hoşlanmadığı bir şey sordun dedik. Adam aynı soruyu tekrar sordu. Peygamberimizin yüz ifadesi daha da değişti. Bunun üzerine biz adamı oturttuk. Adam üçüncü defa kalktı ve soruyu bir kez daha tekrarladı. Tam o sırada namaz vakti geldi ve namaz için kâmet getirildi. Allah Resulü namazı kıldırdıktan sonra döndü ve kıyametin ne zaman kopacağını soran kişi nerede dedi. Adam benim ey Allah'ın Resulü buradayım dedi. Allah Resulü peki sen onun için ne hazırladın diyerek soruya soruyla karşılık verdi. Adam ben onun için pek fazla nafile namaz, oruç ve zekat hazırlayamadım. Fakat ben Allah ve Resulünü çok seviyorum dedi. Bu cevap üzerine rahmet peygamberi, kişi sevdiğiyle beraberdir ve sen de sevdiklerinle beraber olacaksın buyurdu. Enes sözlerine şöyle devam eder. Biz İslam'a girişimizden sonra Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem bu sözünden daha fazla hiçbir şeye sevinmemiştik. Ben de Allah'ı, Resulünü, Ebu Bekir'i ve Ömer'i seviyorum. Onların amelleri gibi amel edemediysem de onlarla beraber olmayı ümit ediyorum.''

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse Allah'ın kitabından bir harf okuduğunda ona bir hasene, iyilik yazılır. Hasene de 10 misli sevapla karşılanır. Ben size elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Elif bir harf, lam bir harf, mim de bir harftir.
0: وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'a hamd ile başlanmayan önemli her iş bereketsizdir.
0: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. وروى الترمذي عن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة.
1: حذيفة بن يمان'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbet halkasının ortasına oturan kimseyi kınamıştır. Tirmizi'nin Ebu Miclez'den rivayet ettiğine göre adamın biri gelip sohbet halkasının ortasına oturdu. Bunun üzerine Huzeyfe, sohbet halkasının ortasına oturan kimse Muhammed'in diliyle kınanmıştır veya Allah onu Muhammed'in diliyle kınamıştır dedi.
0: وعن شكل بن حميد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، علمني دعاء. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر مني.
1: Şekel bin Hümeyd'in radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: Ey Allah'ın Resulü, bana bir dua öğret dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım de buyurdu.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yıldızlardan, burçlardan astrolojik bilgi edinen kişi sihirden bir parça elde etmiş olur. Bilgisi arttıkça günahı da artar.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 sınıf insan Allah'ın arşının gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmayacağı kıyamet gününde onun gölgesinde gölgelenecektir. Adaletli yönetici, Allah'a kulluk üzerine yetişen genç, kalbi mescitlere bağlı olan kimse.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair

konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن أبي عبد الرحمن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله له ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه.
1: أبو عبد الرحمن بلال بن حارث المزني'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kişi Allah'ın rızasına ulaşacağını düşünmeden onun hoşlanacağı bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseden karşılaşacağı güne kadar razı olduğunu yazar. Yine kişi Allah'ın gazabına uğrayacağını düşünmeden onu kızdıracak bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseye de karşılaşacağı güne kadar gazap edeceğini yazar.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
1: Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah bu kitapla, Kur'an'la nice toplumları yükseltir ve nicelerini de alçaltır.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وفي رواية: وضلع الدين وغلبة الرجال.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cimrilikten, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Bir rivayette ise borç altında kalmaktan ve insanların galeyanından sana sığınırım buyurulmuştur.
0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
1: Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biri güzelce abdest alır da Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh derse, o kimse için cennetin 8 kapısı açılır, istediği kapıdan girer. Tirmizi'nin rivayetinde: Allah'ım, beni tövbe edenlerden ve temizlenenlerden kıl mealinde olan Allahümme ec'alni minet tevvabine ve ec'alni minel mütetahhirin ilavesi vardır.
0: An Cabir radıyallahu anh أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durgun sulara bevletmeyi yasaklamıştır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Hadislerde ticaret kavramı. İslam'ı en güzel anlayan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ashabıdır. Sevgili Peygamberimiz bizzat kendisi çocukluk ve gençlik dönemlerinde ticaretle iç içe olmuştur. Peygamberlikten sonra da ticarete teşvik etmiş, ticari tavsiyelerde bulunmuştur. Kur'an-ı Kerim'in ticaret konusundaki tutumunu hadislerde de görmek mümkündür. Kur'an-ı Kerim ticaret türleri ve kuralları hakkında geniş bilgi vermemiş, adeta bunun teferruatını hadislere bırakmıştır. Resul-i Ekrem Efendimiz, hiçbir kimse kendi el emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir buyurarak, ticaretin meşruluğu ve kazancın hayırlısının el emeğiyle elde edilen kazanç olduğunu bildirmiştir. Hazreti Ömer de, sizden biriniz oturduğu yerde rızık bekleyip, ey Allah'ım beni rızıklandır demesin. Bilsin ki sema ne altın ne de gümüş yağdırır. Allah insanların bir kısmıyla bir kısmını rızıklandırır buyurarak çalışmanın önemini nasıl kavradığını ortaya koymuştur. Bir Müslümanın kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kimseleri geçindirmeye ve borçlarını ödemeye yetecek kadar helalinden kazanması gereklidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, helal bellidir, haram da bellidir. Aralarında ise insanların çoğunun bilmediği şeyler vardır. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa hem dinini hem de ırzını temize çıkarmış olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur. Tıpkı sürüsünü yasak bölgenin etrafında otlatan çoban gibi hayvanları her an oraya girebilir. Dikkat edin, her kralın bir yasak bölgesi vardır. Dikkat edin, Allah'ın yasak bölgesi de haramlarıdır. Dikkat edin, cesette bir et parçası vardır ki, o iyi olursa cesedin hepsi iyi olur. O bozuk olursa cesedin tümü bozuk olur. Dikkat edin, o da kalptir buyurarak ümmetine uyarılarda bulunmuştur. Başlıca ekonomik faaliyetler, kazanç ve geçim alanları, ticaret, ziraat ve sanayidir. Fakat bütün bu alanlarda ticaret, sorumluluğu çok olan ve haramlara düşme ihtimalinin fazla olduğu zor bir meslektir. Bu sorumluluk ve zorluğa rağmen ticaret yoluyla helal kazanç elde etmek çok faziletlidir. Her işte doğruluk ve dürüstlüğe önem veren, kendisi de nübüvvetten önce el-emin olarak tanınan ve anılan Allah Resulü, ticaretle meşgul olacak tacirin özü sözü doğru, dürüst ve güvenilir olması gerektiğini işaret etmiş ve bu özelliklere sahip olanları şöyle müjdelemiştir. Doğru sözlü, dürüst ve güvenilir tüccar, peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir. İyi mal, iyi kişilerin elinde ne güzeldir. Bu şekilde ticaretin teşvik edildiği hadislere ilave olarak, ticaretin gerçekleştiği çarşılar konusunda da şu iki rivayete kısaca işaret etmek yerinde olacaktır. Yerlerin Allah'a en sevimlisi mescitler, en sevimsizi de çarşılardır. Bu rivayeti değerlendiren Kettani'ye göre hadis, genel duruma bağlı olarak yapılmış bir değerlendirmedir. Yoksa nice pazarlar vardır ki, orada Allah'ın adı çoğu mescitlerden daha çok anılır. Bu duruma göre hadiste kastedilenin, ticaret hayatında yasakların işlendiği, aldatma ve yalanın hakim olduğu yerlerin Allah Teala'nın hoşuna gitmeyeceğidir. Ticaret ahlakı kavramı. Ticaret ahlakı denildiği zaman daha çok izlenmesi gereken metodun ve uyulması istenen kuralların tümü anlaşılmalıdır. Ticari zihniyet ise kişinin gerçek yaşamında somutlaşan değer ve inançların boyutunu ifade etmektedir. Adeta biri içe dönük, yani düşünce düzeyinde bir ideal, bir özlem olarak kalan değer ve inançları, diğeri ise davranışlar aracılığıyla yaşamda somutlaşabilen olgulara dönüşmüş değer ve inançları ifade etmektedir. Ticaret ahlakı kavramını kısaca iş dünyasında hüküm süren ve doğruluğu genel kabul görmüş kurallara uyma davranışı olarak tanımlamak mümkündür. Ticaret ahlakı uygulamalı bir ahlak bilgisi olup iş dünyasında karşılaşılan bütün ahlaki sorunları inceler. Bu sorunlar çalışanlar arasında, çalışanlarla yöneticiler arasında, işletme ve işletme ile alışverişte bulunanlar ya da işletme ile çevresel faktörler arasında olabilir. Ticaret ahlakı kavramıyla sosyal sorumluluk kavramı arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Bireyin sahip olduğu sorumluluk duygusu, hayatın her alanında kendini göstereceğinden, hem kendisi hem de içinde yaşadığı toplum için yarar sağlayacaktır. Son zamanlarda ahlak ya da iş ahlakı gibi terimler yerine etik ve iş etiği gibi terimlerin kullanılma eğiliminin arttığını görmekteyiz. İş ahlakı yerine iş etiği kullanmak yanlış olmamakla birlikte kavram kargaşası meydana getirmektedir. Ahlak kelimesi hem yaygın olan ahlak kuralları hem de ahlak felsefesi anlamında dilimizde yerleşmiş bir terimken etik teriminin kullanılması özellikle iş ahlakı alanında halkın önemli bir kesiminde herhangi bir çağrışım oluşturmayacaktır. Türkçe'de iş ahlakı terimi yerine iş etiği terimi kullanılırsa etik olmayan iş uygulamaları gibi bir ifade toplumun geniş kesimlerince anlaşılamayacak, dolayısıyla beklenen toplumsal yaptırım da ortaya çıkmayacaktır. Böylesi bir durum, bir şekilde ahlaki duyarlılığı artırmak amacıyla ortaya çıkan bir disiplinin ahlaki duyarlılığı azaltmasıyla sonuçlanacaktır. İstenen toplumsal tepki Türkiye'de ancak ticaret ahlakı veya iş ahlakı terimlerinin kullanılmasıyla mümkündür. İktisadi süreçlere insan, üretici, tüketici ve aracı gibi çeşitli boyutlarıyla katılmaktadır. Bu ekonomik faaliyetlerde bir mal üretebilmek için insanın madde ve insanla çok yönlü ilişkileri oluşmaktadır. Bu ilişkilerin tümü hangi değer ölçülerine göre biçimlenmektedir? Niçin mal ve hizmet üretmektedir insan? Ne tür tüketim ve paylaşım içerisindedir? İşte bu sorulara verilen cevaplar, kişilerin ve kurumların sahip oldukları ticaret ahlakını da belirlemeye yardımcı olacaktır. Ekonomide ahlak, kişisel özgürlük, pazar özgürlüğü ve çıkar gruplarına karşı sorumluluk gibi değerler üzerine inşa edilmektedir. Ahlak sonuçta bir güven meselesidir. Sistemin hem fert hem de cemiyetler arasında karşılıklı güvene ve birbirlerinin çıkarlarına saygı göstermesi gereğine dayanması gerekir. İslam'da her hak ve imkan bir sorumluluk ve görevin karşılığıdır. Dolayısıyla insanoğlu, sahip olduğu bütün imkanların şükrünü yerine getirerek elindeki nimetin şuuru içerisinde olduğunu ortaya koymalıdır. Özellikle de ticari alanda ruhuna, çevresindeki tüm varlıklara ve kendisini yaratan yegane varlığa karşı sorumluluk bilinci içinde olmalıdır. Hayat bu sorumlulukla anlam kazanır. Hazreti Peygamber bunu verdiği örneklerle şöyle ifade etmiş ve insanı uyanık ve sorumlu olmaya davet etmiştir. Ahirette insan hayatını nerede tükettiğinden, servetini nasıl kazanıp nerede harcadığından, bedenini nasıl yıprattığından ve bildiklerini yaşayıp yaşamadığından sorguya çekilmedikçe Allah'ın huzurundan ayrılamaz. Sonuç itibarıyla anlatımızda dini referanslar çerçevesinde ticaret ahlakı kavramına yüklediğimiz anlam şu olacaktır. Kişinin ticari faaliyetlerinin tümünde ister işveren, ister işçi, ister satıcı, ister alıcı, ister üreten, ister tüketen, ister pazarlayan, ister bu pazarlıktan pay alan olsun, sahip olduğu konumu ve imkanları hem kendisine hem çevresindeki bütün varlıklara hem de yegane yaratıcısı, Yüce Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yerli yerinde kullanmasıdır.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Ömer'in rivayet ettiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e gelerek sorar: "Ey Allah'ın Resulü, ben büyük bir günah işledim. Bana tevbe imkanı var mı?" Hazreti Peygamber, "Annen var mı?" diye sorar. Adam hayır deyince, "Teyzen var mı?" diye sorar. Adam evet diye cevap verir. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Öyleyse git, ona iyilik yap." buyurur ve ekler, "Teyze, anne konumundadır."

yollara sular dökün. Bahçelere müjdeler edin. Bahar kokuları geliyor. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yol verin, açılın, savulun, beri durun, beri. Yüzü apaydınlık, ak ak. Bastığı yeri ardında gündüzler gibi bırakarak. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Gökler.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: servet toplamak için halktan dilenen hakikatte ateş koru istiyor demektir. Artık ister az ister çok dilensin.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi işler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Görünmez beklenenlerin en şerlisi olan deccali mi? Yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdülkays kabilesinden olan Eşece şöyle dedi. Sende Allah'ın sevdiği iki haslet var. Akıllı, yumuşak hareket etmek ve teenniyle davranmak.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dilenmek sizi o dereceye getirir ki kıyamet gününde yüz etleri dökülmüş halde yüzsüz olarak Allah'ın huzuruna çıkarır. Ebu Tarif Adi

0: sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Ya ardu, Rabbi ve Rabbukillah, a'udu billahi min şerriki ve şerri ma fik, ve şerri ma hulika fik, ve şerri ma yedubbu aleyk. وأعوذ بالله من شر أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد.
2: Ey yeryüzü, senin de benim de Rabbim Allah'tır. Senin ve sende olan şeylerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde gezip dolaşanların şerrinden Allah'a sığınırım. Aslanların, büyük küçük yılanların, akreplerin ve bu diyarda yaşayanların, doğuran ve doğanların şerrinden Allah'a sığınırım.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah'ın eşit kulları. Muhammed bin Sa'd babasından naklediyor. Hazreti Ömer bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girmek için izin istedi. O esnada Hazreti Peygamber'in yanında kendisine çeşitli sorular soran Kureyşli kadınlar vardı ve yüksek sesleri Allah elçisinin sesini bastırıyordu. Hazreti Ömer'in izin istediğini duyunca hemen örtülerini düzeltip toparlandılar. Allah Resulü Hazreti Ömer'e izin verdi. İçeri girdiğinde Hazreti Peygamber'in güldüğünü gören Hazreti Ömer, "Anam babam sana feda olsun. Allah seni ömür boyu güldürsün ey Allah'ın Resulü. Bu gülüşünün sebebi nedir?" dedi. Hazreti Peygamber, "Yanımda olan bu kadınların senin sesini duyunca hemen toparlanmalarına hayret ettim." karşılığını verdi. "Sen onların sakınıp çekinmelerine daha layıksın ey Allah'ın Resulü." diyen Hazreti Ömer, kadınlara dönerek, "Ey kendilerine düşmanlık edenler, benden çekiniyorsunuz da Allah'ın Resulünden çekinmiyor musunuz?" diyerek onları azarladı. Kadınlar, "Sen Allah'ın Resulünden daha sert ve katısın." dediler. Resulullah, "Tamam ey İbnül Hattab, canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki şeytan bir yolda seninle karşılaşsa mutlaka senin yolundan başka bir yola sapardı." buyurdu. Bu ilginç olayı bize aktaran rivayet, bir yandan sevgili peygamberimizin herkese karşı genel olarak sergilediği yumuşak ve hoşgörülü tavrının kadınlara karşı nasıl bir nezaket ve inceliğe dönüştüğünü gösterirken, diğer yandan kadınların Peygamber Efendimiz yanındaki rahat tavırlarını farklı değerlendiren Hazreti Ömer'e de içinde iltifat barındıran ince bir uyarıya işaret etmektedir. Buradan hareketle İslam dini ve onun yüce peygamberinin Allah'ın kadın ve erkek kulları arasında insan olarak hiçbir ayrım yapmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü Kur'an'a göre kadın ve erkek aynı özden yaratılmışlardır. Kur'an'da geçen insan kelimesi, kadın ve erkeği birlikte içine almakta, erkeklere yapılan hitaplar, Arap dilinin özelliğinden dolayı kadınları da kapsamaktadır. İnanç ve ibadet konusunda kadın erkek ayrımı yapılmamıştır. Ekonomik konularda kadın da erkek gibidir. Kazandığı para kendisine ait olduğu gibi malını özgürce kullanma yetkisine de sahiptir. Yaptıkları iyi ve kötü işlerden kadın ve erkek ayrı ayrı ve aynı derecede sorumludurlar. Kur'an, erkek ve kadınların birbirleri üzerinde karşılıklı hakları olduğunu açıkça belirtmiştir. Cenab-ı Hak, mümin erkek ve kadınları birbirlerinin dostları olarak nitelemiş ve onların birbirlerine iyiliği tavsiye etmek ve kötülükten sakındırmakla yükümlü olduklarını bildirmiştir. Sevgili Peygamberimizin kadınlarla ilgili açıklamaları da Kur'an doğrultusundadır. O, "Kadınlar yaratılışta erkeklerin benzerleridir." buyurarak kadın ve erkeğin bir bütünün iki ayrı parçası

0: kadınlarının olduğuna işaret etmiş, müminlerin en hayırlılarının kadınlarına iyi davrananlar olduğunu belirterek de Arapların cahiliye döneminden getirdikleri kadınlara karşı kötü muamele alışkanlığını ortadan kaldırmak istemiştir. Nitekim İslam öncesi kadına karşı takınılan tavır konusunda Hazreti Ömer, "Biz cahiliye döneminde kadınları bir şey saymazdık. İslam gelip Allah onlardan bahsedince onların da bizim üzerimizde hakları olduğunu gördük." İtirafında bulunmuştur. Sevgili Peygamberimiz kendisini ziyarete gelen kadınlara iltifat eder, onlarla yakından ilgilenir, hal ve hatırlarını sorardı. Hasta hanımları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletirdi. Yemeğe davet eden kadınların davetini ve ikramlarını kabul ederdi. Hazreti Peygamber mescidin bir kapısını onlara tahsis etmiş, vaaz ve nasihatte bulunmak için onlara belirli bir gün ayırmıştı. Cahiliye döneminde kendilerine kız çocukları olduğu haber verilince yüzleri öfke ve utançtan kapkara kesilen, bazen onları diri diri toprağa gömmekten çekinmeyen müşrik Araplardan kadına da erkeğe de Allah'ın kulları olarak eşit davranmayı ve haklarını vermeyi öğrenen bir nesil yetiştiren yüce Peygamberimiz, veda hutbesinde de kadınların Allah'ın bir emaneti olduğunu ve onların hakları konusunda Allah'tan korkmaları gerektiğini ashabına öğütlemiştir. Kadınlar konusunda Kur'an'ın öğretisi ve Hazreti Peygamber'in uygulaması bu olduğu halde, kadınları aşağılayan ve onları ikinci sınıf insan gibi gösteren bazı uydurma rivayetler ne yazık ki kitaplarımızda yer alabilmiştir. Örneğin alt katta oturan hasta babasını ziyaret için kocasının iznini alamayan, hatta öldüğünde bile izin alamadığı için cenazesine katılamayan kadına, Peygamberimiz güya kocasına itaat etmesini söylemektedir. Allah'ın sıla-i rahim emrini, ana babaya saygı ve hizmet yükümlülüğünü bile dikkate almadan, kadını adeta kocasının kölesi gibi gösteren bu zihniyetten yüce Peygamberimiz münezzehtir ve böyle bir tutum Kur'an'a ve onun sünnetine de aykırıdır. Kadın yaratılmadığı için her sabah Allah'a şükreden Yahudi erkeğinden, erkek kadın için değil, bilakis kadın erkek için yaratılmıştır şeklindeki Hristiyan telakkisinden Müslüman'ı ayıran temel özellik onun, yüce yaratıcının her iki cinsi birbirini tamamlayan, birbirlerinin kusur ve ayıplarını örten bir bütünün parçaları gibi tanıttığı, kadınlar sizin için elbiseler, siz de onlar için elbiselersiniz, düsturunu ölçü almasıdır. İslam'da fazilet ölçüsü kadın veya erkek olmak değil, takva sahibi olmaktır. O halde muttaki bir kadın, bu özelliğe sahip olmayan bir erkekten Allah nazarında kat kat üstündür. Müslüman, işte böyle bir anlayışla, yani kadını ve erkeğiyle Allah'ın rızasını esas alan bir hayat felsefesiyle iyiliklerde yarışan, iman ve salih ameli tek fazilet ölçüsü kabul eden bir insandır. Onun erkek veya kadın olması sadece Cenab-ı Hakk'ın hikmetine uygun bir taksimin herhangi bir tarafında yer almış olmasından ibarettir.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın, 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Sehl bin Sa'd şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisteki sohbetine tanık oldum. Peygamber Efendimiz cenneti anlattı ve sözlerinin sonunda orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kimsenin hatırından bile geçirmediği nice nimetler vardır dedi. Sonra da şu ayeti okudu. Müminler ibadet için yataklarından uzaklaşır, korkarak ve umarak Rablerine yakarırlar. onlar kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için hazırlanmış olan gözleri aydınlatacak nimetleri kimse bilmez. Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sol elinizle yemeyin, çünkü şeytan sol eliyle yer. Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bu gece indirilen ayetler var ya, onların benzerleri asla görülmemiştir. Onlar kul euzu bi rabbil felak ile kul euzu bi rabbin nas sureleridir. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah şehidin borç dışındaki bütün günahlarını bağışlar. Huzeyfe'den radıyallahu anh Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: siz Allah ve filan dilerse demeyin, fakat Allah dilerse sonra da filan dilerse deyin.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz halka namaz kıldırdığında hafif kıldırsın. Çünkü onların içinde zayıf, hasta ve yaşlı olanlar vardır. Tek başına kıldığındaysa namazını dilediği kadar uzatsın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aziz ve celil olan Rabbinden naklettiği bir hadiste şöyle demiştir. Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim.

0: İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir kabristana uğradı ve yüzünü onlara dönerek şöyle dedi. Ey bu kabirlerde yatanlar, size selam olsun. Allah sizi de bizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz. Biz de peşinizden geleceğiz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Veren el alan elden hayırlıdır. İnfak ederken önce bakmakla yükümlü olduklarından başla. En hayırlı sadaka, ihtiyaç fazlası olan maldan gönüllü olarak verilen sadakadır. Bir kimse istemekten sakınırsa Allah onu iffetli kılar. Kanaat edenleri de Allah başkalarına muhtaç etmez. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi geldi ve ecrini Allah'tan umarak hicret ve cihad etmek şartıyla sana biat ediyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anne ve babandan sağ olan var mı diye sordu. O evet ikisi de sağdır dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan mükafat bekliyor musun diye buyurdu. O evet dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse anne babana dön, onlara iyi bak buyurdu. Ebu Süleyman Malik bin Hüveyris radıyallahu anh anlatıyor. Biz birbirine yakın yaşta olan gençler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiştik. Onun yanında 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametli ve zarif, yumuşak huylu bir insandı. Bizim ailelerimizi özlediğimizi anlayınca geride ailelerimizden kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de kendisine söyledik. Bunun üzerine hadi ailelerinizin yanına dönün, orada yaşayın, onlara dini öğretin ve yükümlülüklerini bildirin. Filan namazı filan vakitte ve filan namazı da filan vakitte kılın. Namaz vakti gelince biriniz ezan okusun, yaşı büyük olan da size imam olsun buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem en çok yaptığı dua şu idi. Allah'ım bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Cehennem azabından bizi koru. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki, oruç hariç Ademoğlunun her ameli kendisinindir. Oruç ise benim içindir ve onun mükafatını ben vereceğim. Oruç ateşe karşı bir kalkandır. Sizden biri oruçlu olduğu günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Şayet birisi ona küfreder veya ona sataşırsa, ben oruçluyum desin. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde misk kokusundan daha hoştur. Oruçlu için İki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Allah'a kavuştuğu andır. Bu metin Buhari'nin rivayetidir. Onun bir diğer rivayetidir.

Ayetinde de oruçlu yemesini, içmesini ve cinsel arzularını sırf benim için terk eder. Bu yüzden oruç benim içindir. Mükafatını da bizzat ben vereceğim. Bir iyiliğe, hasene, 10 misli ecir vardır buyurulmuştur. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ashabından bazılarının geride saf tuttuklarını gördü ve ilerleyin ve bana uyun. Sizden sonra gelenler de size uysun. Hala geride kalmak isteyenleri Allah fazilette geride bırakır buyurdu. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir. Nevvas bin Sem'an'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kıyamet günü Kur'an ve onunla amel edenler mahşer yerine getirilirler. Bakara ve Ali İmran sureleri kendilerini okuyup amel eden kimsenin önüne geçerek onun hakkında ben şahitlik edeceğim diye birbirleriyle mücadele ederler.

Allah Resulü oğlu yerine koyduğu Enes bin Malik'e şöyle demişti: "Evladım, eğer kalbinde kimseye karşı hile olmadan sabaha ve akşama erişmeyi başarabilirsen bunu yap. İşte bu benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş olur. Kim de beni severse cennette benimle birlikte olur."

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn gününde ganimeti taksim ederken bazı kimselere fazla verdi. Akra bin Habis'e 100 deve, Uyeyne bin Hısn'a da bir o kadar deve verdiği gibi Arap eşrafından bir topluluğa da hayli miktarda mal verdi. O gün onlara öncelik verdi. Bunun üzerine bir adam, "Vallahi bu taksimde adalet yoktur. Bunda Allah'ın rızası gözetilmemiştir," dedi. Ben de, "Vallahi bunu Allah'ın Resulüne söyleyeceğim," dedim ve peygamberin yanına gittim. O adamın sözlerini aktardım. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün rengi değişti ve kıpkırmızı oldu. Sonra, "Allah ve Resulü adil olmazsa başka kim adil olur?" dedi. Sonra, "Allah Musa'ya rahmet etsin. O bundan fazla sıkıntıya uğradığı halde sabretti," buyurdu. Ben de bundan böyle peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hiç kimsenin sözünü götürmeyeceğim diye ahdettim.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha'nın anlattığına göre yanında bir kadınla otururken Resulullah içeri girer ve Hazreti Ayşe'ye "Bu kadın kimdir?" diye sorar. Hazreti Ayşe "Bu filan kadındır" diyerek kadının kıldığı namazlardan bahseder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Tamam, anlatma. Gücünüzün yettiğini yapın. Allah'a yemin ederim ki siz usanırsınız da Allah usanmaz. Allah'ın en sevdiği ibadet, kişinin az da olsa devamlı yaptığı ibadettir" buyurdu. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. "Eğer Allah'a gereği gibi tevekkül etseydiniz, Allah size kuşlara rızık verdiği gibi rızık verirdi. Kuşlar sabahleyin aç çıkarlar, akşamleyin doymuş olarak dönerler." İbni Ömer radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. "Kıyamet günü mümin, Rabbine lütuf ve inayetine o kadar yaklaşır ki, Allah onu rahmetiyle kuşatır ve günahlarını ikrar ettirir. Sonra da şöyle der: şu günahı biliyor musun? Ya Rab, biliyorum" der. Allah Teala, "Ben bu günahı dünyada gizlemiştim. Bugün de bağışlıyorum" buyurur. Bunun üzerine o kimseye iyiliklerinin yazıldığı defter verilir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala Adem'i yarattığı vakit git ve şu oturan meleklere selam ver. Selamını nasıl karşılayacaklarını dinle. Onların verdiği karşılık senin ve neslinin selamı olacaktır buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Adem Esselamu Aleyküm dedi. Melekler de Esselamu Aleyke ve Rahmetullah dediler. Yani Rahmetullah kelimesini ilave ettiler.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Burası Suffe. Hep birlikte burada kalıyoruz.
2: Resulullah'ın evi nerede?
1: Az ileride. Bak, başını uzatsan görürsün. Bizim asıl gayemiz Resulullah'ın yanında olmak. Onun ilminden ne kadar istifade edebilirsek o kadar iyi. Sürekli bir iş buna mani olur. Hem aramızda bir iş bölümü var. Kimimiz çalışıp buraya o günkü rızkımızı getirir, kimimizse Allah Resulü'nün yanından ayrılmaz ve o gün öğrendiklerini burada bulunmayanlara anlatır.
2: Ben Hazreti Muhammed'in peygamber olduğuna inandım ve onu yakından tanımak için buraya geldim. Ailem yok, herhangi bir kazancım yok. Allah'ın evinde Allah'ın Resulü'nün komşusu olmak her şeyden hayırlıdır diye düşündüm.
1: Çok iyi etmişsin. Bu fırsat bir daha ele geçer mi? Mekke halkı ayaklarına gelen fırsatı teptiler. Allah Resulü'nü olmadık işkencelerle, türlü eziyetlerle yurdundan ettiler. Medinelilerse ona kucak açtılar.
3: Niye bayıldı? Bu genç Suffe ehlinden değil mi?
4: Evet, sanırım açlıktan bayıldı.
5: Resulullah Suffe ashabına yönelip onları şöyle teselli etti. Eğer Allah katında nelere sahip olduğunuzu bir bilmiş olsaydınız, yoksulluğunuzun ve ihtiyacınızın daha da artmasını isterdiniz.
0: 37. Bölüm.
5: Süleym kabilesinden bir genç olan Amr bin Abese içinde bulunduğu toplumun değer yargılarını eleştiriyor, haksızlıklara boyun eğmiyordu. Putlara tapmanın mantıklı olmadığını düşünüyor ve yüce yaratıcıya aracısız ulaşılabileceğine inanıyordu. Pek çok din adamıyla görüştü. Derken Mekke'de Hazreti Muhammed'in peygamber olarak ortaya çıktığını duyunca vakit kaybetmeden onun yanına gelerek Müslüman oldu. İlk Müslümanlardandı. O zamanki şartlar Mekke'de kalmasına el vermediğinden kendi memleketine döndü. Şimdi Resulullah'ın Medine'ye yerleştiği haberini almış, onun yanına gelmişti. Peygamberimiz mescitte arkadaşlarıyla oturmaktaydı.
6: Esselamu aleyke ya Resulallah.
5: Peygamberimiz Amr'ın selamını ve aleyke selam diyerek aldı.
6: Beni tanıdınız mı?
5: Peygamberimiz Amr'ı hatırlamıştı. Evet dedi. Mekke'de tanışmıştık.
6: Merhaba. Muhammed bin Abdullah'ı nerede bulabilirim?
7: Kabe civarındadır. Orada bulabilirsin.
6: Teşekkür ederim. Şurada bekleyeyim. Kulağıma gelen bu ses de ne? Ne güzel bir şey bu. Şiir mi acaba? Şiire de benzemiyor. Bu aradığım adam olmasın? Şimdi tavafa başladı. Tavafı bitince konuşmalıyım onunla. Okuduğunuz şeyleri duydum. Size bir şey sormak istiyorum.
5: Peygamberimiz durdu ve Amr'a baktı.
6: Siz kimsiniz?
5: Resulullah, ben bir peygamberim dedi.
6: Peygamber nedir?
5: Peygamberimiz Allah'ın insanlara gönderdiği elçisidir diye yanıtladı bu soruyu.
6: Peki Allah sizi ne yapmanız için gönderdi?
5: Peygamberimiz, Allah beni akrabaya yardım etmek, putlara tapmamak, sadece Allah'a kulluk etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamak gerektiğini insanlara anlatmak için gönderdi, dedi. Amr merakla pek çok soru sordu ve sonunda peygamberimize iman etti.
6: Ya Resulallah, size inanan ve sizi destekleyen kimse var mı?
5: Peygamberimiz şimdiye kadar kendisine inanan birkaç kişi olduğunu, bunlardan birinin hür bir insan olan Ebu Bekir, diğerinin de bir köle olan Bilal olduğunu söyledi.
6: Müsaade ederseniz ben yanınızda kalıp size yardımcı olayım. Allah'ın dininin yayılması için elimden geleni yapayım.
5: Peygamberimiz ona Mekke'nin ortamının buna müsait olmadığını kastederek şöyle dedi. Sen bugün buna güç yetiremezsin. Benim halimi ve ortalığın halini görmüyor musun? Şimdi ailene dön ve benim meydana çıktığımı duyduğunda hemen yanıma gel. Amr, Allah Resulü'nün bu sözüne uyarak ailesinin yanına döndü. Resulullah'a kavuşmak yıllar sonra Medine'de nasip olmuştu.
8: Ya Resulallah, yıllarca sizden ayrı kaldım. Sormak istediğim o kadar çok şey var ki. Bana Allah'ın size öğrettiklerini öğretir misiniz? Namazı anlatır mısınız bana?
5: Peygamberimiz sabah namazından başlayarak namaz vakitlerini ve namazın gereklerini anlattı.
8: Peki abdesti nasıl almalıyım?
5: Peygamberimiz abdestin nasıl alınacağını tarif ettikten sonra, anlattığım gibi güzelce abdest alır ve Allah'tan başka hiçbir şeyle zihnini meşgul etmeden namaz kılarsan, günahların bağışlanır, annenden yeni doğmuş gibi olursun dedi.
8: Ey Allah'ın Resulü, vakitler içerisinde Allah'a daha yakın olunacak bir an var mıdır? İbadet için tercih olunacak bir saat var mıdır?
5: Resulullah evet diye cevap verdi ve şöyle devam etti. Kulun Allah'a en yakın olduğu vakit, gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı zikredenlerden olmak istersen ol. Çünkü güneş doğuncaya kadar ki o vakitlerde kılınacak namaza melekler gelir ve özellikle şahitlik yaparlar. Amr susuz kalmış da suya kanamayan bir insan gibi sordukça soruyor ve aldığı her cevabı hafızasına kazıyordu. Bundan sonraki yıllarda Resulullah'ın civarından ayrılmadı. Ömrünü İslamiyet'e adadı. Mescid-i Nebevi'nin daimi cemaati arasında kadınlar da vardı. Hanım sahabiler 5 vakit namaza geliyor, Resulullah'ın sohbetinden istifade ediyorlardı. Fakat erkeklerin kalabalık oluşu onların peygamberimize diledikleri zaman ulaşmalarına engel oluyordu. Bir çözüm arayışına girdiler.
9: Peygamberimizin sohbetlerini dinleyebiliyoruz ama namaz sonrası erkekler etrafını sarınca bizim onunla görüşme imkanımız olmuyor. Buna bir çözüm bulmamız lazım.
10: Haklısın. Kur'an'ı öğrenmek ve dilediğimiz konularda Resulullah'a özgürce soru sormak istiyoruz. Erkeklerin yanında bunu yapamayız.
9: Burada onlarla aynı yerde namaz kılıyor olmamız bile büyük bir gelişme ama yeterli değil. İslamiyet'i kabul etmeden evvelki hayatımız ne kadar korkunçtu. Söz hakkımız yoktu. Yaşayıp yaşayamayacağımıza bile babalarımız karar verirdi.
10: Ne büyük cinayetlere şahitlik etmiştir bu topraklar. Ufacık kız çocukları diri diri toprağa gömülürdü. Tek suçları dünyaya kadın olarak gelmiş olmaktı. Şimdi Allah Resulü o dönemlerde yapılanları cahiliye adeti olarak nitelendiriyor ya. Ne kadar doğru bir benzetme.
9: O günlerden bugünlere peygamberimizin uyarılarıyla çok şey değişti. İlk günlerde Medine mescidine gelişimiz bile sorun olmuştu. Erkekler evlerimizden farklı bir yerde bizi görmeye alışık değiller. Mesela sen Atike, eşin Ömer'e rağmen mescide nasıl geliyorsun?
11: Ömer sabah ve yatsı namazlarında mescide gelmemden hiç hoşlanmıyor. Her fırsatta da bunu ifade ediyor.
9: Peki Ömer'in bundan hoşlanmadığını bildiğin halde nasıl geliyorsun?
11: Ömer bundan hiç hoşlanmıyor. Ama beni mescide gitmekten de alıkoymuyor. Allah Resulü'nün şu sözleri tabii ona engel oluyor. Allah'ın hanım kullarını mescide gitmekten alıkoymayın. Ve hanımlarınız geceleyin mescide gitmek için sizden izin istediğinde onlara izin verin. Peygamberimiz böyle demişti ya.
9: Gördünüz mü? Peygamber Efendimizin sözleri olmasa namazlarımızı evde kılmak zorunda kalacağız. Ve hem cemaat sevabından hem de peygamberimizi görme nimetinden mahrum olacağız.
10: Bu imkanları kaçıramayız. Ben aramızdan bir temsilci seçip peygamberimize gönderelim derim. Bize bir gün veya bir saat tahsis etsin. O saatlerde yanına gidip rahatça onunla sohbet edelim. Dinimizle ilgili meseleleri soralım.
9: Evet, haklısın.
11: Doğru söylüyorsun.
12: Doğru söylüyorsun.
10: Bence de. Esma binti Yezid'i öneriyorum. O güzel konuşma becerisine sahip bir kadın. Meramımızı en güzel o anlatır.
9: Doğru bence söylüyorsun. Bence de.
11: Bence de.
9: Gidip bizim adımıza Peygamber Efendimizle görüşsün.
10: Esma bu işe en uygun isim. Esma, hadi Allah Resulüne git. Aramızda konuştuklarımızı anlat ona.
13: Ya Resulallah, bir kadın sizi görmek istiyor.
14: Ey Allah'ın Resulü, ben kadınları temsilen geldim.
11: Sizin sohbetlerinizden daha fazla istifade etmek, Kur'an'ı sizin dilinizden öğrenmek istiyoruz. Etrafınızdaki kalabalık yüzünden yanınıza gelmemiz, gelsek de mahrem mevzuları sormamız zorlaşıyor. Bize bir gün tahsis etseniz de, o günde sadece hanımlar size sorularını yöneltse olur mu?
5: Peygamberimiz bu teklifi kabul etti. Bunun üzerine kadınlar kendilerine ayrılan günde sorularını rahatlıkla Allah'ın Nebisine sormaya başladılar. Onların

0: önemli konulara temas etmeleri Resulullah'ı sevindiriyor ve bu hanımları, Ensar kadınları ne iyi kadınlardır ki utangaçlıkları, dini konuları sormalarına engel olmamaktadır diyerek teşvik ediyordu. Resulullah dönemi İslam toplumunda mescit sadece bir ibadethane değildi. Sosyal hayatın merkezinde mescit vardı. Bu itibarla hanımların mescitte bulunmaları, mescitteki etkinliklere de katılmaları anlamına geliyordu. Bir gün Mescid-i Nebevi'nin hemen yanında iki genç tartışmaya başlamış, tartışma gençlerin kendi kabilelerini yardıma çağıracağı kadar büyümüştü.
1: Bakalım kabilemin erkekleri karşısında aynı cesareti gösterebilecek misin?
2: Asıl senin adamların birazdan toplanacak ailem karşısında durabilecek mi bakalım?
3: Şişt, sakin olun. Derdiniz nedir? Nerede olduğunuzu unuttunuz mu?
0: Peygamberimiz gelen bu gürültüyü duyunca dışarı çıktı.
3: Peygamberimizin mescidindesiniz. Bu neyin kavgası? Ey durun dedim size.
2: Kendinize gelin. Peygamberimiz geliyor.
0: Peygamberimiz duyduklarının şaşkınlığı içinde, az önceki çağrınız tam cahiliye dönemine yakışır bir çağrıydı. Bu neyin nesidir deyince gençler kendilerine geldiler. Yaptıklarına pişman oldular. Çünkü İslam'ın kaldırmaya çalıştığı şeylerin başında ırkçılık geliyordu. Tartışmalarında kabilelerinin gücüne güvenerek birbirlerine meydan okumaları olacak şey değildi. Kalabalık sakinleşince mescitte toplandılar. Tartışanlar mahcuptu. Peygamber Efendimiz tatlı bir sohbete başladı. Bir müddet sonra şöyle dedi. Zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşinize yardım edin. Peygamberimizin bu sözü karşısında dostları hayli şaşırdılar. Çünkü onlar bu sözü ilk defa duymuyorlardı. Bu söz Araplar arasında kabile bağlarını kuvvetlendiren bir söz olarak kullanılırdı. Aralarından biri şaşkınlıkla söz aldı.
4: Ey Allah'ın Resulü, mazluma yardım ederiz. Ancak zalime nasıl yardım edeceğiz?
0: Hazreti Peygamber, onu da zulümden men edersin, zulümden alıkoyarsın. İşte bu ona yardım etmektir dediğinde bu özdeyişin Peygamberimizin dilinde yeni bir mana kazandığını fark ettiler. İslam, din kardeşliğini her şeyin üstünde tutuyordu. Peygamberimizin şu sözleri insanların Allah katında değerinin neye bağlı olduğunu ortaya koyuyordu. Ey insanlar! Allah sizden cahiliye gururunu ve atalarla övünme adetini gidermiştir. İnsanlar iki gruptur. İyi, takva sahibi, Allah katında değerli kişi ve günahkar, bedbaht, Allah katında değersiz kişi. İnsanlar Adem'in çocuklarıdır ve Allah Adem'i topraktan yaratmıştır.
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
6: Enes bin Mali'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı kimselere ne oluyor ki namaz kılarken gözlerini göğe dikiyorlar dedi ve bu durumdan sakındırmak için sözlerini o kadar ağırlaştırdı ki sonunda onlar ya gözlerini semaya dikmekten vazgeçerler yahut gözlerinin feri alınıp kör olurlar buyurdu. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz eşiyle birlikte olacağı zaman Bismillah Allahümme cennibne şeytane ve cennibni şeytane ma razaktena. Allah'ım, şeytanı bizden ve bize vereceğin çocuktan uzak tut der ve bir çocuğu olursa şeytan ona zarar vermez. Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geride kalır, zayıf kimseleri ya kendi veya başkasının devesinin arkasına bindirir ve onlar için dua ederdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e şöyle dedi: "Ey Bilal, İslam'a girdikten sonra sana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğün amelin nedir? Bana söyle. Zira ben bu gece cennette önümde senin ayak seslerini işittim." Bilal, "Gece olsun, gündüz olsun, her abdest aldığımda kılabildiğim kadar namaz kılarım. İşte bana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğüm amelim budur," dedi. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İnsanlar iftar için acele ettikleri sürece hayırdadır," buyurdu.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hasetten, kıskançlıktan sakınınız. Çünkü ateşin odunu yediği gibi kıskançlık da iyi amelleri yer bitirir.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Ebu Ümame'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların Allah nezdinde en iyisi, en hayırlısı önce selam verenleridir buyurdu. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kulunun yemek yedikten yahut bir şey içtikten sonra kendisine hamd etmesinden dolayı hoşnut olur.

Ebu Umare el-Bera bin Azib radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti ve 7 şeyi yasakladı. Emrettikleri şunlardır: hastayı ziyaret etmek, cenazeye katılmak ve aksırana Allah sana rahmetiyle sağlık ve afiyet versin demek, yemin eden kimsenin sözünü doğru kabul etmek, mazluma yardım etmek, davete icabet etmek, herkese selam vermek. Yasakladıklarıysa şunlardır: altın yüzük takmak, gümüş kaptan su içmek, İpek, minder, şilte kullanmak, İpek karışımı, saf ipek ve ipekli atlas elbise giymek. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir: kötülüklerini ifşa edenler hariç ümmetimin bütün fertleri Allah tarafından er geç affedilecektir. Bir adamın geceleyin bir kötülük yapması ve Allah onu örtmüşken sabahleyin "Ey filanca, ben dün gece şöyle şöyle yaptım" demesi kendi kabahatini teşhirdir. Halbuki onun gece işlediği kabahat Rabbi ile kendisi arasındaydı. Böyle yapmakla o Allah'ın örttüğü kabahati sabahleyin teşhir etmiş, açıklamış oluyor.

0: Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın E kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. E kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Abbas'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz, giyim kuşam, davranış, hal ve harekette kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan gecelerini sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak ibadet ile geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur.

Affan Süveyd bin Kays radıyallahu anh anlatıyor. Ben ve Mahreme el-Abdi Hecer kasabasından satmak için kumaş getirdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize geldi ve şalvarlık kumaş için pazarlık etti. Yanımda ücret karşılığı ölçüm yapan biri vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ölç, ölçüyü biraz da fazla tut dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendini beğenip başkalarını aşağılayarak insanlar helak olduğu azabı hak etmiştir diyen kimse insanların en çok helake uğrayanıdır.

Cabir bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir yolculuk esnasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların etrafına toplanarak gölgelendirdikleri bir adam gördü ve "Neyi var?" diye sordu. Etrafındakiler "O oruçlu" deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Zorlanmanız yahut zarar görmeniz halinde yolculukta oruç tutmanız iyilik, fazilet değildir."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Hac ve Umre, Rabbin evine yolculuk. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hutbe verdi ve şöyle buyurdu. Ey insanlar! Hac size farz kılındı.

hac edin. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Her kim bu evi, Kâbe'yi hac ederken ihramda olduğu sürede eşiyle cinsel yakınlığa yeltenmez ve kötülük işlemezse, anasının onu doğurduğu günkü gibi günahsız haline dönmüş olur. Talha bin Ubeydullah bin Keriz'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Duaların en faziletlisi Arefe günü yapılan duadır. Cabir bin Abdullah şöyle demiştir. Hazreti Peygamber'i Kurban Bayramı'nın birinci günü devesinin üzerinde şeytana taş atarken gördüm. Bir yandan da şöyle diyordu. Haçtaki görevlerinizi beni izleyerek öğrenin. Çünkü bilmiyorum, belki de bu hacımdan sonra bir daha hac edemem. Abdullah bin Ömer'den rivayet edildiğine göre Resulullah'ın telbiyesi şöyledir. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk, la şerike lek. Buyur Allah'ım buyur, emrindeyim buyur, senin hiçbir ortağın yoktur. Allah'ım buyur, hamd sana mahsustur. Nimet de senin, mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur. Sehil bin Sa'd'dan nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Bir Müslüman telbiye getirdiğinde sağında ve solunda eliyle işaret ederek şuradan şuraya kadar yeryüzündeki taş, ağaç, toprak ne varsa hepsi onunla birlikte telbiye getirir. İbni Abbas anlatıyor. Resulullah Akabe sabahı, Akabe cemresine taş atılacak olan bayramın ilk günü sabahı, devesinin üzerindeyken benim için çakıl taşları topla buyurdu. Bunun üzerine onun için parmaklarıyla fırlatacak büyüklükte 7 tane çakıl taşı topladım. Onları avcunda hareket ettirerek şöyle buyurdu. Bunlar gibi küçük taşlar atın. Sonra sözlerine şunları ekledi. Ey insanlar, dinde aşırılıktan sakının. Çünkü sizden öncekiler dinde aşırılığa kaçtıkları için helak oldular. Abdullah bin Abbas'ın naklettiğine göre Fadl bin Abbas Resulullah'ın terkisindeyken Hasam kabilesinden bir kadın Resulullah'a gelerek şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın kulları üzerine hacı farz kılması, babamın çok yaşlandığı ve binek üzerinde oturamaz hale geldiği bir zamana rastladı. Onun yerine vekaleten ben hac edebilir miyim? Resulullah da ona evet cevabını verdi. Bu olay veda haccı sırasında meydana geldi. Cabir'den nakledildiğine göre umre yapmak farz mı diye sorulunca Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Hayır, fakat umre yapmanız yapmamanızdan daha faziletlidir. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. İki umre aralarında işlenen günahlara kefarettir. Allah tarafından kabul gören haccın karşılığıysa ancak cennettir. Ümmü Makil'in rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Ramazan'da yapılan bir umre sevap bakımından hacca denktir. Ebu Zer'in rivayet ettiğine göre Resulullah Zemzem için şöyle buyurmuştur. O gerçekten mübarektir. O gerçekten doyurucu bir gıdadır. Cabir bin Abdullah tarafından nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Zemzem suyu ne amaçla içilirse ona yarar sağlar.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Habbab bin Eret radıyallahu anh anlatıyor. Allah Teala'nın rızasını kazanmak maksadıyla Resulullah'la Medine'ye hicret etmiştik. Allah lütfuyla mükafatımızı verecekti. Arkadaşlarımızdan bazıları ecrinden hiçbir şey tatmadan öldü. Mus'ab bin Umeyr bunlardan biriydi. Uhud günü şehit edilmişti. Yünden mamül kilim gibi bir örtü bırakmıştı. Bununla şehidi kefenledik. Başını örterken ayakları açılıyor, ayaklarını kapatırken başı açık kalıyordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehidin başını örtmemizi, ayaklarına da bir parça izhir denilen ottan koymamızı emretti. İçimizden öyleleri de var ki hicretinin meyvesi olgunlaşmış ve onu devşirmiştir.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter. Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Namaz kılmak, zekat vermek ve Müslüman olan herkese karşı samimi davranmak üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat ettim. Ebu Şüreyh Huveylid bin Amr el-Huzai'nin radiyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine hakkı olan şeyi ikram etsin dedi. Sahabiler ya Resulallah misafirin hakkı nedir diye sordular. Resulullah da onu bir gece ve gündüz misafir etmektir. Misafire ikramsa üç gün olup bundan sonrası sadakadır cevabını verdi. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip ya Resulallah sefere çıkmak istiyorum bana dua et dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah takvanı arttırsın buyurdu. O adam biraz daha dua et dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah günahlarını bağışlasın diye dua etti. Adam biraz daha dedi. Peygamber de nerede olursan ol Allah sana hayrı kolaylaştırsın diye dua etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına siz kimlere şehit dersiniz buyurdu. Sahabiler ya Resulallah Allah yolunda öldürülenler şehittir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse ümmetimin şehitleri çok az demektir buyurdu. Başka kimler şehittir ya Resulallah diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Allah yolunda muharebede öldürülen kimse şehittir. Allah yolunda diğer sebeplerle ölenler de şehittir. Vebadan, ishalden ölenler, suda boğulanlar da şehittir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri nefsim murdar oldu demesin. Nefsim kötü oldu desin. Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niteliksiz köpekleri satarak elde edilen bedeli fuhuş yolu ile elde edilen kazancı ve falcılıktan alınan ücreti yasaklamıştır. İbni Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün İbni Ömer bir kimsenin Kâbe hakkı için diye yemin ettiğini işitince ona, Allah'tan başkasına yemin etme. Çünkü ben Resul-i Ekrem'in Allah'tan başkasına yemin eden onu inkar etmiş yahut ona şirk koşmuştur buyurduğunu işittim demiştir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah her şeye karşı iyi, güzel davranmayı emretti.

her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz yemek yediğinde tabağı sıyırmadan veya bir başkasına sıyırtmadan parmaklarını silmesin buyurmuştur.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Bununla beraber onların sevabından hiçbir şey eksilmez. Sapıklığa çağıran kimseye de ona uyanların günahı gibi günah verilir. Bununla beraber ona uyanların günahlarından hiçbir şey eksilmez.''

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalamayı ve çanağı sıyırmayı emretmiş ve siz bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurmuştur.

0: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah rahmeti 100 parçaya bölmüştür. 99'unu kendi katında tutmuş, bir parçasını da yeryüzüne indirmiştir. İşte bu parçayla yaratılmışlar birbirine şefkat eder. Hatta hayvan yavrusunu emzirirken incitirim korkusuyla ayağını bu rahmetle kaldırır. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içecekleri 3 nefeste içerdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah kıyamet günü şu 3 sınıf insanla ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de onlara bakar. Onlar için can yakıcı azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı yönetici ve kibirli fakir. Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a kavuşmayı isteyene Allah da kavuşmak ister. Allah'a kavuşmayı istemeyene Allah da kavuşmak istemez buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, burada kastedilen ölümden hoşlanmamak ise hiçbirimiz ölümden hoşlanmayız dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, öyle değil. Ama can çekişme vakti geldiğinde mümine Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti müjdelenir. O da hemen Allah'a kavuşmayı arzu eder. Allah da ona kavuşmayı ister. Kafire ise Allah'ın azabı ve gazabı müjdelenince Allah'a kavuşmayı istemez. Allah da ona kavuşmayı istemez buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki cümle vardır ki dilde hafif, mizanda ağır, Rahman olan Allah'a ise sevimlidir. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim, yüce Allah'ı tesbih ederim. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. En büyük iftira kişinin görmediği bir rüyayı anlatarak kendi gözlerine iftira etmesidir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geceliğin kalkıp namaz kılan ve eşini uyandıran, eşi kalkmak istemediğinde yüzüne su serpen adama Allah rahmet etsin. Yine gece kalkıp namaz kılan, sonra kocasını uyandıran ve uyanmak istemediğinde yüzüne su serpen kadına da Allah rahmet etsin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme salli ve sellem ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi' lana min emrina raşada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazus Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Kibir ve Gurur adlı bölüm. Malum olduğu üzere girişteki ayeti kerimeler İmam Nevevi'nin sıraladıkları. Bunları okuyoruz. Sıradaki ayeti kerimemiz İmam Nevevi'nin bu bölümün girişine yerleştirdiği son ayeti kerime, yine Karun'la alakalı olan sıralı ayeti kerimelerden birisi. Cenab-ı Hak buyurdu ki, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ. Biz onu yere yutturduk. Fe, yani zaman geçti. Bir zaman sonra Cenab-ı Hakk'ın hükmü geldi ve bu dünya tarihinin en önemli zenginlerinden biri olan, belki en zengini olan Karun, servetinin anahtarlarını dahi çok sayıda iri yarı kimselerin taşıyamadığı, inne mefatihahu letenu'u bil usbati ulil kuvva. Ve böyle bir kimse, ne oldu akıbeti? Malı Cenab-ı Hakk'a karşı onu korudu mu? Hayır. Resulullah buyurmuştu ki, وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ. Güç sahibine, gücü sana karşı hiçbir yarar sağlamaz. Kul, mal, mülk, servet sahibi oldukça, kariyer sahibi oldukça, Cenab-ı Hakk'a karşı belli bir mukavemete mi kavuşur? Allah ona bir şey yapacak olsa, kul direnç mi oluşturabilir? Haşa, ne kadar zengin olursa olsun. وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ buyurmuş Allah'ın Resulü. Salat ve selam üzerine olsun. Dolayısıyla karşımızdaki zengini yarın toprağa defnedeceğimiz sefil biri olarak hayal edelim. Bu bir hayal değil, sadece zaman meselesi ve yarın haberini alıp belki cenazesine bile gidecek hevesimiz kalmayacak. Ölü dedikleri andan itibaren ölmüş olacak, gözümüzde bitmiş olacak. Bugün bize ne kadar zulmetmiş olursa olsun, maaşımızı ne kadar eksik verilmiş olursa olsun, Allah'ın hükmüne karşı ne yapabilir ki? İşte Cenab-ı Hak Karun'u yere yutturmuş. فَخَسَفْنَا بِهِ. Onu biz yere yutturduk. وَبِدَارِهِ. Ve onun diyarını, evlerini, barklarını, yurdunu, demek ki bir yerleşke halinde yurdu var. Öyle tek başına bir beyt gibi değil. وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ. Onun yurdunu da yere yutturduk. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْاَرْضِ. Cenab-ı Hak biz çoğul sigası üzerinden heybetini, kudretini çoğul bir ifadeyle biz yaptık. Onu yere yutturduk. Yurdunu da, evini, barkını da yere yutturduk. O zaman sahip olduğu hazineler de gitti demektir. Çünkü hanesini değil, onun diyarını yere yutturmuş Cenab-ı Hak. Başka herhangi bir azap ile de Cenab-ı Hak ona azap edebilirdi. Zira her şey Cenab-ı Hakk'ın emrinde. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Göklerin ve yerin orduları Cenab-ı Hakk'ın emrinde. Nemrut'a gönderdiği bir sinek gibi bir haşere gönderebilirdi. Yahut doğrudan sağlığını bozabilirdi. An itibariyle canını alabilir, kalbini durdurabilirdi. Ama bu seçeneklerde sadece Karun elimine olur, malı mülkü öylece kalırdı. İnsanlara verilecek mesaj o kadar bu denli güçlü görünmeyebilirdi. Malı başkalarının eline geçer, belki evlatları vesaire. Dolayısıyla hakikatin apaçık gerçekliği perdelenebilirdi. Geride kalan insanlar hala o devasa servetin, zenginliğin etkisinde kalmaya devam edebilirlerdi. Ama Cenab-ı Hak onu ve diyarını komple yere yutturunca فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ ne mal kaldı, ne servet kaldı, ne o haşmetli yapılar kaldı. Cenab-ı Hakk'ın azameti karşısında bir sinek gibi ezilip toprağın içerisine çekildi. مَا اَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ o toplayıp biriktirdikleri etrafındaki kalabalıklar ve olanca büyüklenmeleri, diklenmeleri hiçbir yarar sağlamadı ona. Ne adamları ona karşı bir siper oluşturabildiler, bir koruma kalkanı sağlayabildiler, ne hazineleri onun varlığı için bir sigorta oluşturabildi, hiçbir şeye yaramadı. Öylece gömülüp gitti yerin dibine. Cenab-ı Hak buyurdu ki, فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan gayrı artık geride olanlar, yardakçıları, adamları, orduları, muhafızları, alayları, her kim varsa, مِنْ فِئَةٍ ilişkide olduğu bütün grupların hiçbirisi ona hiçbir yarar sağlayamadı. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ Dolayısıyla yardım göremedi. Zenginliğinin bu anlamda Allah'a karşı hiçbir hayrının olamayacağını tarihte belirgin bir tablo olarak kendi varlığıyla ve zenginliğiyle sergiledi. İbret-i alem oldu. Karun demek artık yere gömülmek demekti. Karun kadar zengin olsa dahi bir insan an itibariyle yok edilmek demekti. Cenab-ı Hakk'ın azameti, kibriyası karşısında malıyla mülküyle kibirlenenlerin hiçliğinin bir darbi mesele oldu. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ Neye yarar senin malın, mülkün, servetin? O yüzden Resulullah'ın sık sık namazlardan sonra اللّٰهُمَّ لَا مَهْنِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ Allah'ım, senin verdiğini engelleyecek kimse yoktur. وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ Senin engellediğini, senin vermediğini verebilecek kimse de yoktur. Yani Resulullah demek istiyor ki veren de Allah'tır, alan da Allah'tır. İsteyecekseniz Allah'tan isteyin. Verirken de Cenab-ı Hak, alırken de bu dünya hayatında olduğu sürece bunu sınamak için yapar. Burası iptila yurdudur, sınav yurdudur. Kul bu bilinçte olursa bunları sınav materyalleri olarak görür. Etkisinde kalmaz, karşısında ezilmez, küçük düşmez. Birikinin kıyafeti şöyleymiş, ötekinin evi böyleymiş, şunun arabası şöyleymiş, filancaların şöyle şunları bunları varmış. Bunlara çenesini yormaz, aynı ilim sahipleri gibi bilir ki, ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ Allah'ın sevabıdır hayırlı olan, kişinin yanında götüreceği ve sonsuz geleceğe dönüşecek olan. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا Rabbinin katında sevap bakımından onlar hayırlıdır. Baki olan salih ameller. Bizler kalıcı nitelikte şeyler de

üretebiliyoruz. Bu yönümüzü keşfetmemiz gerek. Sadece geçici nitelikte şeyler üretmiyoruz. Kalıcı nitelikte şeyler de üretebiliyoruz. Bunların adı ameli salih. Ve buralarda kalmıyor. Bu deni düşük, geçici dünyada kalmıyor, hızla yükseltiliyor. İleyhi yasadül kelimut tayyibu. Sözse ki önemli bir çıktığımız, güzel sözlerimiz Allah için söylenmiş, Cenab-ı Hakk'ın aşkına, sevgisine, hatırına güzelce ifade edilmiş. Ya emri bil maruftur, ya nehyanil münkerdir. Ya hakkı tebliğdir, ya İslam'ı davettir. Bunlar değil mi ki Allah içindir? İhlas üzere ise bu sözler yükseltilir. Özenle melekler elden ele verir, yukarı kaldırırlar. Yerde aşağıda bırakmazlar. İleyhi yasadul kelimut tayyibu vel amelus salihu yerfa'uhu. Salih amel de onu kaldırır, yükseltir. Dolayısıyla ister söz çıktığımız olsun, ister eylem çıktığımız olsun, bu ikisi temel çıktığımız, bunlardan Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun olanlar, Allah'ın bize öğrettiği ölçüye uygun düşenler, eğer bir de Allah'ın rızası niyetiyle, içtenlikle yapılmışsa, bakiyattandır, kalıcı niteliktedir. Biz kalıcı nitelikte şeyler de üretebiliyoruz. Bunun farkında olmalıyız. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ. İşte bu kalıcı nitelikteki ürettiklerimiz, çıktılarımız, söz de olsa, eylem de olsa semaya yükseltilir. Allah'ın katına yükseltilir ve bizi orada bekler. Ne mutlu hayatında bunlardan üretip, biriktirip öteye gönderenlere. Ne kadar bedbahtır o kişi. Hayatı boyunca hep geçici nitelikte, geçici karakterde şeyler üretir ve an gelir onların da hepsini burada bırakır, çeker gider. Çaresiz, sersefil ve kimsesiz olarak. Karun bunlardan biridir ve öylece perişan bir halde yerin dibine çekilmiştir. Nasıl iyi, salih ameller kat be kat semaya yükseltiliyorsa, değersizlikler, anlamsızlıklar ve çaresizlikler onun rızasına uygun olmadıktan sonra heybetli yapılar, süslü işlemeli duvarlar, sütunlar, altınlar, gümüşler, mücevherat ve o nadide kıyafetler, taçlar, tahtlar hepsi göğe değil yerin dibine çekilmiştir. Cenab-ı Hak, benim gözümde ne kadar değersiz, görüyor musunuz? Yerin dibine çektim. Onu da, diyarını da. Şimdi ona özenmeye ve onun gibi dünyayı murad etmeye devam edecek misiniz? Hak Teala sonrasından da haber verdi. Dedi ki, وَأَصْبَحَ الَّذ۪ينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْاَمْسِ. Dün onun yerinde olmayı temenni edenler şöyle demeye başladılar. يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ. Meğer Allah Azze ve Celle'ymiş. Kullarına rızkı bolca yayan yahut daraltıp kısan. Biz yanılmışız. Biz şansa bağlamıştık. Tesadüflerle ilerliyor hayat sanmıştık. Cenab-ı Hakk'ın hayatı özenle, imtihan maksadıyla yöneten kudretini göz ardı etmiştik. Karun'a ne kadar şanslı biri demiştik. Meğer şans mans değilmiş, Cenab-ı Hak verdikleri üzerinden imtihan ediyormuş. Vermiş o kadar serveti, Karun'u imtihan etmiş. لَوْ لَا اَمَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا. O kadar serveti demek ki bize verseydi, لَخَسَفَ بِنَا. Bizi de yere yuttururdu. وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Gerçek şu ki Allah kafirleri iflah etmez. Zenginini de iflah etmez, fakirini de iflah etmez, orta hallisini de iflah etmez. Bir kimse Cenab-ı Hakk'ı görmezden gelir.

0: biliyor. Her şeyiyle hayatı yaratıp bizi içinde bu nimetler içerisinde yüzdürmesine rağmen Cenab-ı Hak yokmuşçasına hayatı ele alan, onu böyle değerlendirmeye çalışan ve böylece seküler bir anlayış ile yaradan kudretin rahmetinden kendisini mahrum bırakanlar, bunlar kafirlerdir. Çünkü mümin Allah Azze ve Celle'nin var olduğuna şehadet eder, bilir ve Allah Azze ve Celle'nin her şeye muktedir olduğunu gözleriyle görür ve Allah Azze ve Celle'nin her konudaki son sözü söylediğini bilir. İleyhi yurca'ul emru kulluhu. Veriyorsa Cenab-ı Hak, bilir ki Rabbim beni bununla imtihan ediyor. Ne buyurdu Cenab-ı Hak? وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ. İyiliklerle de onları sınadık. Kötülüklerle de onları sınadık. Kötü şey de başına gelse, bilir ki Rabbim bununla beni imtihan ediyor. İyi şey başına geldiğinde, Rabbinden bilip şükredecek olursa ve Allah'ın istediği şekilde onun hakkını verecek olursa zekatını, sadakasını, ne mutlu böyle kimselere. Kötü şey geldiğinde de yine Allah'tan bilir ve bu kez sabrını ortaya koyar, ilahi hükme ve ölçüye uygun davranırsa, ne mutlu böyle kimselere. Ama iyilikleri ve kötülükleri rastlantının dağıttığı, saçtığı bir ortamda yaşadığını sananlar, birilerini talihli görürken başkalarını talihsiz görerek hayatı okurlar. Bu seküler okumak kafirlerin işidir. Karun yere batırılmışken, Karun'dan sonra onun durumundan ibret çıkaranlar dönüp kendi düşünce denklemlerini gözden geçirdiler. Biz demiştik ki ne şanslı bir adam, meğer ona bu serveti veren şans değil, bizatihi Allah'ın kendisiymiş. Aynı durumda biz kalsaydık, biz Rabbimizi yoksaydık, demek ki bizi de yere batıracaktı. Allah kafirleri iflah etmez. Ne kadar zengin olurlarsa olsunlar, gün gelir onları dize getirir, önünde çökertir, verdiği her şeyi geri alır, malını da alır, canını da alır. Bizler dünyanın ilk sakinleri değiliz. Bizden önce nicelerini Cenab-ı Hak bu dünyaya gönderdi. Aralarında nice nice zenginler oldu, Karun ve benzerleri. Hayat zenginlik ile güvence altına alınabiliyor olsaydı, sağlık zenginlik ile güvence altına alınabiliyor olsaydı, ecel ve ölüm zenginlik ile güvence altına alınabiliyor olsaydı, mutluluk zenginlik ile güvence altına alınabiliyor olsaydı, bugüne kadar yaşamış bizden önceki milyarlarca insanın içerisinden birileri buna muvaffak olurdu. Ama heyhat, asla, asla böyle bir şey olmadı, olamazdı. Çünkü mal insanın kendi kazanımı değil, Cenab-ı Hakk'ın lütfu. Buradaki sürecimiz Yüce Yaradan'ın bizi kontrollü bir ortamda yokladığı bir süreç. Ecel aşılabilir değil, sağlık korunabilir değil, mutluluk öyle malla mülkle elde edilebilir değil. Hepsi Allah'ın elinde. Karun'un ardından olanca çıplaklığıyla okunan bu tabloyu ya içselleştiririz, anlarız, değerlendiririz ve böylece hayatımızı çokları gibi dünyayı merkeze alan ve onu kazanmayı mutlak amaç haline dönüştüren ve sonunda Karun gibi kaybedenlerden oluruz ya da ahireti murad eden, kazandıkça bu dünyayı ahiretine yatırıma dönüştüren, akleden ilim sahibi Allah'ın hakiki kullarından oluruz. İmam Nevevi'nin kibir ve gurur başlığını bu denli çok ayeti kerime ile açması son derece çarpıcıdır. Belli ki hadislere geçmeden ayeti kerimelerde gördüğü ve Cenab-ı Hakk'ın uzun uza diye onları anlatarak kibir ve gururu nasıl ezdiğini, çünkü kibir ve gurur büyüklenme ve diklenme demek, yükselme demek ve bunu insan daha çok malıyla yapıyor, gücüyle yapıyor, heybetiyle yapıyor. Cenab-ı Hak da ironik bir biçimde en heybetli olanını, en zinetli olanını, en zengin olanını yerin dibine batırarak sahneyi kapattı. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda kibir ve gurur başlığımızın altındaki bu bölümde inşallah ilk hadisimizi okumaya başlayacağız. Görüşmek ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Mesud anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, en büyük günah hangisidir diye sordum. Resulullah, seni yarattığı halde Allah'a ortak koşman buyurdu. Sonra hangisi deyince, yemeğine ortak olması korkusuyla çocuğunu öldürmen cevabını verdi. Sonra hangisi diye sorunca, komşunun karısıyla zina etmen buyurdu.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Yine Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yemeklerin en kötüsü gelmek isteyenlerin çağrılmayıp gelmeyeceklerin davet edildiği düğün yemeğidir. Mazeretsiz düğün davetine icabet etmeyen adeta Allah'a ve Resulüne karşı gelmiş olur. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir meclisten yüce Allah'ı zikretmeden kalkan bir topluluk bir merkep leşinin yanından kalkar gibi pişman olarak kalkar. İbni Mesud radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerden birinin halini anlatışı hala gözümün önündedir. Kavmi onu dövüp yaralamış, oysa yüzündeki kanları silerken şöyle diyormuş. Allah'ım sen kavmimi bağışla. Çünkü onlar gerçeği bilmiyorlar. Ebu Zer'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Üç grup insan vardır ki kıyamet gününde Allah Teala onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz, onları temize de çıkarmaz. Onlar için can yakıcı azap vardır. Ravi Resul-i Ekrem'in bu sözü üç defa tekrarladığını söyledi. Bunun üzerine Ebu Zer, öyleyse onlar hayırdan mahrum olacaklar ve hüsrana uğrayacaklardır. Kim onlar ya Resulallah diye sordu. Resulullah da elbisesini uzatıp yerde sürüyen, iyiliği başa kakan ve malını yalan söyleyip yemin ederek satan kimselerdir cevabını verdi. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Varlıkta, darlıkta, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk halinde, hatta başkası sana tercih edildiğinde bile dinle ve itaat et.
0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Subhanakallahumma ve bihamdik estagfiruka ve etubu ileyk.
3: Allah'ım seni tenzih eder, sana hamd ederim. Senden bağışlanma dilerim, sana tövbe ederim.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Bürde'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün babam Ebu Musa el-Eş'ari ciddi bir rahatsızlığından dolayı bayılmıştı. Başı ailesinden bir hanımın Safiye'nin kucağındaydı. Eşi bağırarak ağlamaya başladı. Fakat Ebu Musa'nın ona karşı çıkmaya takati yoktu. Sonra ayılıp açılınca şöyle dedi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem uzak durduğu herkesten ben de uzağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

0: musibet zamanında yüksek sesle ağlayan, saçını başını yolan, elbisesini yırtan kadınlardan uzak idi. Ebu Abs Abdurrahman bin Cübeyr'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda ayakları tozlanan kimseye cehennem ateşi dokunmaz. Sa'ib bin Yezid'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında bana da hac ettirdiler. O zaman ben 7 yaşımdaydım. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Gece namazı ikişer rekat kılınır. Sabah olmasından endişelenirsen bir rekat vitir namazı kıl. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günlerinde oruçlu olmaya çalışırdı.
1: Kamu spotu.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası attım, araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu spotu.
8: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dikkat edin, yalancılıktan kaçın. Çünkü ister ciddi olsun, isterse şaka yollu olsun, yalan söylemek Müslümana yakışmaz. Sakın kimse yerine getiremeyeceği bir şeyi küçük yaştaki çocuğuna bile vaat etmesin. Bu davranış da yalancılığa girer.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetçisi ve Suffe ehlinden Ebu Firas Rebiya bin Kâb el-Eslemi radıyallahu anh anlatıyor. Geceleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle beraber kalır, abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyasını ona getirirdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hizmetine karşılık benden ne istersin diye sordu. Cennette seninle beraber olmak isterim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir şey istesen dedi. Benim isteğim budur dedim. O halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et buyurdu.

Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahları temizler.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanında iki kişi aksırdı. Resulullah onlardan birine yerhamükallah dedi. Diğerine bir şey demedi. Bu ikinci kişi filana yerhamükallah dediniz, bana ise bir şey demediniz deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o Allah'a hamd etti, sense Allah'a hamd etmedin buyurdular. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemeğe davet edildiğinde gitsin. Eğer oruçluysa davet sahibi için dua etsin. Oruçlu değilse yesin buyurmuştur. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi bir genç bir ihtiyara yaşından dolayı hürmet ederse Allah da ihtiyarlığında ona hizmet edecek kimseler lütfeder.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü hal.
3: Yaz tatili denilince aklına deniz, kum ve güneş değil de köy, tarla ve akraba gelen insanlar ve o insanların çocukları. Leğende yıkanan ve sobada ısınan çocuklar. Saçları üç numaraya vurulmuş, siyah önlüklü, okul çantalarında süper kahraman resimleri olmayan erkek çocukları ve annelerinin iyice gerdirdiği saçlarına beyaz kurdele taktığı kız çocukları. İçinde toz ve dumanın birbirine karıştığı uzun yol otobüsleri, ana baba kucağında yapılan yolculuklar ve denk gelinmişse eğer mutluluğu dünyalara değer cam kenarları. İş yerlerinden güç bela alınan izinler ve çalışmak için tarlaya gidilen tatiller. Bunlar bundan daha fazlasını görmemiş çocuklar için neşeli yolculuklar sayılır. Ancak anneler ve babalar için buruk bir sevinç, özlem ve hüzün dolu yaz hikayeleridir. Yoksulluk ve bir parça umut insana neler yaptırmaz ki? Yaşadığı topraklardan, tırmandığı ağaçlardan, içtiği soğuk sulardan, geçtiği patika yollardan koparıverir. Hatta yoksulluk ve umut insanı öyle bir hale getirir ki çocuk yaşta çocukluğundan vazgeçirir. İşte köyden kente göçmüş bir neslin vazgeçtiği şey de budur. Kendi çocuklukları. Ne hikayeleri anlatılmış ne de gözyaşları silinmiş. Görmezden gelinmişler şimdinin dedeleri ve nineleri. En zorunu yaşamışlar. Ne köyde tutunacak, geçim sağlayacak durumları olmuş, ne de gittikleri büyük şehirlerde onlara kucak açacak birileri. Kırık dökük pencereli, derme çatma gecekondularda geçmiş gençlik günleri. Akan çatıya salça tenekesi, delinen ayakkabıya karton parçası koymuşlar. Bir tahta beşikle, bir eski ceketle çocuklarını büyütüp okutmuşlar. Kendileri pek indirememiş duvarlara astıkları Kur'anları, ama evlatlarını da Kur'ansız bırakmamışlar. Onca zorluğa rağmen ne bayramlarda yeni elbisesiz ne de camilerde Elif Bey'siz koymuşlar. En ağır işlerde çalışmış yine de yılmamışlar. Yetmemiş yazları da köye baba ocağına koşmuşlar. Tarla tapan ne varsa elde kalan satıp savmamış, ekmiş, biçmiş ve toplamışlar. Ne büyük şehirlerin ışıklarına aldanmışlar, ne de geldikleri toprakları unutmuşlar. Kolay mı unutmak? Kolay mı vazgeçmek zorunda kaldıkları çocukluklarından ayrı kalmak? Köylerinde bıraktıkları o güzel anıları hala bekliyor onları. En son tırmandıkları ağaçların tepelerinde, gölgelere bıraktıkları tahta atlarının üzerlerinde ve kana kana su içtikleri köy çeşmelerinde. Onun için her fırsatta gitmek geliyor içlerinden. Dişlerinden ve tırnaklarından artırdıklarıyla bir ev dikmek ve o evden kendi çocukluklarını seyretmek istiyorlar içten içe. Koşarken ve gülerken görmek istiyorlar kendilerini yine. Uzun zamandır göremedikleri merhameti göstermek istiyorlar kendilerine. Bir çocuğa merhamet etmekle bir yaşlıya merhamet etmek aynı şey aslında. Çünkü ikisi de buna en çok ihtiyaç duydukları çağlarındalar.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, temizlik imanın yarısıdır demiştir. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Seyhan, Ceyhan, Fırat ve Nil hepsi de cennet ırmaklarındandır.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.

olmuştur. Saflarınızı güzelce bitiştirin, birbirine yaklaştırın, omuzlarınızı bir hizada tutun. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki, saflardaki boşluklardan şeytanların küçük kara koyunlar gibi girdiğini görüyorum. Ebu Muhammed Ka'b bin Ucre'den radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Biz, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Fakat nasıl salavat getireceğiz diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle deyin dedi. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Talha bin Ubeydullah'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi. Allah'ım bu yeni ayın üzerimize emniyet, iman, selamet ve İslam ile doğmasını nasip et. Ey hilal! Benim de senin de Rabbin Allah'tır. Allah'ım bu hilali bizim için hayırlı ve uğurlu kıl.

Bedir şehitlerinden Sa'd bin Malik'in oğlu Sehl bin Sa'd'dan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber "Ameller ancak niyetlerine göre değerlendirilir" buyurmuştur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Şaki, bedbaht dışında kimse cehennem ateşine girmez" demiş. "Ey Allah'ın Resulü, şaki kimdir?" diye sorulunca da "Şaki, Allah için hiçbir taatte, ibadet ve amelde bulunmayan ve Allah için hiçbir kötülüğü, günahı terk etmeyen kimsedir" cevabını vermiştir.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah sizi onunla sorguya çeker. Dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah'ın gücü her şeye yeter, ayeti nazil olunca, bu durum Allah Resulü'nün ashabına ağır geldi. Bundan sonra Resulullah'a gelip diz çöktüler ve ''Ya Resulallah, şimdiye dek namaz, cihat, oruç ve sadaka gibi gücümüz yeten amellerle yükümlü tutuluyorduk. Şimdi ise hatıra gelen şeylerden de sorumlu tutulacağımızı belirten bu ayet indi. Bizim buna gücümüz yetmez.'' dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ''Sizden önceki kitap ehlinin dedikleri gibi, İşittik fakat söz dinlemeyeceğiz mi demek istiyorsunuz? Öyle demeyin. Bilakis işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, bizi bağışla, bize mağfiret et. Nihayet

sana varacağız deyin. Onlar bu sözleri okuyup işittik ve itaat ettik demeye alıştıktan sonra Allah Teala şu ayeti indirdi. Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler. Onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Yine işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlanma dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır dediler. Ashab bu sözü söylemeye alışınca Allah Teala bu ayeti neshetti ve şu ayeti indirdi. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz. Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma. Allah evet dedi. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Allah evet dedi. Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Allah evet dedi. Bizi affet. Bizi bağışla. Bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Allah evet dedi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
2: Merhabalar efendim. Bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem amellerin en üstünü hangisidir diye sorunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Vaktinde kılınan namaz ve anne babaya iyilik etmektir. Sonra da Allah yolunda cihat etmek gelir buyurmuşlardır. Diğer bir hadis-i şerifinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, mümin güzel koku satan kimseye benzer. Onunla beraber oturursan sana faydası olur. Beraber yürürsen sana faydası olur. Beraber iş yaparsan yine sana faydası olur buyurmuşlardır. Başka bir hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, faziletlerin en üstünü seninle akrabalık bağlarını kesenle ilişkini sürdürmen, sana vermeyene vermen, sana kötü söz söyleyeni bağışlamandır buyurmuşlardır.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.

0: çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Ya gulam, inni muallimuke kelimat. İhfazillâhe yahfazk. İhfazillâhe tecidhu tucâhek. Ve izâ se'elte fel tes'elillâh. Ve izâ ista'ante fasta'in billâh. Ve'lem أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف.
1: Delikanlı, sana bazı şeyler öğreteceğim. Allah'ı gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah'ı gözet ki Allah'ı yanında bulasın. Bir şey istediğinde Allah'tan iste. Yardıma muhtaç olduğunda Allah'tan yardım dile. Şunu bil ki bütün insanlar sana fayda vermek için toplansa Allah'ın takdiri dışında sana fayda veremezler. Ve yine bütün insanlar sana zarar vermek için toplansa, Allah'ın takdiri dışında sana hiçbir şeyde zarar veremezler. Bu konuda kalemler kaldırılmış, karar verilmiş, sayfalar kurumuştur. Hüküm kesinleşmiştir. Peygamber Efendimiz bir gün ashabıyla otururken, üzerinde yolculuk belirtisi bulunmayan ve ashab-ı kiramın tanımadığı bir adam çıka gelir. Resul-i Ekrem'in dizinin dibine oturur ve ona, "Bana iman hakkında bilgi ver," diye sorar. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle cevap verir. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe iman etmendir. Aynı şekilde hayrı ve şerriyle kadere inanmandır. Altı iman esasından biri de kadere iman etmektir. Mü'min, kendisi için hayır veya şer gördüğü hiçbir şeyin Allah'ın dilemesinden bağımsız meydana gelmeyeceğinin bilincindedir. Peygamber Efendimizin buyruğuna gönülden bağlanan mü'min, bütün dünya bir araya gelse, Allah'ın dilemesi olmadan kendisine bir fayda ulaştıramayacaklarına, yine bütün dünya bir araya gelse, Allah'ın dilemesi olmadan kendisine zarar veremeyeceklerine inanır. Çoğu zaman insanoğlu başına gelen kötü hadiseleri kaderle bağlantılı düşünür. Bir iyiliğe ulaştığında ise bunu kendi çalışmasının karşılığı olarak görür. Oysa ki kader kainatın tamamını kuşatmıştır. Evrenin yaratılması, bu evrende insan için en uygun olarak dünyanın var edilmesi, renkleri, dilleri, ırkları farklı insanların dünya üzerinde farklı coğrafyalarda hayatlarını sürdürmesi kaderdir. Bir yaprağın dalından düşmesi, bir damlanın gökyüzünden yağmur olarak inmesi, rüzgarın esmesi, denizlerin coşkulu dalgalanışı kaderdir. Doğumumuz ve ölümümüz kaderdir. Hastalanışımız, tedavi olmamız kaderdir. Nitekim bir defasında, "Ey Allah'ın Resulü, şifa niyetiyle yaptığımız okumalar, tedavi olduğumuz ilaçlar ve koruma tedbirleri Allah'ın takdirinden bir şeyi geri çevirir mi?" diye soran birisine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Onlar da Allah'ın takdiridir." buyurmuştur.

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz. Bir kimse 3 günden fazla küstürür ve bunda ısrar ederek ölürse cehenneme girer. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ve Fatıma'ya radıyallahu anhüma şöyle demiştir. Yatağınıza girdiğinizde veya yattığınızda 33 defa Allahu Ekber, 33 defa Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah deyin. Selman'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günü gusledip iyice temizlenen, saçlarının ve sakalının bakımını yaparak veya evindeki güzel kokulardan sürünerek camiye gelen ve ileri geçmek için 2 kişinin arasını ayırmadan gerektiği kadar namaz kılan, sonra da imamın hutbesini sessizce dinleyen kimsenin o cuma ile bir sonraki cuma arasındaki günahları bağışlanır. İbn-i Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan ise kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa nihayet Allah katında yalancı olarak tescillenir. Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün, ey Allah'ın Resulü, bana sarılacağım bir şey söyle dedim. Resul-i Ekrem, Rabbim Allah'tır de, sonra da dosdoğru ol dedi. Ey Allah'ın Resulü, hakkımda en çok korktuğun şey nedir dedim. Mübarek dilini eliyle tutarak işte budur buyurdu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdayken annesiyle beraber bulunan çocuğun ağlayışını işitince hafif yahut kısa bir sure okurdu.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

İbni Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. En güzel iyilik bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyor musunuz müflis kimdir dedi. Bizce müflis parası ve malı olmayan kimsedir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Benim ümmetimin müflisi şu kimsedir. Kıyamet gününde namaz, oruç ve zekatla gelir. Fakat şuna sövmüş, buna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüştür. Bundan dolayı onun iyiliklerinden hak sahiplerinin her birine verilir. Üzerinde olan haklar ödenmeden iyilikleri tükenirse, hak sahiplerinin günahları o kimseye yüklenir. Sonra da o kimse cehenneme atılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin himayesine aldığı Ebu Hafs, Ömer bin Ebu Selem'e Abdullah bin Abdülesed anlatıyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bakımında olan bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafına uzanıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yavrucuğum besmele çek, sağ elinle ve önünden ye buyurdu. Ben de ondan sonra hep bu şekilde yedim.

Ebu Mes'ud el-Bedri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa bu o kimse için bir sadakadır. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları içerisinde Hatice radıyallahu anha'yı kıskandığım kadar hiçbirini kıskanmazdım. Oysa onu hiç görmemiştim. Fakat Peygamber onun adını çok anardı. Çok vakit bir koyun kestiği zaman onu parçalar, sonra da Hatice'nin dostlarına yollardı. Bazen ona sanki dünyada Hatice'den başka bir kadın yokmuş derdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o şöyle şöyleydi diyerek birçok özelliğini saydıktan sonra, üstelik o çocuklarımın da annesi derdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın gönlünden dahi geçirmediği nice nimetler hazırladım buyurdu. Bundan sonra Ebu Hureyre, isterseniz şu ayeti okuyun demiştir. Müminlerin işledikleri hayır ve ibadetlerin mükafatı olarak Allah hazinesinde saklanmış olan o göz aydınlığı nimetleri kimse bilmez.''

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş battıktan sonra akşam namazından evvel iki rekat sünnet namaz kılardık. Ashabtan biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu kılıyor muydu diye sordu. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim kıldığımızı görürdü. Fakat kılın veya kılmayın demezdi, dedi. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hutbe irad etti ve ey insanlar, Allah size haccı farz kıldı, hac edin dedi. Ashabtan biri, ya Resulallah, her sene mi hac edelim diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermedi. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet deseydim, her sene hac yapmanız gerekirdi ve sizin de buna gücünüz yetmezdi, dedi ve şöyle devam etti. Sizi herhangi bir yükümlülük yüklemeden kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın ve soru sormayın. Zira sizden evvelkilerin helak olmalarının sebebi peygamberlerine çok soru sormaları ve sonra da onlara muhalefet etmeleridir. Şu halde ben size bir şey yapmanızı emredersem, elinizden geldiği kadar onu yapmaya çalışın. Size herhangi bir şeyi yasaklarsam, onu da terk edin. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım! Kalplerimizi sana itaate yönelt. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kimse din kardeşine silah çekmesin. Çünkü o bilmez ki belki şeytan elini çeliverir, adamı vurur da bu yüzden cehennemden bir çukura yuvarlanır. Müslim'in bir rivayetine göre Ebu Hureyre şöyle demiştir. Ebul Kasım sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, melekler ana baba bir de olsa kardeşine silah çekene onu bırakıncaya kadar lanet ederler.

Muaz bin Cebel radıyallahu anh bir hatırasını şöyle anlatır. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki artık gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Deyince Resulullah şöyle buyurdu. Bu namazı gece karanlığında kılın, geciktirin. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmadı.

Peygamberin programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece 11 rekat, sabah olunca da kısaca 2 rekat namaz kılardı. Sonra da müezzin gelip ona sabah vaktini haber verinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. "Allah'tan kork ve sabret," dedi. Kadın, "Geç git. Benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi," dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine "O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di," denilince kadın peygamberin kapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve "Ben seni tanıyamadım," diye peygambere özür beyan etti. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sabır, musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır," buyurdu.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ancak mümin kimselerle arkadaş ol. Yemeğini de ancak Allah'tan sakınan muttaki kimseler yesin.

Ebu Yezid Man radıyallahu anh anlatıyor. Babam Yezid sadaka olarak dağıtmak için birkaç dinar ayırmış ve onları camide birinin yanına koymuştu. Ben de gelip onları aldım ve babamın yanına gittim. Bunun üzerine babam, "Vallahi ben o paraları sana vermek istememiştim," dedi. Babamın da bulunduğu bir ortamda durumu Resulullah'a arz ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yezid, sen niyetinle sevap kazandın. Man, sen de aldığın malı kazandın," buyurdu.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.

Beni Rebia kabilesi Bahreyn ve Fırat kıyılarından başlamak üzere Arabistan ortalarına kadar yayılan topraklarda yaşardı. Bu kabilenin Abdülkays koluna mensup olan Abdullah bin Avf el-Abdi ince düşünceli, ihtiyatlı ve yumuşak başlı.

0: adlı biriydi. Ona Eşhec derlerdi. Eşhec, Arap lisanında alnında derin bir yara izi olan manasına gelirdi. Eşhec yeni şeyler öğrenmeyi sever, farklı insanlarla sohbet eder ve merakının peşinden giderdi. Yine öyle olmuş, yeni bir söz işitmiş ve işittiği sözün peşine düşmüştü. Kız kardeşinin oğlu Amr bin Abdülkays'ı yanına çağırdı ve ona bir görev verdi.
1: Gel bakalım Amr, ben de seni bekliyordum. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk dayı, nasılsın?
1: Şu işlerimizi halledersek daha iyi olacak.
2: Ben de yardım edeyim de bir an önce bitirelim.
1: Yok, gerek yok Amr. Hurmalar develere yüklendi. Gerisi ufak tefek işler. Onları da hallederler zaten.
2: Peki.
1: Sen dinlenmene bak. Yarın sabah bunları Mekke'ye sen götüreceksin.
2: Sen gelmeyecek misin dayı?
1: Hayır, benim burada işlerim var.
2: Tamam, nasıl dersen öyle yaparım. Götürür, satar, gelirim.
1: Yalnız bir şey daha var senden isteyeceğim.
2: Buyur dayı, nedir isteğin?
1: Bak Amr, şu hurma bahçesine bak, ne görüyorsun?
2: Çok güzel bir bahçe görüyorum. Güzel hurmalar yetişiyor bu bahçede.
1: Bir de etrafına bak şimdi. Ne görüyorsun?
2: Kum. Çölün kumlarını görüyorum.
1: Kimse var mı o kumlarda?
2: Hayır. Bu sıcakta kimse o kumlarda durmak istemez.
1: Doğru. Kimse bu sıcağın altında yanmak istemez. Onun için herkes şu gördüğün hurma ağaçlarının gölgesinde serinlemeye, bahçedeki kuyudan da su içmeye geliyor.
2: Öyle. Eğer çöldeysen suyu gördüğün yere gidersin.
1: Ama çölde her gördüğün suya gitmemelisin Amr. Çöl insanın aklına türlü oyunlar oynar, karşısına vahalar çıkarır. Gördüğün gerçek midir yoksa hayal midir bilemezsin.
2: Doğru.
1: Susuzluğun ne kadar çoksa hayallerin de o kadar çoğalır. Aklın sana şırıl şırıl akan buz gibi ırmaklar akıtır, yemyeşil vahalar gösterir. Eğer hepsinin peşinden koşmaya kalkarsan çölde yitip gidersin.
2: Hı hı, evet.
1: Onun için Amr, iyice emin olmalısın. Suyun temiz olduğundan ve bir hayalin peşinden koşmadığından iyice emin olmalısın.
2: Haklısın dayı.
1: Bu kumlar nice insan yuttular ve nicelerini de yutacaklar. Çölde kaybolmanın ahvali budur. Lakin böyle bir bahçe olursa o zaman durum değişir. İnsanlar yolunu şaşırıp kaybolmaz. Yemişinden yer, kuyusundan su içer ve gölgesinde uyur.
2: Bu dediklerinde haklısın ama nereye varmak istediğini anlamadım.
1: Biz de bir çöldeyiz Amr. Bir bahçe bulamaz, karnımızı doyuramaz ve suyundan içemezsek çölün kumlarında yitip gideceğiz.
2: Nasıl yani?
1: Ruhumuz Amr. Onun besleneceği bir bahçe gerek bize.
2: Nasıl olacak bu?
1: Sanırım o bahçeyi buldum.
2: Nerede?
1: Mekke'de.
2: Mekke'de mi?
1: Evet.
2: İyi de nasıl buldun? Nereden öğrendin?
1: Şu konuştuğum rahibi bilirsin. Hani iri kulakları olan zayıf adam.
2: Evet, sizi birkaç defa konuşurken görmüştüm.
1: İyi biridir o. Gözleri duru bakar. Onunla zaman zaman sohbet ederiz. Kalbindeki sükuneti severim. Dili de zehirli değildir. Geçenlerde yine böyle konuşurken bana bir sır vermek istediğini söyledi. Bana uzun uzun baktı. Sonra etrafı dinledi. Bizi duyan kimse olmadığına emin olduktan sonra, Abdullah kulak ver, beni dinle, sana diyeceklerim var dedi.
3: Abdullah kulak ver, beni dinle, sana diyeceklerim var.
1: Dinliyorum, senin sözlerin bana dost çekilir.
3: Ateş söndü, göl kurudu ve onun yıldızı doğdu Abdullah.
1: Anlamadım.
3: Ateş söndü, göl kurudu ve onun yıldızı doğdu.
1: Ne demek bu?
3: Gökte övülen, yerde güvenilen elçi geldi Abdullah. Son elçi, Tanrı'nın son elçisi.
1: Son elçi geldi mi? Nerede? Kim?
3: Mekke'de. Ahmet.
1: Şimdi senden Mekke'ye gidip onu araştırmanı istiyorum Amr.
2: Anladım, tamam. Gidip onu bulacağım.
1: Şimdi git, iyice dinle. Yarın sabah yola koyul ve bak bakalım ruhumuzun bahçesi Mekke'de miymiş?
0: Amr bin Abdülkays Mekke'ye geldi, ticaret mallarını sattı ve Hazreti Peygamber'i araştırmaya başladı. Allah'ın kutlu elçisinin hakkında öğrendiği her yeni bilgi Amr bin Abdülkays'ı yeni duygulara sevk ediyor ve gönlünde bir tohum filizlendiriyordu. Bu duygu Amr'ın tüm ruhunu sardı ve kendisini Resulullah'ın karşısında buldu. Amr bin Abdülkays İslam'ı kabul etti ve Müslüman oldu. Allah'ın Resulü Amr'a kabilesine hitaben yazılmış bir mektup verdi. Onları İslam'a davet ediyordu. Amr sevinçle kabilesinin yaşadığı toprakların yolunu tuttu. Dayısı Abdullah bin Avf el-Abdi'nin yanına gidiyordu. Onu nerede bulacağını biliyordu.

0: Hoş geldin Amur.
1: Hoş bulduk dayı.
0: Dur sana bir bakayım.
1: Bak bakalım.
0: Tanıdığım ve sevdiğim bir yüz. Ah, sana baktığımda kardeşimi de görüyorum. Bu yüzü görmek beni mutlu ediyor. Ama şimdi daha da güzelleşmiş. Gözlerin daha bir parlak hale gelmiş Amur. Nedir seni böyle sevindiren?
1: Onu gördüm. Onunla konuştum. Bahçemizi buldum dayı. Yemyeşil.
0: Anlat. Anlat Amur. Bana ondan bahset.
1: Herkes ona güveniyor. Doğru sözlü olduğunu biliyor. Geniş bir bilgiye sahip. Söyledikleri insan kelamının ötesinde sözler. Bugüne kadar hiç böyle sözler işitmemiştim. Onunla konuştuğumda gönlümde ırmaklar akıyor gibi hissettim. Onu dinledim ve onun dinini kabul ettim. İslam'ı seçtim. Bir olan Allah'a, ondan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna iman ettim.
0: Demek yüzüne aydınlık getiren şey bu.
1: Gönlüm ferahladı. Yeniden doğmuş gibiyim.
0: Gerçekten böyle mi hissediyorsun?
1: Evet.
0: Peki başka bir şey söyledi mi?
1: Kabilemizi İslam'a davet eden bir mektup gönderdi. Burada olacaktı. Al bakalım.
0: Ver bakalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Mektubu okuyan Eşeyd lakablı Abdullah bin Avf el-Abdi Müslüman oldu. Ancak mektubu kabile halkına göstermenin henüz uygun olmadığını düşündü. Fakat bir süre sonra mektubu açıklayarak İslamiyet'i yaymaya başladı. Başta Eşeyd olmak üzere İslamiyet'i kabul edenlerden kabilenin ileri gelenleri Resul-i Ekrem'i görmek üzere Medine'ye gitmeye karar verdiler. Heyetler yılı olarak anılan hicretin 9. senesinde Beni Rebia kabilesinin Abdülkays koluna mensup 13 kişiden oluşan bu kafile Allah'ın Resulünü görmek üzere Medine'ye doğru yola çıktı.
3: Hoş geldiniz. Yorgun görünüyorsunuz. Belli ki uzaklardan geliyorsunuz.
0: Evet öyle. Uzun bir yoldan geliyoruz.
3: Su için, gölgelikte dinlenin ve ikramlarımızdan tadın lütfen. Misafirlere su verin. Sofra kurun, karınlarını doyursunlar.
4: Tamam, hemen hazırlıyoruz.
3: Görüyorum ki yükünüz yok. Ticaret kafilesi değilsiniz. O halde buraya gelmenizin tek bir nedeni kalıyor geriye.
0: Evet, Allah'ın Resulünü görmeye geldik.
3: Kimlerdensiniz?
0: Beni Rebia kabilesinin Abdülkays kolundanız. Ben Abdullah bin Avf el-Abdi.
3: Allah'ın Resulü mescitte. Onu orada ziyaret edebilirsiniz ama evvela soframıza buyurun. Uyuyup dinlenmek isterseniz de sizi misafir ederim.
0: Konukseverliğiniz için müteşekkiriz. Ne dersiniz dostlarım? Uyuyup dinlenmek ister misiniz?
5: Yok hayır, beklemeyelim. Bir an önce Allah'ın Resulünü görmeye gidelim.
3: Siz nasıl isterseniz. Şu yolu takip ederseniz mescide varacaksınız.
0: Allah senden razı olsun.
3: Amin sizlerden de.
2: Kafile bir an önce Allah'ın Resulünü görme niyetindeydi. Ancak Abdullah bin Avf el-Abdi öyle yapmadı. Önce iyice temizlendi ve yeni bir elbise giydikten sonra Resul-i Ekrem'in huzuruna çıktı. Kutlu Nebi onları hoş geldiniz diyerek karşıladı. Hazreti Peygamber'in karşılamasının ardından heyet adına Abdullah bin Avf söz aldı.
0: Ey Allah'ın Resulü, bizler uzak beldelerden meşakkatli yolculuklar yaparak geliyoruz. Ayrıca bizim memleketimizle Medine arasında bize düşmanlık eden Mudar kabilesi yaşıyor. Onun için ancak savaşmanın yasak olduğu haram aylarda gelebiliyoruz. Ey Allah'ın Resulü, bize nasihatte bulun, özlü şeyler tavsiye et. Biz de onları

0: geride bıraktığımız kabilemizin insanlarını anlatalım. Bu da cennete girmemize vesile olsun.
1: Bunun üzerine Allah Resulü onlara yalnızca tek olan Allah'a iman etmelerini söyledi. Peşinden de yalnızca tek olan Allah'a iman etmek ne demektir, bilir misiniz diye sordu.
0: Allah ve Resulü daha iyi bilir.
1: Bunun üzerine Hazreti Peygamber Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna iman etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmaktır buyurdu. Cahiliye devrinde şarap için kullanılan topraktan ve ağaçtan yapılmış kapları meşrubat için kullanmalarını da yasakladı. Daha sonra da söylediklerimi iyice ezberleyin ve geride bıraktığınız kabile halkına da anlatın dedi.
0: Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Yüzünüz gözlerimizi, sözünüz gönüllerimizi ferahlattı.
1: Kutlu Nebi alnında derin yara izi olan bu adama baktı ve dudaklarında bir tebessüm oluştu. Sonra ona sende Allah'ın sevdiği iki meziyet var, hilm ve haya diyerek iltifatta bulundu. Eşhec utandı, başını eğdi ve ıslanan gözlerini sildi. Yüzü yaralı olan bu adam ömrü boyunca aradığı yemyeşil bahçenin koca ağacı altında gönlüne soğuk pınarlar akıyormuşçasına mutluluğu damarlarında hissederek Hazreti Peygamber'in huzurundan ayrıldı ve ruhunun bahçesinden yurdunun bahçesine doğru yola çıktı.
2: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Kamu spotu.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Kamu spotu.
5: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifayla buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.
6: Ebu Said Rafi bin Mualla radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana mescitten çıkmadan önce Kur'an'daki en büyük sureyi sana öğreteyim mi buyurdu ve elimi tuttu. Yürümeye başladık. Mescitten çıkacağımız sırada ya Resulallah bana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğinizi söylemiştiniz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fazileti en büyük olan o sure Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlayan Fatiha suresidir. O namazda tekrar edilen 7 ayettir ve bana verilen yüce Kur'an'dandır buyurdu. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazından evvel 4 rekat sünnet namaz kılan kimseye Allah rahmet etsin buyurmuştur.

0: Ve bin Amir radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, kurtuluş yolu nedir diye sordum. Dilini tut, evin ile yetin ve günahlarına ağla buyurdu. Kabisa bin Muharik'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kuşun ötmesini, uçmasını uğursuzluk saymak, ufak taşlar atarak veya kum üzerine çizgiler çizerek fal açmak, sihir ve kehanet çeşitlerindendir. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz namazını camide kıldıktan sonra bir kısmını da evinde kılsın. Çünkü Allah o namaz sayesinde onun evine hayır verir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. En erdemli cihat, zalim yöneticinin karşısında hakkı dile getirmektir.

Ebu Cürey el-Hüceymi'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldim ve aleykesselam ya Resulallah dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleykesselam deme. Zira aleykesselam ölülere verilen selam şeklidir buyurdu.

Ebu Katade el-Haris bin Rib'i el-Ensari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ben uzun kılmak niyetiyle namaza dururum. Arkadan bir çocuğun ağladığını duyunca annesine sıkıntı vermek istemediğim için namazı kısa keserim.

Nevvas bin Sem'an radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem iyilik ve günahı sordum. İyilik güzel ahlaktır. Günahsa vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne çirkin söz söyler ne de çirkin bir davranışa yeltenirdi. O, sizin en hayırlılarınız, ahlakı en güzel olanlarınızdır buyururdu.

0: Ebu Yala Şeddad bin Evs radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: akıllı insan kendini sorgulayan ve ölüm ötesi için çalışandır. Aciz insansa nefsini çirkin arzularına uyduran ve Allah'tan olmayacak şeyler umandır. Var edenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kente Sibir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu Ebabil dudağından. Rahmet vadilerinden boşanır âb-ı hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biri Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı adet edinmişse ve Ramazan'dan bir iki gün evveline rastlamışsa, o kimse o gün orucunu tutsun, buyurdu. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: üç kişi iseniz ikiniz diğerini bırakıp fısıldaşmasın. Çünkü bu onu üzer.

Hazreti Hafsa'dan radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müezzin sabah ezanını okuduğunda ve tan yeri ağardığında kısaca iki rekat namaz kılardı. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, şöyle şöyle olan Safiye sana yeter." demiştim. Ravilerden bazılarının dediğine göre o, bununla onun kısa boylu oluşunu kastetmişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ayşe,

öyle bir söz söyledin ki eğer o söz denizin suyu ile karışsaydı onu dahi bozardı buyurdu. Hazreti Ayşe diyor ki ben yine bir gün Hazreti Peygamber'in yanında bir kimsenin hal ve hareketini taklit etmiştim. Resul-i Ekrem karşılığında bana şunu şunu verseler dahi bir insanın taklidini yapmayı istemem buyurdu.

Mü'min. İbni Ömer anlatıyor. Bir gün Allah Resulü benim de aralarında bulunduğum bir topluluğa, bana bir ağaç söyleyin ki o ağaç Müslümana benzer. Rabbinin izniyle her zaman meyve verir ve yaprakları da hiç dökülmez buyurdu. İçimden bu hurma ağacıdır demek geldi, fakat orada Ebu Bekir ve Ömer varken konuşmayı uygun bulmadım. Kimse konuşmayınca Allah Resulü bu hurma ağacıdır buyurdu. Allah Resulü bu hadisteki benzetmeyi yaparken aslında ilhamını Kur'an'dan almaktaydı. Çünkü Yüce Allah da kitabında imanı ve imanın sözle ifadesi olan kelime-i tevhidi güzel bir ağaca, inkarı ve inkarın ifadesi olan kötü sözü ise kötü bir ağaca benzetmiştir. Böylece Yüce Allah, sadık imanın ifadesi olan kelime-i tevhidi hurma ağacı gibi sağlam köklü ve bereketli bir ağaca benzetirken, Allah Resulü de sadık mümini hurma ağacına benzetmiştir. Elbette müminle hurma ağacı arasında benzetme kurulurken, ilk olarak hurmanın kökü dikkatlere sunulmuştur. Buna göre hurma ağacının kökleri nasıl toprağın derinliklerine sağlam bir şekilde yerleşmiş ve orada karar kılmışsa, müminin imanı da onda sağlam bir şekilde kökleşmiş ve sabit kalmıştır. Hurmanın kökü onun gövdesinin, meyvesinin ve yapraklarının beslendiği tek kaynak olduğu gibi, müminin imanı da onun ibadetlerinin ve güzel davranışlarının biricik menbaıdır. Kök ağaca besin taşıdığı gibi, iman da mümine ruh taşır, heyecan taşır ve onu daima diri tutar. Kök, her şeyi yerinden eden şiddetli kasırgalara karşı ağacı sabit kılarken, sadık iman da müminleri hem dünya hayatında hem de ahirette sapasağlam tutar. Köke gelen zarar tüm ağaca gelir ki iman da böyledir. Kökü olmayan bir ağaç nasıl kuruyup yok olmaya mahkumsa, samimi bir imana sahip olmayan insanın da hem dünyada hem de ahirette hüsrana uğraması kaçınılmazdır. Şu halde iman, mümin nitelemesine imkan veren kök vasıftır. Mümin, mümin olma niteliğini imanına borçludur. Zira iman, müminin varlık nedenidir. Mümin, bir taraftan tüm gücüyle iman kökünden beslenirken, diğer taraftan onunla Yüce Allah'a yakın olmaya ve rızasına ulaşmaya çabalar. Hurma ağacının göğe yükselen dallarıyla mümin arasındaki

Benzerlik de böyledir. Hurma köklerinden toprağa ne kadar sağlam tutunursa boy atmadaki gücü o kadar artar. Boyu uzayıp göğe yükseldikçe yeryüzündeki kirlilikten ve tehlikelerden o kadar uzak olur. Meyvesi güven içinde olgunlaşır. Mümin de imanını ve niyetini perçinledikçe Rabbine daha çok yaklaşır. Allah'ın rızasını elde etmesinin önündeki engelleri daha kolay aşar. Süfli arzuların boyunduruğundan kurtulup ulvi gayelere yönelir. Niyeti ve yönelişi doğru bir istikamet bulur. Böylece bütün davranışlarına yön veren imanı Allah'a yükselir. Kökü ve dalları güçlü olan bir ağacın güzel ve tatlı meyve vermesi beklendiği gibi, sadık imana ve samimi bir niyete sahip olan bir müminden de buna uygun salih ameller sergilemesi beklenir. Çünkü salih amel, iman ağacının meyvesi ve müminin imanının göstergesidir. İşte iman, müminlerin gönüllerine sımsıkı yerleşince, onların tüm hayatlarına ve davranışlarına yön verir ve bu olumlu etki, müminin salih amel olarak bütün söz ve eylemlerinde açıkça ortaya çıkar. Bu bağlamda mümin, iyiliği ve güzelliği bir hayat tarzı olarak görür, Allah'ın verdiği rızıklardan temiz ve helal olanlarını alır, rızkını kazanmak için çalışır, temiz, sağlam, kaliteli ve hilesiz bir üretim yapar, imar etmekle sorumlu olduğu çevrenin ve kainatın dengesini bozacak tavırlardan sakınır ve her daim faydalı olmaya gayret eder. İman ağacının meyvelerinden biri de ibadetlerdir ki, İmanın salih amele dönüşmesi, müminin ibadetlerinde açık bir şekilde görülür. Kulluk bilincine sahip olan bir mümin, hayatını Allah'a karşı saygı ve itaat bilinci içinde sürdürür. Namaz, oruç, zekat ve hac gibi İslam'ın temel şartlarını teşkil eden ibadetlerin yanında, Allah'ı zikretme, Kur'an okuma, kurban kesme ve infakta bulunma gibi kendisini Yüce Allah'a yaklaştıracak ibadetleri ifa eder. Farz ve nafile ibadetlerle Yüce Allah'a yakınlaşır ve böylece O'nun sevgisini kazanır. İman ağacının diğer meyvesi de ahlaktır. Allah Resulü, müminin imanı ile ahlakı arasında önemli bağı belirtmek için, müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır demiş, başka bir hadiste de, hiçbiriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz buyurmuştur. Bununla birlikte kim bir iyilik yaptığında seviniyor, bir kötülük yaptığında üzülüyorsa o mümindir diyerek müminin temiz karakterine ve ruh asaletine dikkat çekmiştir. Kötü huyları mümine kesinlikle yakıştırmayan Peygamberimiz, mümini kaba ve kötü söz söylemeyen, insanları karalamayan, lanet etmeyen, malı ve soyuyla kibirlenmeyen, cimrilik etmeyen, laf taşımayan, hayalı, iffetli olarak tanımlamış ve imanını güzel ahlakla besleyen müminlere büyük bir mükafat verileceğini müjdelemiştir.

Hadis-i şerifte hurma ağacının meyvesiyle mümin arasında benzerlik kurulurken, hurmanın her zaman meyve verdiğinin vurgulanması, onun bereketli bir ağaç olduğunu ortaya koyar. Üstelik hurma ağacı sadece meyvesinden değil, gölgesinden, odunundan, yapraklarından, dallarından, hatta çekirdeklerinden bile istifade edilen bereketli bir ağaçtır. İşte mümin de böyledir ve bereket onlar arasındaki en önemli benzerlik noktalarından biridir. Nitekim mümin sözleriyle, tavır ve davranışlarıyla, imanı ve ibadetiyle, kısacası tüm hayatıyla bereketli ve faydalı olmayı başaran kişidir. Faydalı olmak da müminin ayrıcı bir vasfıdır ki bu, onun söz ve davranışlarıyla diğer insanlara zarar verecek bir tavır ve tutum içinde olamayacağı sonucunu doğurur. Bu bağlamda Allah Resulü, Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların canları

ve mallarının güvende olduğu kişidir buyurarak, müminin diğer insanlarla olan ilişkisindeki güven unsuruna işaret etmiştir. Hurma ağacıyla mümin arasında kurulan diğer benzerlik ise hurmanın yapraklarıyla ilgilidir. Hadis-i şerifte ifade edildiğine göre hurma ağacının yaprakları hiçbir zaman dökülmez, daima yeşil kalır. Bu da sebat, istikrar ve kararlılık açısından müminle benzeşmektedir. Çünkü mümin de şartlar ve durumlar ne olursa olsun imanında kesin bir sebat ve azim gösterir. Resul-i Ekrem'in buyurduğuna göre Allah'a kavuşacağı güne kadar mümin erkek ve kadınların kendisine, çocuğuna ve malına sıkıntı ve musibet gelmeye devam eder. Ancak başına gelen olumlu ya da olumsuz hiçbir hal ve hadise müminin hayır ve iyilik üzere olmasına engel olmaz. Allah Resulü müminin bu halini şu veciz hadisiyle anlatır. Müminin durumu ne ilginçtir. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde ona sabreder. Bu da onun için hayır olur. Tabii kabul edilmelidir ki başına gelen musibetler ve zorluklar karşısında mümin bazen duygusal açıdan sarsılabilir, bazen beşeri ve hissi yapısının sahikiyle tökezleyebilir. Ancak burada asıl olan iman bakımından kararlı bir duruş sergilemektir. Zira mümin sendelediğinde imanı onun elinden tutar ve onu yeniden ayağa kaldırır. Karşılaştığı bela ve musibetlere sabırla mukavemet eder, en zor zamanlarda bile imanını muhafaza eder. Müminin imanında sebat ve kararlılık göstermede önüne çıkan diğer engel de günahlardır. Bunun için Allah Resulü, günlük hayatın türlü meşguliyetleri arasında müminle imanı arasına giren günah ve hata engellerini tevbe ve istiğfarla aşmayı tavsiye eder. Böylece hiçbir günah sürekli bir şekilde müminle imanı arasına giremez. Ve nihayet Allah Resulü'nün mümini bir iyilik yaptığında sevinen, bir kötülük yaptığında ise üzülen kimse olarak tanımladığı hatırlanırsa, bir müminin yapacağı en güzel dualardan birinin şu nebevi dua olduğu anlaşılır. Allah'ım, beni iyilik yaptıkları zaman sevinç duyan, kötülük yaptıkları zaman da bağışlanma dileyen kullarından eyle. Amin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sevgili Peygamberimiz, şehitlere verilecek mükafatı ve onların nail olacakları nimetleri şöyle anlatmaktadır. Şehitlerin ruhları adeta yeşil kuşların içindedir. Bu kuşların arşa asılı kandilleri vardır. Onlar cennette istedikleri yerde dolaşır, sonra arşa asılı kandillere inerler. Allah onlara şöyle seslenir: herhangi bir şey arzu ediyor musunuz? Onlar da cennette dilediğimiz gibi dolaşabilirken başka ne arzu edebiliriz ki? Yüce Allah onlara bunu 3 defa sorar. Onlar Rablerinden bir şey dilemedikçe bırakılmayacaklarını anlayınca şöyle derler: ya Rab, ruhlarımızı bedenlerimize geri döndürmeni ve senin yolunda

Nasrettin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasrettin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz oturduğu yerden kalkıp dışarı çıkarsa döndüğünde eski yerine oturma önceliğine herkesten daha fazla sahiptir buyurmuştur.

Cabir radıyallahu an anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip kapısını çaldım. Peygamberimiz kim o deyince benim dedim. Benim diyerek bu cevabımı beğenmediğini ifade etti.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, yavrucuğum, ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana ve hane halkına bereket olsun buyurdu.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbe verirken ayakta duran birini gördü ve onun kim olduğunu sordu. Ebu İsrail'dir. Kendi kendine güneşte durmayı, oturmamayı, gölgelenmemeyi, konuşmamayı ve oruç tutmayı adamıştır dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ona söyleyin konuşsun, gölgelensin, otursun ve orucunu tamamlasın buyurdu.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Yemenliler geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size Yemenliler geldi. Onlar el sıkışma adetini buraya ilk getirenlerdir demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünneti dünyadan ve dünyada olan her şeyden daha hayırlıdır buyurdu. Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anhuma naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk Allah'ı zikretmek için bir araya gelirse melekler onları kuşatır. Rahmet onları sarar ve üzerlerine sekinet, huzur iner. Allah yanındakilere, meleklere onlardan övgüyle söz eder. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayda 3 gün oruç tutacaksan ayın 13. 14. 15. günlerinde tut buyurdu. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederlerdi. Allah'ım sana teslim oldum. Sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmana karşı koydum. Senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Ravilerden bazıları la havle ve la kuvvete illa billah cümlesini de eklemiştir. Ebu Şahsa'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Ebu Hureyre ile birlikte mescitte oturuyorduk. Derken müezzin ezan okudu. Bir adam namazdan evvel kalkıp yürümeye başladı. Mescitten çıkıncaya kadar Ebu Hureyre onu gözüyle takip etti. Sonra da bu adam Ebul Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem isyan etti dedi. Ebu Atiye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Mesruk ile birlikte Ayşe'nin radıyallahu anha yanına geldik. Mesruk Ayşe'ye radıyallahu anha şöyle dedi. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabından iki kişi var ki ikisi de iyilik yapmaktan geri kalmıyor. Fakat bunlardan biri akşam namazını kılıp iftar etmekte acele ediyor, diğeri ise bunları geciktiriyor. Ayşe radıyallahu anha akşam namazını kılmada ve iftar etmede acele eden kimdir diye sordu. Mesruk, Abdullah bin Mesud cevabını verdi. Ayşe radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı, dedi.

dedi. Hazreti Peygamber, yanımda olan bu kadınların senin sesini duyunca hemen toparlanmalarına hayret ettim karşılığını verdi. Sen onların sakınıp çekinmelerine daha layıksın ey Allah'ın Resulü diyen Hazreti Ömer, kadınlara dönerek ey kendilerine düşmanlık edenler, benden çekiniyorsunuz da Allah'ın Resulünden çekinmiyor musunuz diyerek onları azarladı. Kadınlar, sen Allah'ın Resulünden daha sert ve katısın dediler. Resulullah, tamam ey İbnül Hattab, canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki şeytan bir yolda seninle karşılaşsa mutlaka senin yolundan başka bir yola sapardı buyurdu. Bu ilginç olayı bize aktaran rivayet, bir yandan sevgili peygamberimizin herkese karşı genel olarak sergilediği yumuşak ve hoşgörülü tavrının kadınlara karşı nasıl bir nezaket ve inceliğe dönüştüğünü gösterirken, diğer yandan kadınların Peygamber Efendimiz yanındaki rahat tavırlarını farklı değerlendiren Hazreti Ömer'e de içinde iltifat barındıran ince bir uyarıya işaret etmektedir. Buradan hareketle İslam dini ve onun yüce peygamberinin Allah'ın kadın ve erkek kulları arasında insan olarak hiçbir ayrım yapmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü Kur'an'a göre kadın ve erkek aynı özden yaratılmışlardır. Kur'an'da geçen insan kelimesi, kadın ve erkeği birlikte içine almakta, erkeklere yapılan hitaplar, Arap dilinin özelliğinden dolayı kadınları da kapsamaktadır. İnanç ve ibadet konusunda kadın erkek ayrımı yapılmamıştır. Ekonomik konularda kadın da erkek gibidir. Kazandığı para kendisine ait olduğu gibi malını özgürce kullanma yetkisine de sahiptir. Yaptıkları iyi ve kötü işlerden kadın ve erkek ayrı ayrı ve aynı derecede sorumludurlar. Kur'an, erkek ve kadınların birbirleri üzerinde karşılıklı hakları olduğunu açıkça belirtmiştir. Cenab-ı Hak, mümin erkek ve kadınları birbirlerinin dostları olarak nitelemiş ve onların birbirlerine iyiliği tavsiye etmek ve kötülükten sakındırmakla yükümlü olduklarını bildirmiştir. Sevgili Peygamberimizin kadınlarla ilgili açıklamaları da Kur'an doğrultusundadır. O, kadınlar yaratılışta erkeklerin benzerleridir buyurarak kadın ve erkeğin bir bütünün iki ayrı parçası olduğuna işaret etmiş, müminlerin en hayırlılarının kadınlarına iyi davrananlar olduğunu belirterek de Arapların cahiliye döneminden getirdikleri kadınlara karşı kötü muamele alışkanlığını ortadan kaldırmak istemiştir. Nitekim İslam öncesi kadına karşı takınılan tavır konusunda Hazreti Ömer, "Biz cahiliye döneminde kadınları bir şey saymazdık. İslam gelip Allah onlardan bahsedince onların da bizim üzerimizde hakları olduğunu gördük." İtirafında bulunmuştur. Sevgili Peygamberimiz kendisini ziyarete gelen kadınlara iltifat eder, onlarla yakından ilgilenir, hal ve hatırlarını sorardı. Hasta hanımları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletirdi. Yemeğe davet eden kadınların davetini ve ikramlarını kabul ederdi. Hazreti Peygamber mescidin bir kapısını onlara tahsis etmiş. Vaaz ve nasihatte bulunmak için onlara belirli bir gün ayırmıştı. Cahiliye döneminde kendilerine kız çocukları olduğu haber verilince yüzleri öfke ve utançtan kapkara kesilen, bazen onları diri diri toprağa gömmekten çekinmeyen müşrik Araplardan kadına da erkeğe de Allah'ın kulları olarak eşit davranmayı ve haklarını vermeyi öğrenen bir nesil yetiştiren yüce peygamberimiz, veda hutbesinde de kadınların Allah'ın bir emaneti olduğunu ve onların hakları konusunda Allah'tan korkmaları gerektiğini ashabına öğütlemiştir. Kadınlar konusunda Kur'an'ın öğretisi ve Hazreti Peygamber'in uygulaması bu olduğu halde, kadınları aşağılayan ve onları ikinci sınıf insan gibi gösteren bazı uydurma rivayetler ne yazık ki kitaplarımızda yer alabilmiştir. Örneğin alt katta oturan hasta babasını ziyaret için kocasının iznini alamayan, hatta öldüğünde bile izin alamadığı için cenazesine katılamayan kadına, Peygamberimiz güya kocasına itaat etmesini söylemektedir. Allah'ın sıla-i rahim emrini, ana babaya saygı ve hizmet yükümlülüğünü bile dikkate almadan, kadını adeta kocasının kölesi gibi gösteren bu zihniyetten yüce Peygamberimiz münezzehtir ve böyle bir tutum Kur'an'a ve onun sünnetine de aykırıdır. Kadın yaratılmadığı için her sabah Allah'a şükreden Yahudi erkeğinden, erkek kadın için değil
bilakis kadın erkek için yaratılmıştır şeklindeki Hristiyan telakkisinden Müslümanı ayıran temel özellik onun, yüce yaratıcının her iki cinsi birbirini tamamlayan, birbirlerinin kusur ve

ayıplarını örten bir bütünün parçaları gibi tanıttığı, kadınlar sizin için elbiseler, siz de onlar için elbiselersiniz düsturunu ölçü almasıdır. İslam'da fazilet ölçüsü kadın veya erkek olmak değil, takva sahibi olmaktır. O halde muttaki bir kadın, bu özelliğe sahip olmayan bir erkekten Allah nazarında kat kat üstündür. Müslüman, işte böyle bir anlayışla, yani kadını ve erkeğiyle Allah'ın rızasını esas alan bir hayat felsefesiyle iyiliklerde yarışan, iman ve salih ameli tek fazilet ölçüsü kabul eden bir insandır. Onun erkek veya kadın olması sadece Cenab-ı Hakk'ın hikmetine uygun bir taksimin herhangi bir tarafında yer almış olmasından ibarettir.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse mescide gitme niyetiyle evinden çıktığında, attığı her adımdan biri için kendisine bir sevap yazılırken, diğeri için bir günahı silinir.

Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize uğramıştı. Biz de oturduğumuz kulübeyi tamir ediyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyorsunuz dedi. Biz de yıkılmak üzere olan bu evi onarıyoruz diye cevap verdik. Bunun üzerine ben ölümün bundan daha çabuk geleceği kanaatindeyim buyurdu. Kâb bin İyaz'ın radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Her ümmetin bir imtihan vesilesi vardır. Ümmetimin imtihan vesilesi de maldır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Benim görevlendirdiğim yetkiliye itaat eden bana itaat etmiş, ona isyan eden de bana isyan etmiş olur.''

Ebu Ümame Suday bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanların Allah'a en yakın olanı önce selam verenleridir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Yemin ederim ki ben Allah'a günde 70 defadan fazla tövbe ve istiğfar ediyorum.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bir yerde oturur da Yüce Allah'ın adını zikretmezse Yüce Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir kimse yatağa yatıp da orada Allah Teala'yı zikretmezse yine Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.''

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme gfirli ma qaddemtu ve ma ahhart ve ma esrartu ve ma a'lent ve ma esraftu ve ma ente a'lemu bihi minni. Entel mukaddimu ve entel muakhir. La ilahe illa ent.
2: Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saflarınızı düzeltin. Çünkü safların düzgün tutulması namazın tamam olmasını sağlayan hususlardandır buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini kıldıktan sonra sağ yanı üzerine bir müddet uzanırdı. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Lat ve Uzza hakkı için diye yemin eden buna kefaret olarak derhal La ilahe illallah desin. Arkadaşına gel de seninle kumar oynayalım diyen de buna kefaret olarak sadaka versin. Ebu Derda radıyallahu anh Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittiğini bildirmiştir. Müslüman bir kul yanında olmayan kardeşi için dua ederse melek onun için istediğinin aynısı sana da verilsin der.

Bir defasında kendisine ikram edilen bir yemeği Hazreti Peygamber ashabına ikram etmiş, onlar da iştahımız yok diye karşılık verince Resulullah, açlığı ve yalanı bir araya getirmeyin buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Mesud'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kimse muhtaç olur da bunun için insanlara başvurursa ihtiyacı karşılanmaz. Ama bir kimse ihtiyacını Allah'a arz ederse Allah'ın hemen veya ileride ona rızık vermesi umulur. Ebu Abdullah Amr bin As radiyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den açıkça şöyle işittiği nakledilmiştir: filanca oğulları benim dostum değildir. Benim dostum ancak Allah'tır ve iyi müminlerdir. Ne var ki ötekilerin de bizimle akrabalığı var ve ben ona riayet edeceğim. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yemeğe asla kusur bulmazdı. İştahı varsa yer, hoşlanmazsa

0: Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Müslüman kadınlar! Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun komşusuna verdiği şeyi küçümsemesin. Ebu Amr yahut Ebu Amre Süfyan bin Abdullah radiyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, Müslümanlığa dair bana öyle bir söz söyle ki o konuda senden başka hiç kimseye bir şey sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Allah'a inandım de, sonra da dost doğru ol buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölen biri için ağaççıları vay dağ gibi dayanağımız, vay efendimiz gibi sözler demeye başladıkları zaman bu ölü için iki melek vazifelendirilir. Onlar sen böyle böyle miydin derler. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah vakti girmeden evvel vitir namazınızı kılın. Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazından evvel ikişer rekat olarak dört rekat sünnet namaz kılar ve bunların aralarını mukarreb, Allah'a yakın olan meleklere ve onlara tabi olan müminlere ve Müslümanlara selam vermek suretiyle ayırırdı. Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde Bismike Allahümme ahya ve emut, Allah'ım senin ismini anarak yaşar ve ölürüm, uyur ve uyanırım derdi. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, anne ve babaya asi olmak, adam öldürmek, bile bile yalan yere yemin etmektir. Buhari'nin diğer bir rivayeti de şöyledir. Bir bedevi Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ey Allah'ın Resulü, büyük günahlar nelerdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a şirk koşmak dedi. Bedevi sonra hangisidir deyince, gamus yemini buyurdu. Ravi Abdullah bin Amr diyor ki, ey Allah'ın Resulü, gamus yemini nedir dedim. Resulullah, bir Müslümanın malından alabilmek için yalan yere edilen yemindir buyurdu.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sattığı zaman kolaylık gösteren, satın aldığı zaman kolaylık gösteren ve hakkını isterken kolaylık gösteren kula Allah merhamet eylesin.

0: Hüsnü Hal.
1: Yaz tatili denilince aklına deniz, kum ve güneş değil de köy, tarla ve akraba gelen insanlar ve o insanların çocukları. Leğende yıkanan ve sobada ısınan çocuklar. Saçları 3 numaraya vurulmuş, siyah önlüklü, okul çantalarında süper kahraman resimleri olmayan erkek çocukları ve annelerinin iyice gerdirdiği saçlarına beyaz kurdele taktığı kız çocukları. İçinde toz ve dumanın birbirine karıştığı uzun yol otobüsleri, ana baba kucağında yapılan yolculuklar ve denk gelinmişse eğer mutluluğu dünyalara değer cam kenarları. İş yerlerinden güç bela alınan izinler ve çalışmak için tarlaya gidilen tatiller. Bunlar bundan daha fazlasını görmemiş çocuklar için neşeli yolculuklar sayılır. Ancak anneler ve babalar için buruk bir sevinç, özlem ve hüzün dolu yaz hikayeleridir. Yoksulluk ve bir parça umut insana neler yaptırmaz ki? Yaşadığı topraklardan, tırmandığı ağaçlardan, içtiği soğuk sulardan, geçtiği patika yollardan koparıverir. Hatta yoksulluk ve umut insanı öyle bir hale getirir ki çocuk yaşta çocukluğundan vazgeçirir. İşte köyden kente göçmüş bir neslin vazgeçtiği şey de budur. Kendi çocuklukları. Ne hikayeleri anlatılmış, ne de gözyaşları silinmiş. Görmezden gelinmişler, şimdinin dedeleri ve nineleri. En zorunu yaşamışlar. Ne köyde tutunacak, geçim sağlayacak durumları olmuş, ne de gittikleri büyük şehirlerde onlara kucak açacak birileri. Kırık dökük pencereli, derme çatma gece kondularda geçmiş gençlik günleri. Akan çatıya salça tenekesi, delinen ayakkabıya karton parçası koymuşlar. Bir tahta beşikle, bir eski ceketle çocuklarını büyütüp okutmuşlar. Kendileri pek indirememiş duvarlara astıkları Kur'anları, ama evlatlarını da Kur'ansız bırakmamışlar. Onca zorluğa rağmen ne bayramlarda yeni elbisesiz, ne de camilerde elifbeysiz koymuşlar. En ağır işlerde çalışmış, yine de yılmamışlar. Yetmemiş, yazları da köye, baba ocağına koşmuşlar. Tarla tapan ne varsa elde kalan, satıp savmamış, ekmiş, biçmiş ve toplamışlar. Ne büyük şehirlerin ışıklarına aldanmışlar, ne de geldikleri toprakları unutmuşlar. Kolay mı unutmak, kolay mı vazgeçmek zorunda kaldıkları çocukluklarından ayrı kalmak? Köylerinde bıraktıkları o güzel anıları hala bekliyor onları. En son tırmandıkları ağaçların tepelerinde, gölgelere bıraktıkları tahta atlarının üzerlerinde ve kana kana su içtikleri köy çeşmelerinde. Onun için her fırsatta gitmek geliyor içlerinden. Dişlerinden ve tırnaklarından artırdıklarıyla bir ev dikmek ve o evden kendi çocukluklarını seyretmek istiyorlar içten içe. Koşarken ve gülerken görmek istiyorlar kendilerini yine. Uzun zamandır göremedikleri merhameti göstermek istiyorlar kendilerine. Bir çocuğa merhamet etmekle bir yaşlıya merhamet etmek aynı şey aslında. Çünkü ikisi de buna en çok ihtiyaç duydukları çağlarında.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İçecekleri develerin içtiği gibi bir nefeste içmeyin. 2 veya 3 nefeste için. İçerken besmele çekin. İçtikten sonra da Allah'a hamd edin.

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu durum böyle devam eder.

İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine civarındaki Ravha'da develerine binmiş kalabalık bir gruba rastladı. "Siz kimsiniz?" diye sordu. Onlar da "Müslümanlarız. Sen kimsin?" dediler. "Ben Allah'ın Resulüyüm." dedi. Bunun üzerine bir kadın küçük bir çocuğu kaldırıp Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gösterdi. "Bu çocuğun haccı olur mu?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Evet, sana da sevap vardır." buyurdu.

0: Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçı sakalı ağarmış Müslümanlara, Kur'an'ın belirlediği sınırları aşmayan ve ondan uzak kalmayan Kur'an hafızlarına, adil hükümdarlara saygı göstermek, Allah'a duyulan saygıdan ileri gelir. Cabir bin Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir. Peygamberin yanına, meclisine geldiğimizde herkes bulduğu yere otururdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ümmü Habibe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Öğle namazından önce ve sonra dörder rekat sünnet namaz kılmaya devam eden kimseyi Allah cehenneme haram eder. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudan kalkınca dişlerini misvak denilen ağaç dalıyla ovarak temizlerdi. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yollar üzerinde oturmaktan sakının buyurmuştu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bu bizim için bir gereksinimdir, zira oralarda oturup konuşuyoruz, dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, madem oralarda oturmaktan vazgeçmiyorsunuz, bari yolun hakkını verin, buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, yolun hakkı nedir, dediler. Harama bakmamak, gelip geçeni rahatsız etmemek, selam almak, iyiliği teşvik etmek ve kötülüğü engellemektir, buyurdu. Ebu Züheyr bin Umare bin Rüeybe'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güneş doğmadan ve batmadan evvel namaz kılan, yani sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cehenneme girmez. Eğar el-Müzeni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bazen benim kalbimi de unutma, dalgınlık ve bunun gibi bazı duygular kaplar ve ben bundan dolayı günde 100 defa Allah'tan bağışlanmamı dilerim.''

Medine'ye hicretin üzerinden birkaç yıl geçmişti. Enes bin Malik şöyle anlatıyor. Çölden bir bedevinin gelip Allah Resulüne soru sorması hoşumuza giderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kalktı ve halka vaaz ve nasihat ediyordu. O esnada bir bedevi çıka geldi. Hiç beklemeden gür sesiyle zihnini günlerdir meşgul eden sorusunu sordu. Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak? Bu soruyu işiten Allah Resulü'nün yüzü asıldı. Biz ona, otur bak Allah'ın Resulü'ne hoşlanmadığı bir şey sordun dedik. Adam aynı soruyu tekrar sordu. Peygamberimizin yüz ifadesi daha da değişti. Bunun üzerine biz adamı oturttuk. Adam üçüncü defa kalktı ve soruyu bir kez daha tekrarladı. Tam o sırada namaz vakti geldi ve namaz için kâmet getirildi. Allah Resulü namazı kıldırdıktan sonra döndü ve kıyametin ne zaman kopacağını soran kişi nerede dedi. Adam benim ey Allah'ın Resulü buradayım dedi. Allah Resulü peki sen onun için ne hazırladın diyerek soruya soruyla karşılık verdi. Adam ben onun için pek fazla nafile namaz, oruç ve zekat hazırlayamadım. Fakat ben Allah ve Resulünü çok seviyorum dedi. Bu cevap üzerine rahmet peygamberi, kişi sevdiğiyle beraberdir ve sen de sevdiklerinle beraber olacaksın buyurdu. Enes sözlerine şöyle devam eder. Biz İslam'a girişimizden sonra Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem bu sözünden daha fazla hiçbir şeye sevinmemiştik. Ben de Allah'ı, Resulünü, Ebu Bekir'i ve Ömer'i seviyorum. Onların amelleri gibi amel edemediysem de onlarla beraber olmayı ümit ediyorum.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Yine Enes'ten radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah yiyip içtikten sonra kendisine hamd eden kulundan razı olur. Kayle binti Mahreme'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle dizlerini kavrayarak kaba etleri üzerine otururken gördüm. Huşu halinde mütevazı bir vaziyette oturuşunu görünce etkilendim ve irkildim. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o iyi bir kimse ise yaşadıkça iyiliğini artırır. Eğer kötü biri ise belki pişman olur ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh anlatıyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir sarık, gömlek ve benzeri bir giysi giydiğinde onun adını anarak, Allah'ım sana hamdolsun, bana bunu sen giydirdin. Onun hayırlı olmasını, hayırlı ve iyi işlerde kullanılmasını isterim. Onun şerrinden ve hayırsız ve kötü işlerde kullanılmasından sana sığınırım derdi. Adi bin Hatim radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde Rabbiniz sizin her birinizle tercümansız olarak konuşur. O adam sağa bakar, yalnız dünyadayken yaptığı iyi amelleri görür. Soluna bakar, yine yaptıklarından başkasını göremez. Önüne bakar, bu defa karşısında yalnız cehennemi görür. Bir hurmanın yarısıyla da olsa kendinizi ateşten koruyun.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Ömer şöyle naklediyor: Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçının bir kısmı tıraş edilip bir kısmı bırakılan bir çocuk gördü de bunu yasakladı ve ya her tarafını tıraş edin yahut hepsini bırakın buyurdu. Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı her zaman anardı. Ebu Musa el-Eş'ari'den radiyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der: Siz kulumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler, sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun, biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz, dedi. Cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd, Hamd Sarayı adını verin, buyurur. Yine Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi. Müslümanın yanında olmayan din kardeşi için yaptığı dua kabul olunur. Onun başı ucunda bir melek vardır ve o Müslüman ne zaman din kardeşi için dua etse ona duan kabul olsun, istediğinin aynısı sana da verilsin der. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi sabaha çıktığı zaman bütün organları dile baş eğerler ve hal diliyle şöyle derler. Hakkımızda Allah'tan kork. Bizim durumumuz sana bağlıdır. Eğer sen dürüst olursan biz de dürüst oluruz. Eğer doğruluktan ayrılırsan biz de ayrılırız.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 sınıf insan Allah'ın arşının gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmayacağı kıyamet gününde onun gölgesinde gölgelenecektir. Adaletli yönetici, Allah'a kulluk üzerine yetişen genç, kalbi mescitlere bağlı olan kimse.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri ayakta su içmesin, unutarak içerse de kussun buyurmuştur.

0: İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omzumu tuttu ve bana, "Ey Abdullah, dünyada bir garip gibi veya bir yolcu gibi ol," buyurdu. İbni Ömer diyor ki, "Ey mümin, akşama eriştiğinde sabahı, sabaha çıktığında da akşamı bekleme. Sıhhatliyken hastalık halini ve hayattayken ölümü düşünerek çalış." Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bir kimse imkanı varken Allah için tevazu gösterip abartılı giyinip kuşanmayı terk ederse Allah kıyamet gününde bütün insanların önünde onu huzuruna çağırır ve iman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini seçmede özgür bırakır." Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kibirden kaçınmak için atlasla veya kaplan derisiyle kaplanmış eğer üzerine binmeyin." Müminlerin emiri Ebu Hafs Ömer bin Hattab Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir: "Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah'a ve Resulüne hicret ederse, o gerçekten Allah'a ve Resulüne hicret etmiş olur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, hicreti hicretine sebep olan şeyedir."
1: Kırk hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: "Kulu ve şerabu velbesu ve tesaddaku fi gayri israfin ve la mehile."
1: Kibirsiz ve israf etmeden yiyiniz, içiniz, sadaka veriniz ve giyiniz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dengeli bir ümmet oluşturma süreci olarak da değerlendirilebilecek tebliğ görevi boyunca ashabına harcamalarında da yön verdi. Onları israftan ve cimrilikten sakındırdı. Mümin kardeşleri için fedakarlık yapmaları konusunda teşvik etti. Güzel davranışların ahlaka dönüşmesi için her şartta tutarlı olmak gerekir. Tüketirken israf etmemek de bir hayat tarzı olmalıdır. Akan bir nehirden abdest alırken bile suyu israf etmemek bir hayat prensibi olmalıdır ki bu tutum diğer davranışlara da yansıyabilsin. İsraftan sakınmak gerekir. Zira malın hangi yolla kazanıldığının cevabını vermek yetmez. Nereye harcandığı da Rabbin huzurunda cevap verilmesi gereken bir sorudur. İnsan çok geniş maddi imkanlara sahip olsa bile kendisine verilen nimetleri israf etmekten kaçınmalıdır. Fetihlerden sonra gelirlerinin artmasına rağmen sevgili Peygamberimizin yaşayış tarzını değiştirmemesi, israftan kaçmayı isteyen ümmetine en güzel örnektir. Cimrilik, uzak durulması gereken bir davranış biçimidir. Kötü ahlakla birlikte müminde asla bulunmaması gereken bir özelliktir.

0: tüketimde dengeli olmanın yöntemini Rabbimiz bize öğretmiştir. O iyi kullar, harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisi arasında makul bir dengeye göre olur. Dünyanın bazı bölgelerinde insanlar açlıktan ölürken, diğer tarafta sınırları zorlayan yiyecek israfı ve insanların aşırı beslenmekten kendini taşıyamayacak hale gelmeleri, Rabbimizin razı olacağı bir hayat tarzı değildir. İnsan tüketirken anlık doyumlara ulaşabilmek adına maddeyi heba ettiğinin ve kendisine emanet edilmiş tabiata zarar verdiğinin farkında olmalıdır. Rabbimizin verdiği nimetleri ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak, onun rızasını kazanmanın yollarından biridir. Kendimiz ve ailemizin ihtiyaçları için yapacağımız uygun harcamalar israf değildir. Mescitlere giderken temiz ve güzel kıyafetler giyilmesi israftan sayılmamış ve Kur'an'da tavsiye edilmiştir. İsraftan uzak durduğumuz gibi cimrilikten de sakınmamız gerekir. Zira hadisi şerifte bildirildiğine göre Allah bir insana maddi imkanlar vermişse nimetini ve ikramını kulunun üstünde görmek ister. Dolayısıyla Müslüman, harcamalarında dengeli bir yol takip etmeli, aşırı uçlara savrulmadan hayatını sürdürmelidir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem safların arasına girer, bir taraftan diğer tarafa kadar dolaşır, göğüslerimize ve omuzlarımıza elini dokundurarak ileri ve geri çıkanları düzeltir ve şöyle derdi: safta ileri geri durmayın, yoksa kalpleriniz de farklılaşır. Şüphesiz ki ön saflarda namaz kılanlara Allah rahmet eder, melekler de dua eder. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Cebrail aleyhisselam yanında otururken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdan bir ses işitti ve başını kaldırdı. Cebrail aleyhisselam, bu bir gök kapısıdır ki yalnız bugün açıldı. Şimdiye kadar açılmamıştı, dedi. Bu kapıdan bir melek inince yine Cebrail aleyhisselam, bu melek yeryüzüne ancak bugün inen bir melektir. Şimdiye kadar hiç inmemişti, dedi. Melek Resulullah'a selam verdi ve dedi ki, sana verilen iki nuru müjdeliyorum. Bunlar senden evvel hiçbir peygambere verilmedi. Bunlardan biri Fatiha suresi, diğeri ise Bakara suresinin sonlarıdır. Bunlardan bir harf bile okusan Allah mükafatını verir.
4: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ben Miraç'a çıkarıldığımda bir topluluğun yanından geçtim. Bunlar bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Bunun üzerine, ya Cebrail, bunlar kimdir, dedim. Bunlar insanların etini yiyen, gıybet edenler, onların şeref ve onurları

Huzurlarına ilişenlerdir cevabını verdi. İbni Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bisal orucunu iki veya daha fazla günü arada iftar etmeksizin birbirine ekleyerek tutulan orucu yasaklamıştı. Ashab, ey Allah'ın Resulü, ama sen iki orucu birleştiriyorsun dediler. Resul-i Ekrem, ben sizin gibi değilim. Ben Allah tarafından yedirilir, içirilirim buyurdu.

Yağlığa anlatıyor. Şöyle nakledildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açıkta gusleden bir adam gördü, minbere çıktı, Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Muhakkak ki aziz ve celil olan Allah halimdir, haya sahibidir, ayıp ve kusurları örtendir, hayayı ve örtünmeyi sever. Sizden biriniz gusledeceğinde başkalarına görünmeyecek şekilde kapalı yerde gusletsin.

Şam'da en son vefat eden sahabi olarak bilinen Ebu Umame el-Bahili, Hazreti Peygamber'le birlikte çıktıkları bir askeri yolculuktan söz eder. Anlattıklarına göre bu birlik, bu sefer esnasında bir mağaranın önünden geçer. Birlikteki sahabilerden biri mağaraya girer, orada bir ibrik su ile biraz da yeşillikten ibaret bir miktar azık görür. Belli ki birileri burada uzlet hayatı yaşamaktadır. Kendisi de terki dünya eleyip bu mağarada kalmayı ve az miktarda yiyecek ve içecekle idare etmeyi bir an içinden geçirir. Acaba Allah Resulüne bu isteğimi iletsem kabul eder mi diye düşünür. Ve hiç beklemeden bu fikri Hazreti Peygamber'e açar. İslam peygamberi ise onun bu düşüncesi karşısında, ben ne Yahudilik ne de Hristiyanlıkla gönderildim. Ben ancak hanif ve kolay olan bir dinle gönderildim. Muhammed'in varlığını elinde tutan Allah'a yemin olsun ki, Allah yolunda sabah ya da akşam vakti çıkılacak bir yolculuk, dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Müslümanlar arasında yer almanız, tek başınıza uzlette kılacağınız 60 senelik namazdan daha hayırlıdır buyurmuştur. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said Abdurrahman bin Semüre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu nasihatte bulundu. Ey Abdurrahman, yöneticiliğe talip olma. Şayet sen istemeden tayin olunursan yardım görürsün. Eğer sen istediğin için verilirse o görevle baş başa bırakılırsın. Bir konuda yemin eder de başka bir davranışı daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap. Yemininin kefaretini de öde. Ebu Zer Cündüb bin Cünade radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, hangi amel daha üstündür dedim. Allah'a inanmak, Allah yolunda cihad etmek dedi. Hangi köleyi azat etmenin sevabı daha çoktur dedim. Sahipleri için en kıymetli ve en pahalı olanını dedi. Bunları yapamazsam dedim. İşi bilene yardım eder, bilmeyenin de işini görüverirsin dedi. Ya bu işlerden bazısını yapamazsam dedim. İnsanlara kötülük etmekten sakınırsın. Bu da senin kendine sadakandır buyurdu. Abdullah bin Amr bin Aztan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Dört şey var ki bunlar kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde bir parça münafıklık olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Husumet halinde haddi aşar. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İyi rüya Allah'tandır, kötü rüya şeytandandır. Bir kimse hoşuna gitmeyecek bir rüya görürse sol tarafına 3 defa üflesin ve şeytandan Allah'a sığınsın. Zaten o rüya kendisine bir zarar vermez. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam yolda giderken aşırı derecede susar. Derken bir kuyu bulur. Oraya iner ve suyunu içip çıkar. O esnada bir köpek dilini çıkarıp soluyarak susuzluktan nemli toprağa yalar. Bunun üzerine adam, bu köpek de tıpkı benim gibi susamış der ve tekrar kuyuya iner. Pabucuna su doldurur ve onu ağzıyla tutarak kuyudan çıkar. Köpeği sular. Bundan dolayı Allah ondan razı olur ve onu bağışlar. Sahabiler, hayvanlardan dolayı da bize sevap var mı ki diye sordu. Evet, can taşıyan her varlığa yapılan iyilikten dolayı sevap vardır buyurdu.
2: Kamu spotu.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Kamu spotu.
4: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
5: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi namaz daha faziletlidir diye soruldu. Resulullah kıyamı uzun olan namaz buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah'ın rızasını kazandıracak bir ilmi sırf dünyalık elde etmek için tahsil eden kimse kıyamet gününde cennetin kokusunu dahi alamaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gıybet nedir bilir misiniz diye sordu. Ashab Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Kardeşini hoşlanmadığı şeylerle nitelemendir diye tarif etti. Peki ya kardeşimde dediğim özellik varsa ne dersin denilmesi üzerine, eğer dediğin özellik kardeşinde varsa onun gıybetini etmiş olursun. Şayet yoksa işte o zaman ona iftira atmış olursun buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz savaşa giderken yokuş çıktığımızda tekbir getirir, indiğimizde de Allah'ı tesbih ederdik. Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Tek başına yola çıkan binekli ile iki kişi olarak yola çıkan binekli adeta şeytan ve avanesinin kötülüklerine hedef gibidir. Üç kişilik süvari ise bir topluluk demektir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hangi amel daha faziletlidir diye peygambere sallallahu aleyhi ve sellem soruldu. Allah'a ve Resulüne iman dedi. Sonra hangisidir dediler. Allah yolunda cihat buyurdu. Daha sonra hangisidir denildiğinde mebrur olan hac cevabını verdi.

yen içinde kalmayan kırık kol. Rubeyye binti Muazzif bin Afra'nın haber verdiğine göre Sabit bin Kays bin Şemmaz karısını dövmüş ve kolunu kırmıştı. Karısı Cemile binti Abdullah bin Übey, erkek kardeşi Resulullah'a gelerek şikayette bulundu. Allah Resulü Sabit'e haber göndererek çağırttı ve onda olan hakkını mehir veya hul bedeli al ve onu serbest bırak buyurdu. Sabit peki diyerek kabul etti. Resulullah kadına kocasının evinde bir hayz süresi beklemesini ve sonra ailesinin yanına dönmesini emretti. Anlamını sunduğumuz hadis, insanlık tarihi boyunca genelde kadının maruz kaldığı baskı ve aile içi şiddete karşı sevgili peygamberimizin fiili tepkisini ortaya koymaktadır. Burada Hazreti Peygamber'in Sabit'e dövme sebebini sormadan karısını boşamasını emretmesi son derece anlamlıdır. Görüldüğü üzere o, çoğu zaman yapıldığı gibi aile içinde olur böyle şeyler veya kol kırılır yen içinde kalır dememiş. Mağdur olan kadını böylesine acımasız bir kocanın elinden kurtarmıştır. İşte bu Hazreti Peygamber'in sünneti, yani bu konuda bize nasıl davranmamız gerektiğini gösteren örnekliğidir. Çünkü o evlilik hayatında eşleriyle ufak tefek dargınlıklar yaşasa bile onlara asla el kaldırmamış, hatta kırıcı ve incitici söz söylememiştir. Nisa suresinin 34. ayetini öne sürerek İslam dininin kadına karşı şiddeti onayladığını savunanlar bir yanılgı içerisindedirler. Bu yanılgı o günkü toplumsal yapıda, aile içinde, eşler ve çocuklar da dahil olmak üzere her şeyin sahibi ve sorumlusu durumunda olan kocaların eşlerinden kaynaklanan bir huzursuzluk durumunda bütün seçenekleri bitirdikten sonra son çare olarak onları te'dip etmelerini Allah'ın mutlaka yerine getirilmesi gereken bir emri olarak algılayıp yorumlamaktadır. Bu son çarenin kadının erkek tarafından boşanıp dışarı atılmasını önlemek için o günkü toplum ve aile yapısıyla ilgili bir çözüm olduğu ilgili ayetin devamında yer alan "Eğer itaat ederlerse onlar aleyhine başka bir yol aramayın" cümlesinden anlaşılmaktadır. Ayrıca veda hutbesinin bazı varyantlarında yer alan bu te'dip olgusunun kadının gayri ahlaki tutumuna bağlandığı ve aşırılığa kaçmayan bir uyarı mahiyetinde olduğu da açıkça görülmektedir. Eğer böyle olmasaydı, sevgili peygamberimiz karısına şiddet uygulayan Sabit'e eşini boşamasını emretmezdi. Burada söylemek istediğimiz şey şudur: hiçbir Müslüman erkek ayeti delil göstererek eşine baskı ve şiddet uygulamayı savunamaz ve bunu normal göremez. Çünkü bu ayetleri insanlara tebliğ eden Allah elçisi onların nasıl anlaşılıp uygulanacağını da bize öğretmiştir. Namazı nasıl onun öğrettiği gibi kılıyorsak eşimize de onun eşlerine davrandığı gibi davranmak durumundayız. Sizin en hayırlınız kadınlarına karşı en iyi davrananlarınızdır buyuran ve gece birlikte olduğunuz kadınları nasıl döversiniz diyerek hayretini ifade eden bir peygamberin tutum ve davranışı bizim için yegane örnek olmalıdır. Aralarında var ettiği sevgi ve merhameti kendi varlığının delillerinden sayan, onlarla, kadınlarla iyi geçinin, eğer onlardan hoşlanmadıysanız sizin hoşlanmadığınız şeyde Allah birçok hayır var etmiş olabilir buyurarak erkeği eşine sahip çıkması konusunda uyaran bir yaratıcının eşler arasında şiddeti murad ettiğini düşünmek makul değildir. Hadiste onda olan hakkın olarak işaret edilen husus, cahiliye dönemi boşanma geleneğinde yeri olan ve Kur'an-ı Kerim'de de geçen hul veya muhalea uygulamasıdır. Buna göre esas olarak boşama yetkisini elinde bulunduran erkek ve yetkiyi kullanmadığı, kadının da kocasından ayrılmak istediği durumlarda bir bedel vermek veya birikmiş nafaka ve mehir gibi alacaklarından vazgeçmek suretiyle kocasını boşanmaya razı etmesidir. Erkeğin tek taraflı boşaması halinde eşine verdiği hiçbir şeyi geri almasının helal olmadığı da aynı ayette ifade edilmiştir. Hukuki açıdan hak ve sorumluluklar doğuran evlenme ve boşanma

gibi muamelelerin eşler açısından bir mağduriyete yol açmayan yöntemlerle icra edilmesi en ideal yoldur. İslam dininin amacı insanların mutlu ve huzurlu olmalarını sağlamaktır. Amaç bu olunca buna hizmet edecek araçların zaman ve zemine göre değişiklik göstermesinin bir önemi yoktur. Bu nedenle aile içi sorunların karşılıklı olarak konuşulup çözülemediği, aile büyüklerinin aracılığının fayda vermediği ve huzursuzluğun boyutu da eşleri ve çocukları ciddi şekilde rencide edecek, hatta şiddete yol açacak noktaya geldiği durumlarda erkek veya kadının boşanma hakkını kullanması kaçınılmaz olabilir. Her ne olursa olsun ailevi sorunların çözümünde şiddetin yeri asla olmamalıdır. Sorunlar medeni bir şekilde konuşup anlaşarak aşılmalı, bu sağlanamıyorsa medeni bir şekilde boşanma yoluna gidilmelidir.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adamın mescide devamı alışkanlık haline getirdiğini gördüğünüzde onun imanına şahitlik yapın. Çünkü Yüce Allah, Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder buyurmaktadır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse helal kazancından bir hurma ağırlığınca tasadduk ederse ki Allah ancak helal olanı kabul eder, Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için sizden birinin tayını büyüttüğü gibi özenle dağ gibi olana kadar büyütür.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve "Ya Resulallah, hangi sadakanın sevabı daha çoktur?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Sağlıklıyken, cimriliğin üzerindeyken, yoksul düşmekten korktuğun, zengin olmayı umduğun zamanda verdiğin sadakanın sevabı çoktur. Yoksa vermeyi ihmal edip de can boğaza geldikten sonra filana bu kadar, filancaya da şu kadar olsun demende bir fayda yoktur. Zaten o mal onların olmuştur." buyurdu.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, bizden biri kardeşine veya dostuna rastladığında önünde eğilebilir mi?" diye sorunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Hayır" buyurdu. "Peki kucaklayıp öpebilir mi?" deyince yine "Hayır" buyurdu. "Öyleyse elini tutup musafaha edebilir mi?" deyince "Evet" buyurdu.

Ebu Rifa Temim bin Useyd radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün minberde konuşurken Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve "Ya Resulallah, dinini bilmeyen yabancı bir adam geldi ve dinini öğrenmek istiyor." dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasını kesti ve yanıma kadar geldi. Hemen peygambere sallallahu aleyhi ve sellem bir oturak getirdiler, oturdu.

0: Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğretmeye başladı. Sonra gitti, konuşmasına devam etti ve tamamladı. İbn Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omzumu tuttu ve dünyada bir garip veya bir yolcu gibi yaşa dedi. İbn Ömer, akşama ulaştığında sabahı bekleme, sabaha ulaştığında da akşamı bekleme. Hastalığın için sıhhatinden ve ölümün için hayatından istifade et. Vaktini boşa geçirme derdi.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Subhanallahi adede ma halaka fis sema ve subhanallahi adede ma halaka fil ard. Subhanallahi adede ma beyne zalik. وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
3: Gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tenzih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle dua ederdi. Allah'ım, alaca hastalığından, aklımı yitirmekten, cüzzamdan ve diğer kötü hastalıklardan sana sığınırım. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesin bir emir vermeden Ramazan gecelerinde ibadet etmeye teşvik eder ve şöyle derdi. Sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak geceyi ibadetle, teravih ve bunun gibi geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın rızası ile sadece cennet istenir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala da kıskanır, gücenir. Allah'ın kıskanması, gücenmesi, kişinin Allah'ın haram kıldığı şeylere yaklaşması dolayısıyladır. Ümmü Gülsüm'ün radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aralarını düzeltmek için insanlara hayırlı sözler söyleyen yalancı sayılmaz.''

Allah Resulü namazlarının ardından "Allah'ım, ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi" derdi. Bu yüzden Hazreti Ömer şöyle dua ederdi: "Allah'ım, amelimin hepsini salih ve sadece senin rızana has kılınmış eyle ve amelime hiçbir şeyi ortak etme."

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez, hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

0: şefi Allah, ya Resulallah, ya Habiballah, ya Nebi Allah, ya şefi Allah.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Burası Suffe. Hep birlikte burada kalıyoruz.
2: Resulullah'ın evi nerede?
1: Az ileride. Bak, başını uzatsan görürsün. Bizim asıl gayemiz Resulullah'ın yanında olmak. Onun ilminden ne kadar istifade edebilirsek o kadar iyi. Sürekli bir iş buna mani olur. Hem aramızda bir iş bölümü var. Kimimiz çalışıp buraya o günkü rızkımızı getirir, kimimizse Allah Resulü'nün yanından ayrılmaz ve o gün öğrendiklerini burada bulunmayanlara anlatır.
2: Ben Hazreti Muhammed'in peygamber olduğuna inandım ve onu yakından tanımak için buraya geldim. Ailem yok, herhangi bir kazancım yok. Allah'ın evinde Allah'ın Resulü'nün komşusu olmak her şeyden hayırlıdır diye düşündüm.
1: Çok iyi etmişsin. Bu fırsat bir daha ele geçer mi? Mekke halkı ayaklarına gelen fırsatı teptiler. Allah Resulü'nü olmadık işkencelerle, türlü eziyetlerle yurdundan ettiler. Medinelilerse ona kucak açtılar.
3: Niye bayıldı? Bu genç Suffe ehlinden değil mi?
4: Evet, sanırım açlıktan bayıldı.
5: Resulullah Suffe ashabına yönelip onları şöyle teselli etti. Eğer Allah katında nelere sahip olduğunuzu bir bilmiş olsaydınız, yoksulluğunuzun ve ihtiyacınızın daha da artmasını isterdiniz.
0: 37. Bölüm.
5: Süleym kabilesinden bir genç olan Amr bin Abese içinde bulunduğu toplumun değer yargılarını eleştiriyor, haksızlıklara boyun eğmiyordu. Putlara tapmanın mantıklı olmadığını düşünüyor ve yüce yaratıcıya aracısız ulaşılabileceğine inanıyordu. Pek çok din adamıyla görüştü. Derken Mekke'de Hazreti Muhammed'in peygamber olarak ortaya çıktığını duyunca vakit kaybetmeden onun yanına gelerek Müslüman oldu. İlk Müslümanlardandı. O zamanki şartlar Mekke'de kalmasına el vermediğinden kendi memleketine döndü. Şimdi Resulullah'ın Medine'ye yerleştiği haberini almış, onun yanına gelmişti. Peygamberimiz mescitte arkadaşlarıyla oturmaktaydı.
6: Esselamu aleyke ya Resulallah.
5: Peygamberimiz Amr'ın selamını ve aleyke selam diyerek aldı.
6: Beni tanıdınız mı?
5: Peygamberimiz Amr'ı hatırlamıştı. Evet dedi. Mekke'de tanışmıştık.
6: Merhaba. Muhammed bin Abdullah'ı nerede bulabilirim?
7: Kabe civarındadır. Orada bulabilirsin.
6: Teşekkür ederim. Şurada bekleyeyim. Kulağıma gelen bu ses de ne? Ne güzel bir şey bu. Şiir mi acaba? Şiire de benzemiyor. Bu aradığım adam olmasın? Şimdi tavafa başladı. Tavafı bitince konuşmalıyım onunla. Okuduğunuz şeyleri duydum. Size bir şey sormak istiyorum.
5: Peygamberimiz durdu ve Amr'a baktı.
6: Siz kimsiniz?
5: Resulullah, ben bir peygamberim dedi.
6: Peygamber nedir?
5: Peygamberimiz Allah'ın insanlara gönderdiği elçisidir diye yanıtladı bu soruyu.
6: Peki Allah sizi ne yapmanız için gönderdi?
5: Peygamberimiz Allah beni akrabaya yardım etmek, putlara tapmamak, sadece Allah'a kulluk etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamak gerektiğini insanlara anlatmak için gönderdi dedi. Amr merakla pek çok soru sordu ve sonunda peygamberimize iman

0: iman etti. Ya Resulallah, size inanan ve sizi destekleyen kimse var mı?
1: Peygamberimiz şimdiye kadar kendisine inanan birkaç kişi olduğunu, bunlardan birinin hür bir insan olan Ebu Bekir, diğerinin de bir köle olan Bilal olduğunu söyledi.
0: Müsaade ederseniz ben yanınızda kalıp size yardımcı olayım. Allah'ın dininin yayılması için elimden geleni yapayım.
1: Peygamberimiz ona Mekke'nin ortamının buna müsait olmadığını kastederek şöyle dedi. Sen bugün buna güç yetiremezsin. Benim halimi ve ortalığın halini görmüyor musun? Şimdi ailene dön ve benim meydana çıktığımı duyduğunda hemen yanıma gel. Amr, Allah Resulü'nün bu sözüne uyarak ailesinin yanına döndü. Resulullah'a kavuşmak yıllar sonra Medine'de nasip olmuştu.
0: Ya Resulallah, yıllarca sizden ayrı kaldım. Sormak istediğim o kadar çok şey var ki. Bana Allah'ın size öğrettiklerini öğretir misiniz? Namazı anlatır mısınız bana?
1: Peygamberimiz sabah namazından başlayarak namaz vakitlerini ve namazın gereklerini anlattı.
0: Peki abdesti nasıl almalıyım?
1: Peygamberimiz abdestin nasıl alınacağını tarif ettikten sonra anlattığım gibi güzelce abdest alır ve Allah'tan başka hiçbir şeyle zihnini meşgul etmeden namaz kılarsan günahların bağışlanır, annenden yeni doğmuş gibi olursun dedi.
0: Ey Allah'ın Resulü, vakitler içerisinde Allah'a daha yakın olunacak bir an var mıdır? İbadet için tercih olunacak bir saat var mıdır?
1: Resulullah evet diye cevap verdi ve şöyle devam etti. Kulun Allah'a en yakın olduğu vakit gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı zikredenlerden olmak istersen ol. Çünkü güneş doğuncaya kadar ki o vakitlerde kılınacak namaza melekler gelir ve özellikle şahitlik yaparlar. Amr susuz kalmış da suya kanamayan bir insan gibi sordukça soruyor ve aldığı her cevabı hafızasına kazıyordu. Bundan sonraki yıllarda Resulullah'ın civarından ayrılmadı. Ömrünü İslamiyet'e adadı. Mescid-i Nebevi'nin daimi cemaati arasında kadınlar da vardı. Hanım sahabiler 5 vakit namaza geliyor, Resulullah'ın sohbetinden istifade ediyorlardı. Fakat erkeklerin kalabalık oluşu onların peygamberimize diledikleri zaman ulaşmalarına engel oluyordu. Bir çözüm arayışına girdiler.
2: Peygamberimizin sohbetlerini dinleyebiliyoruz ama namaz sonrası erkekler etrafını sarınca bizim onunla görüşme imkanımız olmuyor. Buna bir çözüm bulmamız lazım.
3: Haklısın. Kur'an'ı öğrenmek ve dilediğimiz konularda Resulullah'a özgürce soru sormak istiyoruz. Erkeklerin yanında bunu yapamayız.
2: Burada onlarla aynı yerde namaz kılıyor olmamız bile büyük bir gelişme ama yeterli değil. İslamiyet'i kabul etmeden evvelki hayatımız ne kadar korkunçtu. Söz hakkımız yoktu. Yaşayıp yaşayamayacağımıza bile babalarımız karar verirdi.
3: Ne büyük cinayetlere şahitlik etmiştir bu topraklar. Ufacık kız çocukları diri diri toprağa gömülürdü. Tek suçları dünyaya kadın olarak gelmiş olmaktı. Şimdi Allah Resulü o dönemlerde yapılanları cahiliye adeti olarak nitelendiriyor ya. Ne kadar doğru bir benzetme.
2: O günlerden bugünlere. Peygamberimizin uyarılarıyla çok şey değişti. İlk günlerde Medine Mescidine gelişimiz bile sorun olmuştu. Erkekler evlerimizden farklı bir yerde bizi görmeye alışık değiller. Mesela sen Atike, eşin Ömer'e rağmen mescide nasıl geliyorsun?
4: Ömer sabah ve yatsı namazlarında mescide gelmemden hiç hoşlanmıyor. Her fırsatta da bunu ifade ediyor.
2: Peki Ömer'in bundan hoşlanmadığını bildiğin halde nasıl geliyorsun?
4: Ömer bundan hiç hoşlanmıyor. Ama beni mescide gitmekten de alıkoymuyor. Allah Resulü'nün şu sözleri tabii ona engel oluyor. Allah'ın hanım kullarını mescide gitmekten alıkoymayın. Ve hanımlarınız geceleyin mescide gitmek için sizden izin istediğinde onlara izin verin. Peygamberimiz böyle demişti ya.
2: Gördünüz mü? Peygamber Efendimizin sözleri olmasa namazlarımızı evde kılmak zorunda kalacağız. Ve hem cemaat sevabından hem de peygamberimizi görme nimetinden mahrum olacağız.
3: Bu imkanları kaçıramayız. Ben aramızdan bir temsilci seçip peygamberimize gönderelim derim. Bize bir gün veya bir saat tahsis etsin. O saatlerde yanına gidip rahatça onunla sohbet edelim. Dinimizle ilgili meseleleri soralım.
2: Evet, haklısın.
4: Doğru söylüyorsun.
5: Doğru söylüyorsun.
4: Bence de.
3: Esma binti Yezid'i öneriyorum. O güzel konuşma becerisine sahip bir kadın. Meramımızı en güzel o anlatır.
2: Doğru bence söylüyorsun.
4: Bence de. Bence de.
2: Gidip bizim adımıza Peygamber Efendimizle görüşsün.
4: Esma bu işe en uygun isim.
3: Esma, hadi Allah Resulüne git. Aramızda konuştuklarımızı anlat ona.
6: Ya Resulallah, bir kadın sizi görmek istiyor.
7: Ey Allah'ın Resulü, ben kadınları temsilen geldim. Sizin sohbetlerinizden daha fazla istifade etmek, Kur'an'ı sizin dilinizden öğrenmek istiyoruz. Etrafınızdaki kalabalık yüzünden yanınıza gelmemiz, gelsek de mahrem mevzuları sormamız zorlaşıyor. Bize bir gün tahsis etseniz de, o günde sadece hanımlar size sorularını yöneltse olur mu?
1: Peygamberimiz bu teklifi kabul etti. Bunun üzerine kadınlar kendilerine ayrılan günde sorularını rahatlıkla Allah'ın nebisine sormaya başladılar. Onların önemli konulara temas etmeleri Resulullah'ı sevindiriyor ve bu hanımları, Ensar kadınları ne iyi kadınlardır ki utangaçlıkları dini konuları sormalarına engel olmamaktadır diyerek teşvik ediyordu. Resulullah dönemi İslam toplumunda mescit sadece bir ibadethane değildi. Sosyal hayatın merkezinde mescit vardı. Bu itibarla hanımların mescitte bulunmaları, mescitteki etkinliklere de katılmaları anlamına geliyordu. Bir gün Mescid-i Nebevi'nin hemen yanında iki genç tartışmaya başlamış, tartışma gençlerin kendi kabilelerini yardıma çağıracağı kadar büyümüştü.
8: Bakalım kabilemin erkekleri karşısında aynı cesareti gösterebilecek misin?
9: Asıl senin adamların birazdan toplanacak ailem karşısında durabilecek mi bakalım?
10: Şşt, sakin olun. Derdimiz nedir?
11: Nerede olduğunuzu unuttunuz mu?
1: Peygamberimiz gelen bu gürültüyü duyunca dışarı çıktı.
11: Peygamberimizin mescidindesiniz. Bu neyin kavgası?
10: Hey, durun dedim size.
9: Kendinize gelin. Peygamberimiz geliyor.
1: Peygamberimiz duyduklarının şaşkınlığı içinde... Az önceki çağrınız tam cahiliye dönemine yakışır bir çağrıydı. Bu neyin nesidir deyince gençler kendilerine geldiler. Yaptıklarına pişman oldular. Çünkü İslam'ın kaldırmaya çalıştığı şeylerin başında ırkçılık geliyordu. Tartışmalarında kabilelerinin gücüne güvenerek birbirlerine meydan okumaları olacak şey değildi. Kalabalık sakinleşince mescitte toplandılar. Tartışanlar mahcuptu. Peygamber Efendimiz tatlı bir sohbete başladı. Bir müddet sonra şöyle dedi. Zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşinize yardım edin. Peygamberimizin bu sözü karşısında dostları hayli şaşırdılar. Çünkü onlar bu sözü ilk defa duymuyorlardı. Bu söz Araplar arasında kabile bağlarını kuvvetlendiren bir söz olarak kullanılırdı. Aralarından biri şaşkınlıkla söz aldı.
12: Ey Allah'ın Resulü, mazluma yardım ederiz. Ancak zalime nasıl yardım edeceğiz?
1: Hazreti Peygamber, onu da zulümden men edersin, zulümden alıkoyarsın. İşte bu ona yardım etmektir, dediğinde bu özdeyişin Peygamberimizin dilinde yeni bir mana kazandığını fark ettiler. İslam, din kardeşliğini her şeyin üstünde tutuyordu. Peygamberimizin şu sözleri insanların Allah katında değerinin neye bağlı olduğunu ortaya koyuyordu. Ey insanlar! Allah sizden cahiliye gururunu ve atalarla övünme adetini gidermiştir. İnsanlar iki gruptur. İyi, takva sahibi, Allah katında değerli kişi ve günahkar, bedbaht, Allah katında değersiz kişi. İnsanlar Adem'in çocuklarıdır ve Allah Adem'i topraktan yaratmıştır.
13: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ümmü Atiye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'i radıyallahu anha yıkayacakları zaman kendilerine "Yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayın" buyurmuştur.

Müminlerin annesi Ümmü Seleme radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkarken şöyle derdi: Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ederim. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah'la birlikte sallallahu aleyhi ve sellem yürüyordum. Üzerinde Necran kumaşından yapılmış sert ve kalın bir hırka vardı. Arkasından bir bedevi yetişti ve peygamberin hırkasını sert bir şekilde çekti. Bu çekişin şiddetinden hırkanın kenarı peygamberin boynunda iz bıraktı. Ey Muhammed, sende bulunan Allah'ın malından bana da vermelerini emretsene dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedeviye doğru döndü ve güldü. Sonra da ona bir şeyler verilmesini emretti.

Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ağırlaşıp da hayli sıkıntıya düşmeye başlayınca Fatıma radıyallahu anha, "Vah babacığım, sıkıntın ne kadar da büyük," dedi. Bunun üzerine Resulullah, "Bugünden sonra artık baban için sıkıntı yoktur," buyurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ebediyete göçünce Hazreti Fatıma, "Babacığım, Allah'ın davetine icabet ettin. Vah babacığım, varacağın yer Firdevs bahçesidir. Babacığım, derdimizi artık Cebrail'e yanacağız," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem defnedilince de Hazreti Fatıma, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine toprak atmaya, "Gönlünüz nasıl razı oldu?" dedi. Ebu'l-Abbas Sehil bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı'nda, "Bu sancağı yarın öyle bir zata vereceğim ki Allah onun eliyle Hayber'i fethedecek. O Allah'ı ve peygamberini sever, Allah ve peygamberi de onu sever," dedi. Bunun üzerine halk geceyi sancak acaba kime verilecek diye konuşarak geçirdiler. Sabaha çıkınca her biri sancak kendisine verilir ümidiyle koşarak peygamberin yanına gitti ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ali bin Ebu Talip nerede?" dedi. "Ey Allah'ın Resulü, o gözlerinden rahatsız," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ona birini gönderin," buyurdu. Bunun üzerine Ali getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun gözüne okuyup üfledi, tükürük sürdü ve iyileşmesi için dua etti. Ali'nin gözü iyileşti. Hiç ağrı çekmemiş gibi oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sancağı ona verdi. Bunun üzerine Ali radıyallahu anh, "Ya Resulallah, onlar bizim gibi Müslüman oluncaya kadar onlarla savaşacak mıyım?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Onların yanlarına acele etmeden var. Sonra onları İslam'a çağır ve Allah'ın hakkı olan ve yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini söyle. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın bir kimseye senin aracılığınla hidayet vermesi senin için kırmızı develere sahip olmaktan daha hayırlıdır," dedi.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Hayber Yahudilerinden Amir'in Yesar adında Habeşli zenci bir kölesi vardı. Bu köle Amir'in davarlarını güderdi. Peygamberimizin Hayber'i kuşattığı sırada Hayberlilerin silaha sarıldıklarını gören Yesar onlara "Siz ne yapmak istiyorsunuz?" diye sordu. Onlar da "Şu peygamber olduğunu söyleyen kişiyle çarpışacağız." dediler. Onların cevabındaki peygamber sözü ruh dünyasında anlatılması mümkün olmayan bir tesir bıraktı Yesar'ın. Müslüman olup bu peygambere inanmak istedi ve sürüsünü doğruca Allah Resulü'nün bulunduğu tarafa doğru sevk etti. Hazreti Peygamber'in yanına geldi ve ona, "Ey Muhammed, sen neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun?" diye sordu. Peygamberimiz, "İslam'a, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğumu kabul etmeye davet ediyorum," dedi. Yesar, "Ben böyle şehadet getirir ve Allah'a iman edersem benim mükafatım nedir?" diye sordu. Peygamberimiz, "Bu iman ve şehadet üzerine ölürsen senin mükafatın cennettir," buyurunca Yesar, "Ya Resulallah, bana İslam'ı anlat," dedi. Peygamberimiz İslam'ı anlattı. Yesar, anlatılanları ilgiyle dinledi ve Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra, "Ya Resulallah, ben şu davarların sahibinin, amirin işçisiyim. Bu davarlar benim yanımda bir emanettir. Şimdi ben bunları ne yapayım?" diye sordu. Peygamberimiz, "Onları karargâhtan dışarı çıkar. Onlara bağırıp kov ve gitmeleri için ufak taşlar at. Muhakkak ki Yüce Allah sana emanetini eda ettirecek, onlar sahiplerinin yanına döneceklerdir," buyurdu. Yesar hemen kalkıp yerden bir avuç küçük taş alıp davarlara attı. Onları kovaladı. Davarlar sanki çoban tarafından sürülüyorlarmış gibi kaleye girinceye kadar topluca ilerlediler, sahiplerinin yanına döndüler. Sürü sahipsiz gelince amir kölesi Yesar'ın Müslüman olduğunu anladı. Yesar doğruca muharebeye koştu. Hayber kalesine sancağı diken Hazreti Ali'nin peşinden kaleden içeri daldı. Daha bir vakit bile namaz kılamadan, bir tek secde bile yapamadan Yahudilerin attıkları taşla şehit oldu. Yesar peygamberimizin yanına getirilip sırt üstü yatırıldı. Üzerine de bir örtü örtüldü. Peygamberimiz ona dönüp baktı ve dedi ki, "Şimdi onun yanında iki melek gördüm. Melekler Yesar'ın yüzünden tozları silerken, 'Allah seni toza toprağa bulayanın yüzünü toza toprağa bulasın, seni öldüreni öldürsün,' demekteydiler."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Şu dört huy kimde bulunursa, o kimse katıksız münafık olur. Kimde de bu huylardan biri mevcutsa, o huyu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy var" demektir. Bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Sözleşme yaptığında sözleşmeyi bozar. Husumet güttüğünde haddi aşar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İki umre aralarında işlenen günahlara kefarettir. Kabul olunmuş bir haccın mükafatı ise ancak cennettir," buyurdu. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç kişi bir aradayken ikisi diğerini bırakıp da fiskos etmesinler. Ebu Davud'un rivayetinde şu ilave vardır. Ebu Salih diyor ki, Abdullah bin Ömer'e dört kişi olursa ikisinin gizli konuşmasına ne dersin dedim. O, bunda bir sakınca yoktur buyurdu. İmam Malik, Muvatta'da Abdullah bin Dinar'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir gün Abdullah bin Ömer'le birlikte Halid bin Ukbe'nin çarşıdaki evinde bulunuyordum. Bir adam gelip İbni Ömer'le gizlice konuşmak istedi. İbni Ömer'in yanında benden başka kimse yoktu. Bunun üzerine İbni Ömer başka birini çağırdı. Onunla dört kişi olduk. Kendisi bana ve çağırdığı üçüncü zata, siz biraz geride kalınız. Çünkü ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, üç kişi bir aradayken ikisi öbüründen gizli olarak konuşmasın buyurduğunu işittim dedi. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'in yanından yüzüne damga vurulmuş bir merkep geçmişti. Bunu görünce bu hayvanı dağlayana Allah lanet etsin buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüze vurmayı ve hayvanın yüzünü damgalamayı yasakladı denilmiştir. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecenin başında uyur, sonunda ise kalkıp namaz kılardı.
3: Kamu spotu.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Kamu spotu.
11: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden çarşamba ve cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden kimi bir işte görevlendirirsek ve o da bizden bir iğneyi yahut daha küçük bir şeyi gizlerse, bu kamu malına bir ihanet olur ve kıyamet günü onu kendi elleriyle kesilir.

Ebu Berze Nadle bin Ubeyd el-Eslemi radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılamaz. Ömrünü nerede ve ne suretle harcadığından, ilmiyle ne yaptığından, malını nereden kazandığından ve nerelere sarf ettiğinden, vücudunu, sıhhatini nerede ve ne suretle yıprattığından. İmran bin Hüseyin'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya sadece hayır getirir buyurmuştur. Ümmü Seleme radıyallahu anha anlatıyor. Ya Resulallah, merhum eşim Ebu Seleme'nin çocukları için yaptığım harcamalardan dolayı bana bir mükafat var mı? Ben onları asla aç açık bırakarak ihmal etmiyorum. Onlar benim evlatlarımdır dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, onlar için yaptığın harcamalardan dolayı da sana sevap vardır buyurdu.

Ubeydullah bin Mihsan el-Ensari el-Hatmi radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz can ve malından emin, hastalıktan salim ve günlük azığı da yanında bulunduğu halde sabaha çıkarsa, sanki bütün dünya kendisine verilmiş demektir.

0: Numan bin Beşir radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında çoğu kimsenin bilmediği şüpheli şeyler vardır. Kim bu şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini, inancını, ırzını, iffetini, saygınlığını korumuş olur. Şüpheli iş işleyenler, bir koruluk etrafında davarlarını otlatan bir çobanın sürüsünün oraya dalması gibi çok sürmez harama düşer. Bilin ki her hükümdarın bir korusu vardır. Unutmayın ki Allah'ın korusu da haram kıldığı şeylerdir. Şunu da bilin ki bedende bir et parçası vardır. O sağlıklı olursa bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Bilesiniz ki bu et parçası kalptir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Medine'ye gitmek üzere Resulullah ile beraber Mekke'den çıktık. Azvera denilen yere yaklaştığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bineğinden indi, ellerini kaldırıp bir müddet Allah'a dua etti. Sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Sonra kalktı, yine elini kaldırıp bir süre daha dua etti. Sonra yine secdeye kapandı, bunu 3 defa tekrarladı ve şöyle dedi: "Ben Allah'a dua edip ümmetim için şefaat diledim. Ümmetimin 1/3'ünü bana bağışladı. Bundan dolayı Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp yine dua ettim ve Allah'tan ümmetimi bağışlamasını istedim. İkinci defa ümmetimin 1/3'ünü daha bağışladı. Allah'a şükretmek için secdeye kapandım. Bilahare secdeden başımı kaldırıp Rabbimden ümmetime şefaat diledim. Allah Teala ümmetin kalan 1/3'ünü de bana bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek için tekrar secdeye kapandım." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kim sabah akşam 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, Allah'ı tesbih eder ve ona hamd ederse, kıyamet gününde hiçbir kimse bu adamın söylediği bu zikirden daha faziletli bir şeyle gelemez. Ancak birisi onun söylediğinin tesbih ve hamdin benzerini veya daha fazlasını söylerse o başka." Cerir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatıyor: "Bir gece Resul-i Ekrem'le sallallahu aleyhi ve sellem birlikteydik. Peygamber Efendimiz dolunaya baktı ve siz şu ayı zahmetsizce nasıl rahat görüyorsanız Rabbinizi de öylece göreceksiniz," buyurdu. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Ben, ya Resulallah, geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun dedim. Çok şükreden bir kul olmayayım mı? Cevabını verdi. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ne dersiniz? Kapısının önünde bir nehir bulunan kimse, o nehirde günde 5 defa yıkansa, bedeninde kirden eser kalır mı? Dedi. Sahabiler, hiçbir eser kalmaz diye cevap verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, işte 5 vakit namaz da buna benzer. Allah 5 vakit namaz sayesinde günahları siler buyurdu.

Übey bin Ka'b, evi Mescid-i Nebevi'ye uzak olmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kılınan hiçbir namazı kaçırmayan Ensardan bir zatın durumuna üzüldüklerini ve bu yüzden sıcak havalarda ve karanlıkta mescide rahat gelebilmesi için bir merkep satın almasını tavsiye ettiklerini söyler. Adamın "Vallahi evimin mescide yakın olmasını istemem" karşılığını vermesi üzerine Übey bin Ka'b durumu Hazreti Peygamber'e iletir. Medineli sahabi Resulullah'a evinin mescide yakın olmasını istemediğini söylerken şu gerekçeyi dile getirir: "Mescide giderken ve ailemin yanına dönerken attığım her adım karşılığında Allah'tan ecir ve sevap umuyorum." Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah bütün bunları sana verdi. Hakikaten hesap ettiğin, Allah'tan umduğun şey senindir." buyurdu.

Ömer bin Hattab'ı gördüm. Hacer-i Esved'i öperken şöyle diyordu: "Biliyorum ki sen bir taşsın. Ne faydan dokunur ne de zararın. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seni öptüğünü görmemiş olsaydım seni öpmezdim." Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki kardeş vardı. Birisi ilim için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin meclisine devam eder, diğeri ise işe giderdi. İşe giden kardeş, peygamberin meclisine devam eden kardeşini Resulullah'a şikayet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "Ne biliyorsun? Belki de onun sayesinde sana rızık veriliyordur," dedi.

Ebu Zer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ümmetimin iyi ve kötü bütün amelleri bana arz olundu. İyi amellerin içinde insanlara sıkıntı verecek şeylerin yoldan kaldırılmasını da gördüm. Mescidin tükürükle kirletilmesini ve yok edilmeden o şekilde bırakılmasını da kötü, çirkin ameller arasında gördüm."

0: Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah nimetinin izinin kulunun üzerinde görülmesinden hoşlanır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bize silah çeken bizden değildir. Bizi aldatan da bizden değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazarda tahıl satan birinin yanına uğradı. Tahıl öbeğine elini sokunca parmakları ıslandı. Ey satıcı, bu ne hal diye sordu. Adamın yağmurda ıslandı ey Allah'ın Resulü cevabına karşı o ıslak kısmını üzerine koysan da insanlar onu görse olmaz mı? Bizi aldatan bizden değildir buyurdu.

Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onlara bakar ve ne de onları temize çıkarır. Onlar için acıklı azap vardır. Birisi çölde ihtiyaç fazlası suyu olduğu halde onu yolculardan esirger. İkincisi malını ikindiden sonra pazara çıkarır ve bunu şu fiyata aldım diye yalan yere yemin eder. Yalan olmasına rağmen müşteri de ona inanır. Üçüncüsü çıkarı için devlet başkanına biat eder. Devlet başkanı ona istediğini verirse sözünde durur. Vermezse durmaz. Abdullah bin Amr'dan Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cehennemden uzak kalmayı ve cennete girmeyi isteyen Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olduğu halde can versin. Bir de kendisine nasıl davranılmasını arzu ediyorsa insanlara öyle davransın. İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün kendisine bir adam getirilmiş ve bu sakalından şarap damlayan falan kimsedir denilmişti. Bunun üzerine İbn Mesud, bize ayıpları araştırmak yasaklandı. Fakat bir delil ortaya çıkarsa onu dikkate alır, ona göre davranırız cevabını verdi.

0: Hüsnü Hal.
1: Yaz tatili denilince aklına deniz, kum ve güneş değil de köy, tarla ve akraba gelen insanlar ve o insanların çocukları. Leğende yıkanan ve sobada ısınan çocuklar. Saçları üç numaraya vurulmuş, siyah önlüklü, okul çantalarında süper kahraman resimleri olmayan erkek çocukları ve annelerinin iyice gerdirdiği saçlarına beyaz kurdele taktığı kız çocukları. İçinde toz ve dumanın birbirine karıştığı uzun yol otobüsleri, ana baba kucağında yapılan yolculuklar ve denk gelinmişse eğer mutluluğu dünyalara değer cam kenarları. İş yerlerinden güç bela alınan izinler ve çalışmak için tarlaya gidilen tatiller. Bunlar bundan daha fazlasını görmemiş çocuklar için neşeli yolculuklar sayılır. Ancak anneler ve babalar için buruk bir sevinç, özlem ve hüzün dolu yaz hikayeleridir. Yoksulluk ve bir parça umut insana neler yaptırmaz ki? Yaşadığı topraklardan, tırmandığı ağaçlardan, içtiği soğuk sulardan, geçtiği patika yollardan koparıverir. Hatta yoksulluk ve umut insanı öyle bir hale getirir ki çocuk yaşta çocukluğundan vazgeçirir. İşte köyden kente göçmüş bir neslin vazgeçtiği şey de budur. Kendi çocuklukları. Ne hikayeleri anlatılmış ne de gözyaşları silinmiş. Görmezden gelinmişler, şimdinin dedeleri ve nineleri. En zorunu yaşamışlar. Ne köyde tutunacak, geçim sağlayacak durumları olmuş, ne de gittikleri büyük şehirlerde onlara kucak açacak birileri. Kırık dökük pencereli, derme çatma gecekondularda geçmiş gençlik günleri. Akan çatıya salça tenekesi, delinen ayakkabıya karton parçası koymuşlar. Bir tahta beşikle, bir eski ceketle çocuklarını büyütüp okutmuşlar. Kendileri pek indirememiş duvarlara astıkları Kur'anları ama evlatlarını da Kur'ansız bırakmamışlar. Onca zorluğa rağmen ne bayramlarda yeni elbisesiz ne de camilerde Elif Bey'siz koymuşlar. En ağır işlerde çalışmış, yine de yılmamışlar. Yetmemiş, yazları da köye, baba ocağına koşmuşlar. Tarla tapan ne varsa elde kalan, satıp savmamış, ekmiş, biçmiş ve toplamışlar. Ne büyük şehirlerin ışıklarına aldanmışlar, ne de geldikleri toprakları unutmuşlar. Kolay mı unutmak? Kolay mı vazgeçmek zorunda kaldıkları çocukluklarından ayrı kalmak? Köylerinde bıraktıkları o güzel anıları hala bekliyor onları. En son tırmandıkları ağaçların tepelerinde, gölgelere bıraktıkları tahta atlarının üzerlerinde ve kana kana su içtikleri köy çeşmelerinde. Onun için her fırsatta gitmek geliyor içlerinden. Dişlerinden ve tırnaklarından artırdıklarıyla bir ev dikmek ve o evden kendi çocukluklarını seyretmek istiyorlar içten içe. Koşarken ve gülerken görmek istiyorlar kendilerini yine. Uzun zamandır göremedikleri merhameti göstermek istiyorlar kendilerine. Bir çocuğa merhamet etmekle bir yaşlıya merhamet etmek aynı şey aslında. Çünkü ikisi de buna en çok ihtiyaç duydukları çağlarında.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. Sonra 3 defa kalbine işaret ederek takva buradadır buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti

güçlü şekilde Allah'a yemin etmişlerdi. Fakat onlara bir uyarıcı gelince, bu ancak onların nefretlerini artırdı. Yeryüzünde büyüklük taslamak ve kötü tuzak kurmak için böyle davranıyorlardı. Oysa kötü tuzak ancak sahibini kuşatır. Onlar ancak öncekilere uygulanan kanunu bekliyorlar. Sen Allah'ın kanununda hiçbir değişiklik bulamazsın. Sen Allah'ın kanununda hiçbir sapma bulamazsın. Fatır Suresi 42 ve 43. Ayetler. Kureyş ileri gelenleri Resulullah'ın davetine başlangıçta itiraz etmediler. Ancak ne zaman puta tapmayı eleştiren ayetler nazil olmaya, onların dinleri ayıplanmaya ve ataları akılsızlıkla suçlanmaya başlanınca, onlar Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve davetine yönelik tepkilerini açıkça göstermeye başladılar. Müşrik önderlerinin İslam'a karşı çıkma sebeplerinin başında onların dini kaygıları gelir. Çünkü Mekke müşrikleri atalarından miras aldıkları inanç ve gelenekleri mutlak doğrular kabul ettikleri için hiçbir şekilde bunları terk etmek istemiyorlardı. Bu hususa Kur'an-ı Kerim de işaret eder. Onlara Allah'ın indirdiğine ve Resul'e gelin denildiği zaman babalarımızı üzerinde bulduğumuz yol bize yeter derler. Ataları hiçbir şey bilmiyor ve doğru yol üzerinde bulunmuyor iseler de mi? Müşriklerin karşı çıkışına etki eden amiller arasında kin, büyüklük taslama, peygambere uymayı kendilerine yedirememe ve onu küçük görme gibi sebepler de sayılabilir. Zira onlar kendilerini mevki yönünden daha ileri, geniş servet sahibi, nüfuzlu, sözü daha çok dinlenen insanlar olarak görüyorlardı. Mekke müşriklerinin Hazreti Peygamber'in tebliğine tavır alışlarının mühim sebeplerinden biri de onların siyasi ve ekonomik kaygılarıdır. Her şeyden önce onlar inançlarının temeli olan putperestliğin ortadan kalkması durumunda Arap kabileleri nazarında var olan itibarlarının sarsılacağını düşünüyorlardı. Onlar, sizinle beraber doğru yolu tutarsak kendi yurdumuzdan koparılıp çıkarılırız dediler. Biz onları tarafımızdan bir rızık olarak her türlü meyve ve mahsullerin kendisinde toplandığı saygın ve güvenlikli bir yere yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler. Bu ayete göre Mekkeli liderler, Hazreti Peygamber'e uydukları zaman, kendilerinin ve ülkelerinin imtiyazlarını, menfaat elde ettikleri tüm geleneklerini kaybedeceklerini düşünüyorlardı. Onların geçimleri için gereken gelirlerden, izzet ve şereflerinden mahrum kalacaklarını hesaplıyor, bu sebeple konumlarını muhafaza için tebliğe yüz çeviriyorlardı. Mekke müşriklerinin Hazreti Peygamber'e karşı gelmelerinin temel nedenlerinden biri de Kureyş içinde geçmişe dayanan kabile mücadeleleridir. Haşimoğullarından bir peygamber çıkmasıyla bu soyun kendilerine üstünlük sağlayacağını düşünen rakip kabileler, bütün güçleriyle İslam dininin yayılmasını engellemeye çalışmışlardır. Mekke müşrikleri saydığımız sebeplerle Hazreti Peygamber'in tebliğini engellemek için çok çeşitli yollar denediler. Bunlar sırasıyla onun faaliyetlerini önce görmezden gelip ciddiye almamak, onu yalanlamak, kendisine şairlik, sihirbazlık, kâhinlik ve mecnunluk iftirası atmaktır. Onlar bu faaliyetlerini zamanla şiddetlendirmişler, nihayetinde Allah Resulüne suikast düzenleyecek noktaya gelmişlerdir. Mekke müşrikleri öncelikli olarak kendileri gibi bir insanın Allah'tan haber getirmesini bir türlü kabul edememişler, Hazreti Muhammed'e bu işi niçin bir meleğin yapmadığını sorarak onun risaletine itiraz etmişlerdir. Bir de dediler ki, ona açıktan göreceğimiz bir melek indirilse ya, eğer öyle bir melek indirseydik, artık iş bitirilmiş olurdu. Sonra da kendilerine göz açtırılmazdı. Hemen helak edilirlerdi. Ey Muhammed, belki de sen müşriklerin, ona bir hazine indirilseydi veya beraberinde bir melek gelseydi ya demelerinden dolayı sana vahyolunanlardan bir kısmını göz ardı edeceksin ve o yüzden göğsün daralacak. Fakat sen ancak bir uyarıcısın. Allah'sa her şeye vekildir. Eğer doğru söyleyenlerdensen bize melekleri getirsene. Dediler ki, bu ne biçim peygamber ki yemek yer, çarşıda, pazarda dolaşır. Ona bir melek indirilseydi de, bu onunla beraber bir uyarıcı olsaydı ya. Müşrikler

Zaman zaman Allah Resulü'nü kendilerince zor durumda bırakmak ve bu sayede gerek toplum gerekse inananları nazarında etkisiz hale getirmek için onunla müzakere ve münakaşaya girişmişlerdir. Onlar Hazreti Peygamber'i yanlarına çağırmışlar, sözlerinin başında onu kavmi bölmek, atalarının dinlerini hakaret etmek ve onları sefihlikle vasıflandırmak gibi faaliyetlere girmekle suçlamışlar, bunun ardından da kendisine bazı dünyevi teklifler sunarak tebliğ faaliyetini durdurmasını istemişlerdir. Fakat Resulullah onların isteklerinin hiçbirini kabul etmemiş, gayesinin insanları Allah'ın birliğine çağırmaktan başka bir şey olmadığını tekrarlamıştır. Resulullah'tan bekledikleri cevabı alamayan müşrikler, bu defa ondan çeşitli mucizeler ortaya koymasını talep etmişlerdir. Dediler ki, yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça, yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup, aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça, yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe, yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe, yahut altından bir evin olmadıkça ya da göğe çıkmadıkça sana asla inanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz. Kur'an'da bu ve benzeri itirazlara şöyle cevap verilmiştir. De ki, yeryüzünde dolaşanlar melek olsaydı, biz de onlara gökten peygamber olarak bir melek gönderirdik. Biz onlara melekleri de indirseydik, kendileriyle ölüler de konuşsaydı ve her şeyi karşılarında hakikatin şahitleri olarak toplasaydık, Allah dilemedikçe yine de iman edecek değillerdi. Fakat onların çoğu bilmiyorlar. Mekke müşrikleri bazen de kendi soru ve istekleriyle yetinmeyip cevaplayamayacağını düşündükleri sualler yöneltebilmek ve yardım almak için Medine Yahudilerine elçiler göndermişlerdir. Nitekim bu amaçla Medine'ye ulaşan Nadr bin Haris ile Ukbe bin Ebu Muayit, Yahudi bilginlerinden bazı sorular alarak geri dönmüşlerdir. Yahudiler, yanlarına gelen elçilere şayet sorulara cevap verebilirse onun bir peygamber olduğunu, veremediği takdirde de bir sahtekar sayılması gerektiğini söylemişlerdi. Kureyş temsilcileri Medine'den dönüp Hazreti Peygamber'le bir araya geldiklerinde ona Yahudilerden aldıkları taktikle Ashab-ı Kehf, Zülkarneyn ve Ruh hakkında sorular sormuşlardır. Bunların tamamına Kur'an ayetleriyle açık cevaplar verilmiş olmakla birlikte müşrikler yine de Resulullah'ın peygamberliğini tasdike yanaşmamışlardır. Tebliğ faaliyetlerine karşı gerçekleştirdikleri bütün engelleme çabalarına rağmen, Hazreti Peygamber'in Mekke'de desteğinin daha da artmaya başladığını gören Kureyşliler, münazara ve münakaşanın yanında ona karşı alay ve iftira yolunu da takip etmeye başladılar. Bu amaçla Hazreti Peygamber'le karşılaştıklarında, işte Abdülmuttalib oğullarının kendisiyle gökten konuşulan oğlu demek suretiyle onunla alay ettiler. Onlar arasında bulunan Esved bin Abdi Yevuz, ne zaman Allah Resulü ile bir araya gelse kendisine "Bugün yukarıyla konuştun mu ey Muhammed?" sorusunu sormuştur. İnkar edenler seni gördükleri zaman ancak alaya alırlar. "Bu mu ilahlarınızı diline dolayan?" derler. Halbuki kendileri Rahman'ın kitabını inkar ediyorlar. Onlar seni görünce ancak eğlenceye alırlar. "Allah'ın peygamber olarak gönderdiği adam bu mu? Biz ilahlarımıza sımsıkı sarılmasaydık, neredeyse bizi ilahlarımızdan uzaklaştıracaktı" derler. Hazreti Peygamberle istihza edenlerin alışkanlık haline gelen davranışları ise, onu gördüklerinde birbirlerine kaş göz işareti yaparak karşılıklı gülüşmektir. Bu hareketleri en fazla yapan müşrik liderler Ümeyye bin Halef'tir. Onun tavırları dolayısıyla Hümeze suresi nazil olmuştur. Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretleriyle alay eden kişinin vay haline. O malının kendisini ebedileştireceğini sanır. Hayır, andolsun ki o Hutame'ye atılacaktır. Hutame'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? O Allah'ın yüreklere işleyen tutuşturulmuş ateşidir. Şüphesiz uzatılmış direklere bağlı oldukları halde ateş onların üzerine kapatılacaktır. Mekke müşriklerinden As bin Vail, erkek çocuklarının yaşamaması sebebiyle
Allah Resulüne soyu kesik anlamına gelen ebter nitelemesini yakıştırmaya kalkışmıştır. Kısa süre sonra gelen Kevser suresiyle adı geçen müşriye anında ilahi cevap verilmiştir. Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana buğz eden, soyu kesik olanın ta kendisidir. Kureyşliler, Hazreti Peygamber'le alay etmeyle birlikte ona iftira atmaktan da geri kalmadılar. Nitekim onlar, İslam dininin ilahi meşruiyetini tartışılır hale getirmek için tebliğ ettiği vahyi Allah'tan değil, Rahman adındaki bir insandan aldığını iddia etmeye başladılar. Hatta iftiralarını Kur'an'ın ilahi kaynaklı değil, şeytanın sözleri olduğunu iddia edecek kadar ileri götürdüler. Müşriklerin bu iftiralarına vahiy ile gelen cevap gecikmedi. Şüphesiz Kur'an, alemlerin Rabbinin indirmesidir. Ey Muhammed! Apaçık Arapça diliyle uyaranlardan olman için onu senin kalbine Cebrail indirmiştir. O daha öncekilerin kitabında da zikredilmiştir. Kur'an'ı şeytanlar indirmemiştir. Zaten bu onların harcı değildir. Buna güçleri de yetmez. Çünkü onlar vahyi işitmekten uzaklaştırılmışlardır. Şeytanların kime indiğini size haber vereyim mi? De ki, onlar günahkar iftiracıların hepsine iner. Bunlar şeytanlara kulak verirler, çoğu da yalancıdırlar. İlahi mesajın meşruluğu konusunda insanların zihinlerinde tereddüt meydana getirmeye çalışan müşrikler, bunun ikinci adımı olarak Hazreti Peygamber'i kâhin, mecnun, deli veya şair olmakla itham etmişlerdir. Nitekim müşrik ileri gelenlerinden Velid bin Muire, bir gün Kureyşlileri etrafında toplamış ve onlardan Hazreti Peygamber'i Mekke'ye hac niyetiyle gelen insanlardan nasıl uzak tutacakları konusunda görüş belirtmelerini istemiştir. Oradakiler Hazreti Peygamber hakkında kâhin, mecnun, şair diyerek menfi propaganda yapılması gerektiğini söylemişlerdir. Toplantı neticesinde Resulullah için kişiyle kabileyi, karıyla kocayı, babayla oğlunu, kardeşle kardeşi birbirinden ayıran sahir, sihirbaz sıfatını kullanmaya karar vermişler. Oradan ayrıldıktan sonra da insanların toplantı yerlerine giderek bu planı uygulamaya, onun bir sihirbaz olduğu iftirasını yaymaya başlamışlardır. Kafirler kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler: "Bu yalancı bir sihirbazdır. İlahları bir tek ilah mı yaptı? Gerçekten bu çok tuhaf bir şey." İçlerinden ileri gelenler, "Gidin ilahlarınıza tapmaya devam edin. İşte bu istenen şeydir. Biz bunu son dinde, en son dini inanışlarda duymadık. Bu ancak bir uydurmadır. O zikir, Kur'an içimizden ona mı indirildi?" diyerek kalkıp gittiler. Hayır, onlar benim zikrimden şüphe içindedirler. Hayır, henüz azabımı tatmadılar. Bu iddialar karşısında Kur'an, onların Hazreti Peygamber hakkındaki sihirbazlık, delilik ve şairlik iddialarını mutlak surette reddetmiştir. Ey Muhammed! Sen Rabbinin nimetine nail olmuş bir kimsesin, deli değilsin. Kur'an, şerefli bir elçinin getirdiği bir sözdür. O, şair sözü değildir. Ne az inanıyorsunuz. Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır. Mekke müşrikleri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ faaliyetini münazara, alay ve iftiralarıyla engelleyemeyeceklerini fark ettikleri zaman taktik değiştirerek bir takım dünyevi menfaat vaadiyle onu davasından vazgeçirmeye çalıştılar. Bu görevi Mekke reisleri adına Utbe bin Rebi'a üstlendi. Utbe Resulullah'a giderek önce onun toplumdaki saygınlığından ve şerefinden bahsetti. Ardından tüm bu olumlu özelliklerine rağmen kendisinin Mekke'nin bütünlüğünü parçalayıp halkı birbirine düşürdüğünü söyledikten sonra yaptıklarından vazgeçmesi durumunda kendisine Mekke'nin reisi veya en zengin kişisi olma imkanı verileceğini bildirdi. Ancak Resul-i Ekrem teklifi kesin bir dille reddetti. Benzer öneriler daha sonra bütün müşriklerin ortak bir toplantısı sırasında Resulullah'a tekrar iletilmiş. Hatta onlar maddi tekliflerinin yanında güya ona yardımcı olma adına şayet cinlerin tasallutuna uğramışsa tüm mallarını harcama pahasına
kendisini tedavi ettirebileceklerini dile getirmişlerdir. Allah Resulü ise onlara kendisinin hasta olmadığını, niyetinin dünya malı elde etmek değil, sadece insanları Allah'ın birliğine çağırmak olduğunu tekrarlamıştır. Müşrikler dünyevi bir takım menfaat vaadiyle Hazreti Peygamber'i davasından vazgeçiremeyeceklerini anladıklarında son çare olarak ona dinlerini birleştirme önerisiyle gelmişler. Biz senin ibadet ettiğine ibadet edelim, sen de bizim ibadet ettiğimiz putlara tap diyerek inanç ortaklığına çağırmışlardır. Bu teklife karşılık ilahi cevap şu şekilde verilmiştir. De ki, ey kafirler, ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam. Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz. Ben sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim. Evet, siz de benim taptığıma tapmayacaksınız. Sizin dininiz size, benim dinim banadır. Bu konuya bir sonraki programımızda devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Tekrar buluşuncaya dek esen kalınız.

0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Nasıl zevk ve safaya yönelirim ki? İsrafil sur ağzında ne zaman üfüreceğine ilişkin emir beklemektedir. Emri alır almaz üfürecektir. Yerde ve gökteki varlıklar hep ölecektir." Bu haber, kıyametin yakın olduğu haberi ashaba çok ağır gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Allah bize yeter. O ne güzel vekildir." deyin buyurdu.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmayı sevdiği bir işi ondan görerek halk da yapar ve neticede kendilerine farz olunur endişesiyle terk ederdi. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği bildirilmiştir. Mümin güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini namazla geçiren kişinin derecesine ulaşır. Ebu Cürey Cabir bin Süleym radıyallahu anh anlatıyor. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediği her şeyi kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Ben de iki defa aleyke selam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyke selam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bundan sonra bir daha hür olsun, köle olsun, hiçbir insana hatta deveye ve koyuna dahi küfretmedim. Allah Resulü sözlerine şöyle devam etti. Hiçbir iyiliği küçümseme. Kardeşinle güler yüzlü konuşman da bir iyiliktir. Elbiseni baldırlarının ortasına kadar çek. Eğer bu hoşuna gitmezse topuklarına kadar sarkıt. Ama eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibri sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir buyurdu.

Ebu Berze radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son zamanlarında meclisten kalkmak istediğinde, "Allah'ım, seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim." sözlerini söylerdi. Birisi, "Ya Resulallah, daha önce söylemediğiniz sözleri söylüyorsunuz." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu sözler mecliste olabilecek kusurların kefaretidir." buyurdu. Hafsa radıyallahu anha şöyle demiştir: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek, içmek ve giyinmekte sağ elini, bunların dışındaysa sol elini kullanırdı.

0: Sehl bin Huneyf'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yolunda şehit olmayı gönülden isteyen kimseyi yatağında ölse dahi şehitler derecesine ulaştırır buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının birinci rekatında Bakara suresindeki deyin ki biz Allah'a ve ondan bize indirilene inandık mealindeki ayeti, ikincisinde ise biz Allah'a inandık, bizim şüphesiz Müslüman olduğumuza şahit ol mealindeki ayeti okurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şöyleydi. Allah'ım, verdiğin nimetlerin gitmesinden, verdiğin sağlığın değişmesinden, ansızın cezalandırmandan ve gazabını gerektirecek her şeyden sana sığınırım. Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimse kimseyi fasıklık veya kâfirlik ile suçlamasın. Zira şayet suçlanan böyle değilse bu sözler kendisine döner. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim tahsili için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabaha çıktığında Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileyken nüşur. Allah'ım, senin yardımınla sabaha çıktık ve senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır buyururlardı. Akşama eriştiğinde de Allahümme bike emseyna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileyken nüşur. Allah'ım, senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır diye dua ederdi.
1: Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Mescid-i Nebevi'de otururken içeri bir adam girdi. Hadislerde adı belirtilmeyen bu zat yalnız başına namaz kıldıktan sonra Allahümme gfirli verhamni, Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle diye dua etmeye başladı. Bunun üzerine Allah Resulü bu adam acele etti buyurdu. Sonra adamı yanına çağırdı, ona veya yanında oturan ashabına şöyle buyurdu. Biriniz dua edeceği zaman önce Yüce Rabbine hamd ve sena etmekle başlasın. Sonra Peygamber'e salat getirsin, daha sonra da dilediği şekilde dua etsin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, bugün iki cihan serveri Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme olan muhabbetimizi derinleştiren, onu bütünüyle tanımamızı sağlamaya vesile olacak müstesna bir ilimden, Şemail-i Şerif'ten bahsedeceğiz.

Şemay, lügatta huy, yaratılış, tabiat, hal ve hareket, tavır ve davranış gibi anlamlara gelir. Hazreti Peygamber'in beşer yönünü kendisine konu alan ilim dalına şemail denir. Peygamber Efendimiz, peygamber olmasının yanında aynı zamanda bir beşerdir. Bizim gibi yiyen, içen, gülen, üzülen, uyuyan bir beşer. Ancak o, Allah tarafından eğitilmiş müstesna bir beşerdir. Beşer, hiç eğitilip özellik kazandırılmamış kimselerin halidir. Esasında bu, herkesin insanlık yolculuğuna çıktığı hareket noktasıdır. Beşer olmak ayıp da değildir, kusur da değildir. Ayıp ve kusur olan beşer kalmaktır. Beşer olarak doğup da insan olma çabası gösteren kimselerin modeli Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresi 21. ayette içinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır buyurulmaktadır. Allah'ın Resulü insanlar için bir insanlık modelidir. Ona bakarak kendini eğitir, davranışlarını şekillendirir ve diğerlerinden farklı bir beşer olma çabası içine girer. Ayette dilimize güzel örnek olarak çevrilen üsve-i hasene tabirindeki üsve kelimesi, bir fikri değil bir hareketi ifade eder. Fikirler kitaplardan okunup anlaşılabilir fakat davranışların kitaptan okunarak aynen anlaşılması ve uygulanması pek kolay değildir. Güzel davranışlar, güzel görülen canlı bir örnekten uzun eğitimler sonunda kazanılabilir. Peygamber Efendimizin davranışları ashab neslinden itibaren nesilden nesile aktarılarak görgü yoluyla yaşanıp gelmektedir. Bu bir peygamber mayasıdır ki yok olması mümkün değildir. Bu maya Allah'ın koruması altındadır. Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu üzere Allah'a ve ahiret gününe ümit besleyip de Allah'ı çokça anan kimseler olma azmiyle yola çıkanlar güzel örneklerini bulacak ve güzel insan olacaklardır. Şemail'in hedefi insana güzel bir davranış biçimi kazandırmaktır. Ve bu şekillenmede model Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Efendimiz'i anlatmak tıpkı bir çiçeğin kokusunu tarif etmeye benzer. Kolay değildir. Eşsiz bir raya hangi kelimelerle hissedilebilir? Şemail elbette ki sadece bir güzellik anlatısı değildir. Şemail ahlakın vücut bulmuş halini gözler önüne sermektir. Çünkü Efendimizin güzelliği sadece yüzünde değil, o yüzün ardındaki mümtaz ahlakındadır. İnanan bir mümin için peygamberiniz sadece sözleriyle, getirdiği hükümlerle değil, tümüyle tanımak bir ihtiyaçtır. Aynı zamanda bir sevgi ve bağlılık ifadesidir. Çünkü Yüce Allah Kur'an'da Ali İmran suresi 31. ayette bize de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın buyurarak, Efendimiz'e ittibanın yani ona uymanın Allah sevgisinin bir göstergesi olduğunu ilan etmiştir. Ona tam manasıyla uyabilmek içinse onu her yönüyle tanımak gerekmektedir. Hazreti Peygamber'de üstün vasıflar olmakla birlikte onu zihnimizde sadece soyut bir figür olarak değil, canlı, nefes alan, yeryüzünü şereflendirmiş bir insanı kamil olarak tasavvur edebilmek için okuruz şemaili. Bu, ona olan sevgimizi ve özlemimizi somutlaştırır. Şemail aslında bir sevgi biçimidir. Bir insanı tanıdıkça sevmek, sevdikçe ona benzemek isteriz. İşte şemail bizi onun ahlakına yaklaştıran yoldur. Onu tanıdıkça gönlümüz incelir, dilimiz güzelleşir, kalbimiz sükunet bulur. Şemail okumak sevgiyi ilmi bir çizgiye taşır. Sevgisiz bilgi kuru kalır, bilgiden uzak sevgi ise yoldan şaşar. O yüzden şemail okumak peygambere olan sevgimizi ölçülü, derin ve saygılı kılar. Ne sadece duygusallığa teslim oluruz ne de kuru bir bilgiye. Bir taraftan kalbimizi ısıtır, bir taraftan davranışlarımızı güzelleştirir. Şemail okumanın en büyük faydası bize sadece tarihi bir tasvir sunmak değil, aynı zamanda bir ahlak ve edep eğitimi vermesidir. Onu zihnimizde canlı bir şahsiyet olarak tasavvur etmemiz, ona olan muhabbet

muhabbetimizi derinleştirir. Şemail okumak bizlere sünneti daha iyi anlama imkanı verir. Onun bir sözü söylerkenki halini, tavrını, bakışını bilmek, o sözün manasını ve hikmetini derinlemesine kavramamıza yardımcı olur. Aynı zamanda onun üstün ahlakını öğrenmek bizim için en güzel örnektir. Rabbimiz Kur'an'da Kalem Suresi 4. ayette buyuruyor: "Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin." İşte Şemail bu ayetin yeryüzündeki tasviridir. Bu yüce maksatla sahabe, Peygamber Efendimizin hayatında bizzat şahit oldukları yaşanmışlıkları en ince detaylarıyla kayıt altına almışlardır. İmam-ı Tirmizi'nin Eş-Şemâil-ün Nebeviyye isimli kitabı bu sahada yazılmış en meşhur eserlerin başında gelir. Bugün hala evlerimizin duvarlarında asılı duran hilî-i şerifler işte bu şemâil geleneğinin meyvesidir. O yazılarda Efendimizin siması kelimelerle resmedilir. Yüzünü görmeyiz ama kelimelerin içinden bir huzur çıkar. Bu da bizim kültürümüzde peygamber sevgisinin en zarif ifadelerinden biridir. Sevgili dinleyenler, şemail ilmi gönlümüzde peygamber sevgisini yeşerten, ona olan bağlılığımızı pekiştiren ve bize en güzel örneği tüm canlılığıyla sunan bir manevi mirastır. İşte bu yüzden Efendimizin şemailine dair o mübarek kesitleri birincil kaynaklardan anlamaya ve sizlere anlatmaya devam edeceğiz. Bu kutlu yolculuk bitmeyen bir hasret ve tükenmeyen bir muhabbet yolculuğudur. Biz onu hakkıyla tanımak ve onun gibi yaşamak için çıkılan bu manevi yolculukta siz sevgili dinleyenlerimizi de daima yanımızda görmekten mutluluk duyacağız. Ona ve âline binlerce salat ve selam olsun.

Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal. Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar, her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Said el-Hasan el-Basri anlatıyor. Aiz bin Amr radıyallahu an Ubeydullah bin Ziyad'ın yanına girdi ve "Oğlum, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yöneticilerin en kötüsü zorba olanlardır dediğini işittim. Sen sakın onlardan olma" dedi. İbn Ziyad Aiz'e "Sen otur. Zira sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlarının döküntülerindensin" dedi. Aiz bin Amr, ashab içinde değerli değersiz ayrımı yapılamayacağından şöyle dedi. "Onların döküntüleri mi olur? Döküntüler onlardan sonrakiler veya onlardan başkaları arasında olur" dedi. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içilecek şeye üflemekten nehyetti. Bunun üzerine bir adam, "Kaptaki suyun yüzünde çer çöp görürsem ne yapayım?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Çöp düşünceye kadar dök" dedi. Adam bu defa, "Ben bir solukta suya kanamıyorum" dedi. Resulullah da, "Öyleyse nefes alırken kaseyi bardağı ağzından uzaklaştır" buyurdu. Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, "Ebu Zer, ben seni idarecilik yönünden zayıf görüyorum. Kendim için istediğimi senin için de isterim. Sen iki kişi için bile olsa sakın yönetici olma. Yetim malının sorumluluğunu da üstlenme" buyurdu. Abdullah bin Busr radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem garra denilen bir yemek kabı vardı. Onu dört kişi taşırdı. Bir gün kuşluk vakti girip namazı kıldıklarında içerisine tirit, et suyuna ekmek doğramak suretiyle yapılan yemek koyulan bu kap önüne getirildi. Sahabiler kabın etrafına dizildiler. Gelenler çoğalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diz çökerek oturdu. Bir bedevi, "Bu oturuş da ne?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah beni alçak gönüllü bir kul eyledi. Zorba, inatçı biri değil" cevabını verdi ve arkasından, "Yemek kabının kenarından yiyin, ortasını bırakın ki bereketlensin" buyurdu. Ebu Halid Hakim bin Hizam radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Satıcı ve müşteri anlaşıp birbirinden ayrılmadıkça alışverişten vazgeçmekte serbesttirler. Eğer doğru söyler, açıkça konuşurlarsa alışverişlerinde bereket olur. Eğer saklarlar veya yalan söylerlerse alışverişlerinin bereketi gider.''

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.

0: Beni Rebia kabilesi Bahreyn ve Fırat kıyılarından başlamak üzere Arabistan ortalarına kadar yayılan topraklarda yaşardı. Bu kabilenin Abdülkays koluna mensup olan Abdullah bin Avf el-Abdi ince düşünceli, ihtiyatlı ve yumuşak başlı biriydi. Ona Eşhec derlerdi. Eşhec, Arap lisanında alnında derin bir yara izi olan manasına gelirdi. Eşhec yeni şeyler öğrenmeyi sever, farklı insanlarla sohbet eder ve merakının peşinden giderdi. Yine öyle olmuş, yeni bir söz işitmiş ve işittiği sözün peşine düşmüştü. Kız kardeşinin oğlu Amr bin Abdülkays'ı yanına çağırdı ve ona bir görev verdi.
1: Gel bakalım Amr, ben de seni bekliyordum. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk dayı, nasılsın?
1: Şu işlerimizi halledersek daha iyi olacak.
2: Ben de yardım edeyim de bir an önce bitirelim.
1: Yok, gerek yok Amr. Hurmalar develere yüklendi. Gerisi ufak tefek işler. Onları da hallederler zaten.
2: Peki.
1: Sen dinlenmene bak. Yarın sabah bunları Mekke'ye sen götüreceksin.
2: Sen gelmeyecek misin dayı?
1: Hayır, benim burada işlerim var.
2: Tamam, nasıl dersen öyle yaparım. Götürür, satar, gelirim.
1: Yalnız bir şey daha var senden isteyeceğim.
2: Buyur dayı, nedir isteğin?
1: Bak Amr, şu hurma bahçesine bak, ne görüyorsun?
2: Çok güzel bir bahçe görüyorum. Güzel hurmalar yetişiyor bu bahçede.
1: Bir de etrafına bak şimdi. Ne görüyorsun?
2: Kum. Çölün kumlarını görüyorum.
1: Kimse var mı o kumlarda?
2: Hayır. Bu sıcakta kimse o kumlarda durmak istemez.
1: Doğru. Kimse bu sıcağın altında yanmak istemez. Onun için herkes şu gördüğün hurma ağaçlarının gölgesinde serinlemeye, bahçedeki kuyudan da su içmeye geliyor.
2: Öyle. Eğer çöldeysen suyu gördüğün yere gidersin.
1: Ama çölde her gördüğün suya gitmemelisin Amr. Çöl insanın aklına türlü oyunlar oynar. Karşısına vahalar çıkarır. Gördüğün gerçek midir yoksa hayal midir bilemezsin.
2: Doğru.
1: Susuzluğun ne kadar çoksa hayallerin de o kadar çoğalır. Aklın sana şırıl şırıl akan buz gibi ırmaklar akıtır. Yemyeşil vahalar gösterir. Eğer hepsinin peşinden koşmaya kalkarsan çölde yitip gidersin.
2: Evet.
1: Onun için Amr iyice emin olmalısın. Suyun temiz olduğundan ve bir hayalin peşinden koşmadığından iyice emin olmalısın.
2: Haklısın dayı.
1: Bu kumlar nice insan yuttular ve nicelerini de yutacaklar. Çölde kaybolmanın ahvali budur. Lakin böyle bir bahçe olursa o zaman durum değişir. İnsanlar yolunu şaşırıp kaybolmaz. Yemişinden yer, kuyusundan su içer ve gölgesinde uyur.
2: Bu dediklerinde haklısın ama nereye varmak istediğini anlamadım.
1: Biz de bir çöldeyiz Amr. Bir bahçe bulamaz, karnımızı doyuramaz ve suyundan içemezsek çölün kumlarında yitip gideceğiz.
2: Nasıl yani?
1: Ruhumuz Amr. Onun besleneceği bir bahçe gerek bize.
2: Nasıl olacak bu?
1: Sanırım o bahçeyi buldum.
2: Nerede?
1: Mekke'de.
2: Mekke'de mi?
1: Evet.
2: İyi de nasıl buldun? Nereden öğrendin?
1: Şu konuştuğum rahibi bilirsin. Hani iri kulakları olan zayıf adam.
2: Evet, sizi birkaç defa konuşurken görmüştüm.
1: İyi biridir o. Gözleri duru bakar. Onunla zaman zaman sohbet ederiz. Kalbindeki sükuneti severim. Dili de zehirli değildir. Geçenlerde yine böyle konuşurken bana bir sır vermek istediğini söyledi. Bana uzun uzun baktı. Sonra etrafı dinledi. Bizi duyan kimse olmadığına emin olduktan sonra Abdullah kulak ver beni dinle sana diyeceklerim var dedi.
3: Abdullah kulak ver beni dinle sana diyeceklerim var.
1: Dinliyorum, senin sözlerin bana dostça gelir.
3: Ateş söndü, göl kurudu ve onun yıldızı doğdu Abdullah.
1: Anlamadım.
3: Ateş söndü, göl kurudu ve onun yıldızı doğdu.
1: Ne demek bu?
3: Gökte övülen, yerde güvenilen elçi geldi Abdullah. Son elçi, Tanrı'nın son elçisi.
1: Son elçi geldi mi? Nerede? Kim?
3: Mekke'de. Ahmet.
1: Şimdi senden Mekke'ye gidip onu araştırmanı istiyorum Amr.
2: Anladım, tamam. Gidip onu bulacağım.
1: Şimdi git, iyice dinle. Yarın sabah yola koy ve bak bakalım ruhumuzun bahçesi Mekke'de miymiş?
0: Amr bin Abdülkays Mekke'ye geldi, ticaret mallarını sattı ve Hazreti Peygamber'i araştırmaya başladı. Allah'ın kutlu elçisinin hakkında öğrendiği her yeni bilgi Amr bin Abdülkays'ı yeni duygulara sevk ediyor ve gönlünde bir tohum filizlendiriyordu. Bu duygu Amr'ın tüm ruhunu sardı ve kendisini Resulullah'ın karşısında buldu. Amr bin Abdülkays İslam'ı kabul etti ve Müslüman oldu. Allah'ın Resulü Amr'a kabilesine hitaben yazılmış bir mektup verdi. Onları İslam'a davet ediyordu. Amr sevinçle kabilesinin yaşadığı toprakların yolunu tuttu. Dayısı Abdullah bin Avf el-Abdi'nin yanına gidiyordu. Onu nerede bulacağını biliyordu.

0: Hoş geldin Namur.
1: Hoş bulduk dayı.
0: Dur sana bir bakayım.
1: Bak bakalım.
0: Tanıdığım ve sevdiğim bir yüz. Aa, sana baktığımda kardeşimi de görüyorum. Bu yüzü görmek beni mutlu ediyor. Ama şimdi daha da güzelleşmiş. Gözlerin daha bir parlak hale gelmiş Amur. Nedir seni böyle sevindiren?
1: Onu gördüm. Onunla konuştum. Bahçemizi buldum dayı. Yemyeşil.
0: Anlat. Anlat Amur. Bana ondan bahset.
1: Herkes ona güveniyor. Doğru sözlü olduğunu biliyor. Geniş bir bilgiye sahip. Söyledikleri insan kelamının ötesinde sözler. Bugüne kadar hiç böyle sözler işitmemiştim. Onunla konuştuğumda gönlümde ırmaklar akıyor gibi hissettim. Onu dinledim ve onun dinini kabul ettim. İslam'ı seçtim. Bir olan Allah'a, ondan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna iman ettim.
0: Demek yüzüne aydınlık getiren şey bu.
1: Gönlüm ferahladı. Yeniden doğmuş gibiyim.
0: Gerçekten böyle mi hissediyorsun?
1: Evet.
0: Peki başka bir şey söyledi mi?
1: Kabilemizi İslam'a davet eden bir mektup gönderdi. Burada olacaktı. Al bakalım.
0: Ver bakalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Mektubu okuyan Eşeyc lakablı Abdullah bin Avf el-Abdi Müslüman oldu. Ancak mektubu kabile halkına göstermenin henüz uygun olmadığını düşündü. Fakat bir süre sonra mektubu açıklayarak İslamiyet'i yaymaya başladı. Başta Eşeyc olmak üzere İslamiyet'i kabul edenlerden kabilenin ileri gelenleri Resul-i Ekrem'i görmek üzere Medine'ye gitmeye karar verdiler. Heyetler yılı olarak anılan hicretin 9. senesinde Beni Rebiya kabilesinin Abdülkays koluna mensup 13 kişiden oluşan bu kafile Allah'ın Resulünü görmek üzere Medine'ye doğru yola çıktı.
3: Hoş geldiniz. Yorgun görünüyorsunuz. Belli ki uzaklardan geliyorsunuz.
0: Evet öyle. Uzun bir yoldan geliyoruz.
3: Su için gölgelikte dinlenin ve ikramlarımızdan tadın lütfen. Misafirlere su verin. Sofra kurun, karınlarını doyursunlar.
4: Tamam, hemen hazırlıyoruz.
3: Görüyorum ki yükünüz yok. Ticaret kafilesi değilsiniz. O halde buraya gelmenizin tek bir nedeni kalıyor geriye.
0: Evet, Allah'ın Resulünü görmeye geldik.
3: Kimlerdensiniz?
0: Beni Rebiya kabilesinin Abdülkays kolundanız. Ben Abdullah bin Avf el-Abdi.
3: Allah'ın Resulü mescitte. Onu orada ziyaret edebilirsiniz ama evvela soframıza buyurun. Uyuyup dinlenmek isterseniz de sizi misafir ederim.
0: Konukseverliğiniz için müteşekkiriz. Ne dersiniz dostlarım? Uyuyup dinlenmek ister misiniz?
5: Yok, hayır, beklemeyelim. Bir an önce Allah'ın Resulünü görmeye gidelim.
3: Siz nasıl isterseniz. Şu yolu takip ederseniz mescide varacaksınız.
0: Allah senden razı olsun.
3: Amin sizlerden de.
2: Kafile bir an önce Allah'ın Resulünü görme niyetindeydi. Ancak Abdullah bin Avf el-Abdi öyle yapmadı. Önce iyice temizlendi ve yeni bir elbise giydikten sonra Resul-i Ekrem'in huzuruna çıktı. Kutlu Nebi onları hoş geldiniz diyerek karşıladı. Hazreti Peygamber'in karşılamasının ardından heyet adına Abdullah bin Avf söz aldı.
0: Ey Allah'ın Resulü, bizler uzak beldelerden meşakkatli yolculuklar yaparak geliyoruz. Ayrıca bizim memleketimizle Medine arasında bize düşmanlık eden Mudar kabilesi yaşıyor. Onun için ancak savaşmanın yasak olduğu haram aylarda gelebiliyoruz. Ey Allah'ın Resulü, bize nasihatte bulun, özlü şeyler tavsiye et. Biz de onları geride bıraktığımız kabilemizin insanlarını anlatalım. Bu da cennete girmemize vesile olsun.
2: Bunun üzerine Allah Resulü onlara yalnızca tek olan Allah'a iman etmelerini söyledi. Peşinden de yalnızca tek olan Allah'a iman etmek ne demektir bilir misiniz diye sordu.
0: Allah ve Resulü daha iyi bilir.
2: Bunun üzerine Hazreti Peygamber Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna iman etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmaktır buyurdu. Cahiliye devrinde şarap için kullanılan topraktan ve ağaçtan yapılmış kapları meşrubat için kullanmalarını da yasakladı. Daha sonra da söylediklerimi iyice ezberleyin ve geride bıraktığınız kabile halkına da anlatın dedi.
0: Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Yüzünüz gözlerimizi, sözünüz gönüllerimizi ferahlattı.
2: Kutlu Nebi alnında derin yara izi olan bu adama baktı ve dudaklarında bir tebessüm oluştu. Sonra ona sende Allah'ın sevdiği iki meziyet var, hilm ve haya diyerek iltifatta bulundu. Eşhec utandı, başını eğdi ve ıslanan gözlerini sildi. Yüzü yaralı olan bu adam ömrü boyunca aradığı yemyeşil bahçenin koca ağacı altında gönlüne soğuk pınarlar akıyormuşçasına mutluluğu damarlarında hissederek Hazreti Peygamber'in huzurundan ayrıldı ve ruhunun bahçesinden yurdunun bahçesine doğru yola çıktı.
6: Hadislerin hikayeleri.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda Hazreti Peygamber'in hayatının son yıllarındaki faaliyetleri hakkında bilgi sunmak istiyoruz sizlere, dilimizin döndüğünce.

ile birlikte Hicaz bölgesinin en büyük askeri ve toplumsal gücü olduklarını kanıtlamışlardı. Bu safhada Yahudiler kendi işledikleri cürümler sebebiyle Medine'den çıkarılmış, Hendek gazvesinin ardından Beni Mustalik'in itaat altına alınmasıyla Hicaz'ın doğusuna yani Necit içlerine, ardından Hayber'in fethiyle de Medine'nin kuzeyine doğru hakimiyet alanı genişlemişti. Hicretin 8. yılında Mekke'nin fethiyle yarımada sakinleri İslam'a hızlı bir şekilde katılmaya başladı. Tebük seferiyle Arabistan'ın kuzeyindeki Hristiyan Arapların ve Yahudilerin oturduğu bölgelerin Medine'ye bağlılığı da sağlanmış oldu. Hazreti Peygamber'in hakimiyeti sağlamak için Arap Yarımadası'nın her yerine askeri birlik göndermesi gerekmedi. Hicretin 9. ve 10. yılında Medine'ye Yarımada'nın çeşitli bölgelerinden heyetlerin gelmesiyle birlikte o ana kadar hakimiyetin uzanmadığı bölgeler Hazreti Peygamber'in ya peygamberliğini kabul ederek Müslüman olmuş ya da onun hakimiyet ve zaferini kabul etmiştir. Medine'ye gelen heyetler arasında bulunan Kinde, Mur'at ve Hemdan gibi güçlü kabilelerin İslamiyeti kabulüyle, Yemen, Ezd kabilesinin de kabulüyle Umman, Abdülkays, Temim ve Esed kabilelerinin kabulüyle Doğu ve Orta Arabistan İslam topraklarına katılmıştır. Çünkü bu kabilelerin İslamiyet'i kabul etmeleri, zekat vermeleri ve diğer bazı mükellefiyetleri yerine getirmeleri Medine devletine bağlılıklarını göstermek için kâfi geliyordu. Peygamber Efendimiz bu yeni İslam beldelerine valiler, öğretmenler ve vergi memurları tayin ediyor, onlarla muntazam ve düzenli ilişkiler kuruyordu. Hicretin 8. yılı olan 630 senesinin en önemli olayı kuşkusuz Mekke'nin fethedilmesiydi. Mekke şehri, Peygamber Efendimizin doğduğu, çocukluk ve gençlik yıllarını yaşadığı, 40 yaşına geldiğinde de peygamberlik görevinin verilip, İslam'a davetin ilk 13 yılının Peygamber Efendimiz tarafından tebliğ edildiği, kıblegahımız Kâbetullah'ın da bulunduğu kutsal bir belde olması sebebiyle Müslümanlar için müstesna bir yere ve öneme sahiptir. Esasında Mekke, dünya tarihinin ilk günlerinden itibaren tevhid inancının merkezidir. Peygamber Efendimiz, Kur'an'ın vahyedilmeye başlandığı ilk günlerden itibaren 13 yıl süreyle Mekke'de insanları Allah'ın dinine davet etti. Mekkeli müşrikler genel itibarıyla bu ilahi davete kulak vermedikleri gibi Allah Resulüne ve ilk Müslümanlara akıl almayacak eza, cefada bulunmaktan ve hakaret etmekten geri kalmadı. Nihayet 622 yılında Allah'ın emriyle Müslümanlar Mekke'den Medine'ye hicret etti. Mekke'de çekilen sıkıntıların ardından Müslümanlara kucak açan Medine'de Müslümanların sayısı artmış, Bedir'de müşrikler bozguna uğratılmış, Hendek'te geri püskürtülmüş, çok stratejik bir öneme sahip olan Hudeybiye barışı ise Müslümanlara hem zaman hem de güç kazandırmıştı. Ne var ki Mekkeli müşrikler verdikleri sözün ve attıkları imzanın ardında durmayıp barışı bozmalarıyla Peygamber Efendimiz de fetih hazırlıklarını tamamlamış ve hicretin 8. senesi 1 Ocak 630'da savaş bile yapılmadan kutsal şehir Mekke fethedilmişti. Mekke'nin fethi ve o gün Peygamber Efendimiz'in verdiği mesajlar, ortaya koyduğu uygulamalar sadece İslam tarihinin değil, bundan da öte olarak insanlık tarihi içinde çok özel bir yere sahiptir ve tarih sayfalarına altın harflerle yazılması gerekir. Değerli dinleyicilerimiz, dilerseniz şimdi bu kutlu fetih hadisesi hakkında özet olarak da olsa bilgiler sunalım. Hicretin 8. yılıydı. Peygamber Efendimiz ve Müslümanlar Mekke'den Medine'ye hicretin ardından 8 sene geçmişti.
Takvim sayfaları 630 yılı Ramazan ayını işaret ediyordu. Allah Resulü gizli bir sefer hazırlığı içerisindeydi. Kendisinden hazırlık yapmaktaydı.

0: Yapmasını istediği hanımı Hazreti Ayşe de dahil hiç kimse yapılan bu hazırlığın sebebini bilmiyordu. Hazreti Peygamber kararını vermişti. Hicret yolculuğu esnasında ne güzel memleketsin, bana ne kadar da sevimlisin. Kavmim beni senden çıkarmış olmasaydı senden başka yerde yaşamak istemezdim diyerek ardında bıraktığı memleketi Müslümanların zorla çıkarıldığı topraklar yani Mekke şehri artık fethedilmeli. Hazreti Adem'den beri yeryüzünün kutsal mabedi olan Kabe putlardan arındırılmalıydı. Ayrıca Mekke sadece dini değil siyasi ve ticari bakımdan da önemli bir merkezdi. Orası fethedildiğinde İslam'ın ve Müslümanların hakimiyeti ve tabii güvenlikleri biraz daha perçinlenmiş olacaktı. Ancak Mekke'de Kabe'nin bulunması her şeyden çok daha önemliydi. Aslında Mekke'nin fethedilmesi asıl bu sebeple gerekliydi. Hudeybiye Antlaşması'yla ilerleyen süreçte Müslümanların sayısı hızla artmış, Mekke'nin dirayetli şahsiyetlerinden Halid bin Velid ve Amr bin As gibi isimler başta olmak üzere birçok kimse İslam'ı kabul etmişti. Müslümanların sayısı hızla artarken Kureyşlilerin yani Mekkeli müşriklerin de yalnızlıkları artıyordu her geçen gün. Bu önemli fethi için Hazreti Peygamber hazırlıklarını büyük bir gizlilikle yürütüyordu. Bu gizlilikle bağlantılı olarak Medine'den bütün çıkışlar durdurulmuştu. Hazreti Peygamber'i bu şekilde sıkı davranmaya iten sebep Mekke'yi ani bir baskınla ele geçirip savaşa ve kan dökülmesine meydan vermemekti. Fakat bütün bu gizlilik gayretlerine rağmen Hatip bin Ebu Belteya isimli bir muhacir, Mekke'deki yakınlarını kollamak maksadıyla Mekke'ye yapılan hazırlıkları bildiren bir mektup göndermek istemişti. Etrafta gelişen olayları dikkatli bir şekilde takip eden Hazreti Peygamber, bir kadın tarafından taşınan bu mektuptan haberdar oldu ve ihbar mektubunun Mekkeli müşriklerin eline geçmesini engelledi. Hazırlıklar tamamlanınca Efendimiz 630 yılı Ramazan ayının 10'una tekabül eden çarşamba günü şehrin idaresini Ebu Ruhma devrederek beraberindekilerle birlikte Medine'den ayrıldı. Hazreti Peygamber'in aldığı sıkı tedbirler ve anlatımı bu programın kapasitesini çok aşacak olan stratejileri sayesinde Mekkeliler, Müslümanlar Mekke civarındaki dağların arkasına ordugahlarını kuruncaya kadar onların kendilerine karşı harekete geçtiklerine dair hiçbir haber alamamışlardı. İfade ettiğimiz gibi bu kuvvetli bir savaş ortamının oluşmaması bakımından büyük önem taşımaktaydı. Hazreti Peygamber Mekke'de savaş çıkmasını, kan dökülmesini istemiyordu. Aylardan Ramazan'dı. Ramazan ayının 10'uydu. Ramazan ayı olması sebebiyle Medine'den oruçlu çıkan Peygamber Efendimiz ve ashabı yanlarındaki yüklerle birlikte uzunca bir yol kat etti. Hava çok sıcaktı. Tam da sıcaktan ve susuzluktan bunaldıkları anda kedi suyunun bulunduğu yere ulaşmışlardı. Allah Resulü, ashabının meraklı bakışları arasında devesinin üzerindeyken su istedi ve besmele çekerek suyu yudumladı. Bunu gören ashabı da oruçlarını bozdular. Bundan sonra Allah Resulü Mekke'ye varıncaya kadar yani yaklaşık 10 günlük süre içerisinde bir daha oruç tutmadı. Böylece Hazreti Peygamber meşakkatli bir yolculuk esnasında yani sefer durumunda Cenab-ı Hakk'ın kullarına tanıdığı bir kolaylık olan oruç tutmama ruhsatının nasıl uygulanacağını göstermiş oluyordu. Her şey o kadar gizli olarak yürütülüyor, öyle stratejiler uygulanıyordu ki Peygamber Efendimiz tarafından İslam ordusu yatsı vakti Mekke'ye bir konaklık mesafede bulunan Merru Zahran Vadisi'ne gelip yerleştiği ana kadar olup biten hiçbir şeyden haber alamamıştı Mekkeliler. Evet, o zamana kadar hiç haber alamamış, adeta ansızın yakalanmışlardı. Ta ki Allah Resulü'nün emri üzerine her askerin ayrı ayrı ateş yakmasıyla oluşan ihtişamlı manzarayı görünceye kadar. her yanı ışıl ışıl aydınlatan alevlerin ışığını görünceye kadar her şeyden habersiz kalmıştı Mekkeli müşrikler. Mekke'nin ileri gelenlerinden Ebu Süfyan ve birkaç arkadaşı etrafı kolaçan etmek istemişti. Ama Mekke çepeçevre kıskaca alınmış olduğundan İslam ordusunun öncü birlikleri tarafından yakalanıp Allah Resulü'nün huzuruna getirildi. Ve gece boyu süren konuşmalardan sonra üçü de Müslüman oldu. Eşsiz siyasi dehasıyla farklı bir harp taktiği uygulayan Allah Resulü, Ebu Süfyan'ın hem imanının pekişmesi hem de Müslümanların askeri gücünü bizzat gözleriyle görmesi için Hazreti Abbas'a hitaben Ebu Süfyan'ı al, ordunun geçit yerine götür, İslam ordusunu seyrettir buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Abbas Ebu Süfyan'ı vadinin dar boğazına getirdi. Kabileler bölük bölük bütün heybetleriyle geçmeye başlamıştı. Eslem oğulları, Süleym oğulları, Gıfar oğulları derken başlarında Allah Resulü'nün olduğu ensar ve muhacirlerden oluşan birlik göründü. Ebu Süfyan hayretler içerisinde "Sübhanallah, kim bunlar?" diye soruyordu Hazreti Abbas'a. Abbas, "İşte Allah Resulü muhacirler ve ensar arasında," diyordu Ebu Süfyan'a. Ordunun o muhteşem ve heybetli geçişine şahit olan Ebu Süfyan, "Bu güce kimsenin karşı durma ihtimali yoktur," demekten kendini alamıyordu bu muhteşem manzara karşısında. Efendimiz kan dökülmesini önlemek için Mekke halkının emniyette olacağı yerleri sayarken, "Kim Ebu Süfyan'ın evine sığınırsa güvendedir. Kim evinden dışarı çıkmazsa güvendedir. Kim Mescid-i Haram'a girerse güvendedir," buyurmuştu. Zituva denilen yere gelindiğinde Allah Resulü ashabına Mekke'ye girmeden önceki son tenbihatında, "Size karşı herhangi bir saldırı olmadıkça hiç kimseye kılıç çekmeyiniz," diye uyarıyordu. Müslümanlar savaş taraftarı değildi. Daha önceki zamanlarda da bu durum böyleydi. 13 yıllık Mekke döneminde mazlum olan, zulüm gören, hakarete uğrayan, horlananlar her zaman Müslümanlar olmuştu. Bedir'de saldırganlar müşriklerdi. Uhud'da, Hendek gazvesinde de aynı şey söz konusuydu. Müslümanlar her zaman olduğu gibi yine barışın tarafındaydı. "Size karşı herhangi bir saldırı olmadıkça hiç kimseye kılıç çekmeyiniz," diye uyarıyordu Peygamber Efendimiz. Sonuç olarak geceyi Zituva mevkiinde geçiren İslam ordusunun tekbir sesleri sabahın erken saatlerinde Mekke'de duyulur olmuştu. İslam birlikleri dört koldan Mekke'ye doğru hareket etmeye başladı. Hazreti Peygamber Mekke'ye kuzeybatı istikametinden girdi. Kasva isimli devesinin üzerinde Mekke'ye girerken büyük bir şükür hissi içerisinde yüksek sesle Fetih suresini okuyordu. Mekkelilerin şaşkın ve tedirgin bakışları arasında mağrur bir Fatih gibi değil, son derece mütevazı bir şekilde Kabe'ye doğru ilerliyordu. Karşıdan Kabe bütün azametiyle göründüğünde Allah Resulü devesinden inmeden elindeki asasını yukarı doğru kaldırarak Hacerül Esved'i selamladı, tekbir getirdi. Bunun üzerine Müslümanlar da tekbir getirdiler. Mekke tekbir sesleriyle Allahu Ekber sedalarıyla inliyordu. Bu arada Mekkeli müşrikler dağ tepelerinden olup biteni ibretli gözlerle ve tabii tedirgin bir şekilde takip ediyordu. Derken Hazreti Peygamber Beytullah'ı soluna alarak tavafa başladı. Her bir şafta Hacerül Esved'i selamlıyordu. Tavaf bitince makamı İbrahim'e doğru yöneldi. Orada iki rekat namaz kıldı. Daha sonra amcası Hazreti Abbas'ın kuyudan çektiği ve takdim ettiği zemzemi aldı, Beytullah'a dönerek ayakta içti. Ardından gelerek kendisini takip eden müminlerin eşliğinde Safa tepesine çıktı ve bu büyük fethi nasip eden Rabbine dua etmeye başladı. Efendimiz sayini yaptıktan sonra tekrar Kabe'ye kadar geldi ve "Hak geldi, batıl yok oldu. Zaten batıl yok olmaya mahkumdur mealindeki İsra suresinin 81. ayetini okuyarak Kabe'nin avlusuna geldi. Burada yer alan 360 put işte o zaman kaldırıldı. Hübel, Menat, Lat, Uzza ve diğerleri. Hepsi tek tek kaldırıldı o gün. En büyük put Hübel parça parça edilirken Hazreti Ebu Bekir'in damadı Zübeyr bin Avvam Ebu Süfyan'a dönerek "Hey Ebu Süfyan, Hübel de diğer putlar gibi parça parça edildi. Halbuki Uhud gününde sana zaferi onun getirdiğine inanmaktaydın." diye sesleniyordu. Ebu Süfyan derin bir iç çekmişti o gün. Belki de yıllar önce Uhud kayalıkları üzerinde Hübel adlı puta hitaben "Ey Hübel, yüce olan sensin." diye seslendiği gelmişti aklına. Meğer ne boş şeylerin peşinden gitmişlerdi. Neyse ki şimdi kendisi de o kutlu yolun bir neferi olmuştu. Kabe'de bulunan putların bir bir kaldırılmasının ardından içeriye giren ve Beytullah'ın içerisinde ellerinde fal oklarıyla tasvir edilmiş Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'e ait resimleri gören Hazreti Peygamber bunların da çıkarılmasını istedi. O sırada Kabe dışında Halid bin Velid nöbet tutuyordu. Hazreti Peygamber Kabe'nin içerisinde bulunan iki direğin arasında namaz kıldı. Bir süre sonra ashabıyla birlikte beyti selamlayarak Beytullah dışına çıkarak Kabe çevresinde bulunanlara karşı bir konuşma yaptı. Gelecek programımızda Peygamber Efendimizin fetih günü yaptığı bu konuşmayı hatırlatarak konumuza devam etmek istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Safları düzeltin, omuzlarınızı aynı hizaya getirin ve aralıkları doldurun. Safta aranıza girmek isteyen kardeşlerinize kolaylık gösterin. Saflarda şeytanın girebileceği boşluklar bırakmayın. Allah safı birleştirenle bağını kurar, safı koparan ile de bağını koparır."

Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre tövbe bahsinde geçen ve onun tövbe edişini anlatan uzun bir hadiste o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük'te cemaat içinde otururken Ka'b bin Malik ne yaptı demişti. Bunun üzerine Beni Selime'den bir adam, ya Resulallah, giysilerine ve boyuna posuna bakıp gururlanması onu cihada çıkmaktan alıkoydu deyince, Muaz bin Cebel radıyallahu anh ona ne kötü bir söz söyledin dedi. Sonra Hazreti Peygamber'e dönerek, vallahi ey Allah'ın Resulü, Ka'b hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz diye onu aklaması üzerine Resul-i Ekrem hoş görerek sustu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam 5

esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan 10 gün itikaf ederdi. Vefat ettiği sene ise 20 gün itikaf etti. Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Her kim Subhanallahi ve bihamdihi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse onun için cennette bir hurma ağacı dikilir.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim. Allah'ım, bu kurban sendendir ve Muhammed'le ümmeti tarafından senin rızan için sunulmuştur."

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Vahşi bin Harb radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabı, "Ya Resulallah, yemek yiyoruz ama karnımız doymuyor," dediler. "Muhtemelen ayrı ayrı yiyorsunuz," diye karşılık verdi. "Evet," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "Birlikte yiyin ve besmele çekin ki yemeğiniz bereketli olsun," buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Namaza başlandığında koşarak yetişmeye çalışmayın. Yürüyerek, vakarla gelin. Yetişebildiğiniz kısmını cemaatle birlikte kılın. Kaçırdığınız kısmı ise tamamlayın." Abdullah bin Ömer'in oğlu Salim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Abdullah bin Ömer sefere çıkmak üzere bulunan kimseye şöyle derdi: "Yanıma gel. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaştığı gibi ben de seninle vedalaşayım." O sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaşırken şöyle derdi: "Dinini, emanetini, malını, mülkünü, çoluk çocuğunu ve işinin akıbetini Allah'a emanet ediyorum." Abdullah bin Şehir radıyallahu anh anlatıyor. "Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelmiştim. O sırada Tekasür suresini okuyordu. Okumayı bitirdikten sonra şöyle buyurdu: Ademoğlu, malım malım diyor. Ey Ademoğlu, yiyip de tükettiğin veya giyip de eskittiğin yahut tasadduk edip de önceden gönderdiğinden başka senin malın mı var? Geri kalan senin değil, mirasçılarınındır." Büreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kabir ziyaretine gittiklerinde şöyle demelerini tavsiye ederdi: "Bu diyarın mümin ve Müslüman sakinleri, selam olsun sizlere. Bizler de inşallah size katılacağız. Bizim için de, sizin için de Allah'tan afiyet dilerim."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatıyor: Mekke'nin fethedildiği gün Ebu Bekir es-Sıddık'ın radıyallahu anh babası Ebu Kuhafe Resulullah'ın huzuruna getirilmişti. Saçı ve sakalı kar gibi beyazdı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunu boyayarak değiştirin ama siyah boyadan da sakının," buyurdu. Ebu Bekre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında Mina'da bayram günü verdiği hutbede, "Kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız tıpkı bu Zilhicce ayınızda, bu harem beldenizde, bu Arafat gününüzün saygınlığı gibi birbirinize haramdır, saygındır, dokunulmazdır. Tebliğ ettim mi?" buyurdu. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim evimde öğle namazının farzından evvel 4 rekat namaz kılar, sonra camiye çıkıp cemaate öğle namazını kıldırırdı. Sonra eve dönüp 2 rekat daha kılardı. O akşam ve yatsı namazlarını kıldırdıktan sonra da evime gelip 2'şer rekat sünnet kılardı. Zeyd bin Halid el-Cüheni'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de gece yağan yağmurdan sonra bize sabah namazını kıldırdı. Namaz sonrasında cemaate dönüp, "Biliyor musunuz Rabbiniz bu gece ne buyurdu?" diye sordu. Sahabiler, "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dediler. Resul-i Ekrem, "Allah Teala kullarımdan kimi bana iman ederek, kimi de kafir olarak, nimete nankörlük ederek sabahladı. Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmur yağdı diyenler bana iman etmiş, yıldızları inkar etmiştir. Filan ve filan yıldızın batıp doğmasıyla yağmur yağdı diyenler ise beni inkar etmiş, yıldıza iman etmiştir buyurdu," dedi. Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Alışverişte çok yemin etmekten sakının. Çünkü bu size önce malı sattırır, sonra bereketini kaybettirir."

Sa'd bin Ebu Vakkas'ın anlattığına göre bir gün Kureyş'ten bazı kadınlar Hazreti Peygamber'in yanında yüksek sesle konuşuyorlarken Hazreti Ömer'in geldiğini duyar duymaz derhal toparlanmışlardı. İçeri girdiğinde Hazreti Peygamber'in güldüğünü gören Hazreti Ömer, "Allah yüzünden gülmeyi hiç eksik etmesin, niçin gülüyorsun ey Allah'ın Resulü?" diye sorunca Peygamberimiz, "Benim yanımdayken rahatça duran şu kadınların senin sesini duyunca derlenip toparlanmalarına hayret ettim," diye cevap vermişti. Bunun üzerine

0: Hazreti Ömer, "Ey Allah'ın Resulü, sen onların çekinmelerine daha layıksın." dedikten sonra kadınlara dönerek, "Ey kendilerinin düşmanları, demek Allah'ın Resulünden çekinmiyorsunuz da benden çekiniyorsunuz." diye çıkışmış. Onlar da, "Evet, sen Resulullah'tan daha sert ve haşinsin." demişlerdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara "Ne var ne yok?" diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez. Hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır, garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Allah Resulü'nün avucundan daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum. Onun kokusundan daha hoş bir şey de koklamadım. Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

Ebu Katade'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğa su dağıtan kimse suyu en son içer buyurmuştur.

Said bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, o Cabir'e radıyallahu anh, ateşte pişirilen yiyeceklerin yenilmesinden dolayı abdest almak gerekir mi diye sordu. O da, hayır gerekmez. Biz peygamber zamanında ateşte pişirilmiş yemeği nadiren bulurduk. Onu yediğimiz zamanda avuçlarımız, bileklerimiz ve ayaklarımız yağ içinde kalırdı. Çünkü ellerimizi silecek mendillerimiz yoktu. Yemekten sonra da abdest tazelemeden namaz kılardık dedi.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, bana nasihatte bulunur musunuz?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Öfkelenme," buyurdu. Adam aynı sözü birkaç kere tekrarladı. Peygamber her defasında, "Öfkelenme, öfkelenme," buyurdu.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamd, ve huve ala kulli şeyin kadir, la havle ve la kuvvete illa billah. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون
3: Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na tahsis ederiz.
1: Kırk hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: فَاِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا
1: Ey insanlar, bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Kurban Bayramı gününüz nasıl mukaddes, dokunulmazsa, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir. 23 yıl boyunca İman, ibadet ve ahlakla ilgili prensipleri çevresindeki insanlara öğretti ve yaşayarak örnek oldu. Vefatından kısa bir süre önce gittiği hacda veda hutbesi konuşmasını yaptı. Yaklaşık 100 bin kişinin dinlediği konuşmasında altını çizdiği konulardan biri de can ve mal dokunulmazlığıydı. Allah Resulü, insan canının da hac yapılan bölge ve ay gibi değerli ve dokunulmaz olduğunu ashabına hatırlatmıştı. Günümüzde insan hakları olarak ifade edilen, insanın doğuştan sahip olduğu temel haklar, Rabbimiz tarafından belirlenmiş ve Peygamberimiz tarafından hayata geçirilmişti. O, savaş anında bile çocukların hayatının korunmasına tembih etmişti. Efendimiz, hasta olan Yahudi bir çocuğun ziyaretine gitmiş, onu İslam'a davet etmiş ve Müslüman olmasına vesile olmuştu. Onun vahyi insanlara ulaştırma metodunda zorlama yoktu. Çünkü Rabbimiz şöyle buyurmuştu. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi birden iman ederlerdi. O halde iman etsinler diye insanları sen mi zorlayacaksın? Yunus Suresi 99. Ayet. Sevgili Peygamberimiz, önünden Yahudi bir kişinin cenazesi geçerken ayağa kalkış sebebini, o insan değil mi sözleriyle açıklayıp, insanın ölüsünün de değerli olduğuna dikkat çekmişti. Peygamberimizden duyduğu her sözü uygulamayı hayat prensibi edinen Hazreti Ömer, halifelik döneminde Basra'ya vali olarak atadığı Ebu Musa'ya gönderdiği talimatta şu hatırlatmaları yapmıştı. Huzurunda, davranışında ve hükmünde insanları eşit tut ki, güçlü olan zulüm yapabilmeyi ummasın, zayıf da adaletinden ümidini kesmesin. İslam, insanlara mal edinme hakkı tanımış, malın korunmasını temel ilkeleri arasında belirtmiş ve hırsızlığı yasaklamıştır. İslam dini, özel hayatın dokunulmazlığına büyük önem vermiştir. Evlere izinsiz girilmemesi, insanlara ait özel hayatın ve bilgilerin araştırılmaması istenmiştir. Bir kimse, mümin kardeşinin izni olmaksızın gizli yazısını okursa, günah işlemiş olur.
5: 40 hadiste sosyal hayat.
6: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Berze Nadle bin Ubeyd el-Eslemi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir defasında genç bir kız yük taşıyan bir deve üstünde giderken Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Bu esnada dağ geçidinde izdiham oldu. Kız, "Hay Allah'ın lanetine uğrayasıca, yürü," dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Üzerinde lanet okunan deve bize eşlik etmesin," buyurdu.

Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder ve Allahümme entes selamü ve minkes selam tebarekte ya zel celali vel ikram. Allah'ım sen dirlik, esenlik sahibisin. Esenlik sendendir. Ey yücelik ve ikram sahibi Rabbim, sen çok kutlusun derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye, istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Estağfirullah, estağfirullah, Allah'tan bağışlanma dilerim, Allah'tan bağışlanma dilerim dersin cevabını verdi. Ebu Talha Zeyd bin Sehl'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz evlerin önünde oturur, orada konuşurduk. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve siz neden bu sokaklarda oturuyorsunuz? Buralarda oturmaktan kaçının dedi. Biz de sakıncalı bir şey için değil, çeşitli konuları görüşüp konuşmak için oturuyoruz deyince, madem oturacaksınız, bari yolun hakkını verin. O da harama bakmamak, geçenlerin selamlarını almak ve güzel şeyler konuşmaktır, buyurdu.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, halkın hayırlı işler yapan bir kimseyi övmesi hakkında ne buyurursunuz?" diye soruldu. Resul-i Ekrem, "Bu mümine erkence verilmiş bir müjde gibidir." buyurdu. Ebu Eyyub el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse 10 defa "La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir, Allah'tan başka ilah yoktur, sadece tek bir Allah vardır, onun ortağı da yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur, o her şeye kadirdir" derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi sevap kazanır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Suffe ehlinden bir hizmet eri, Şükran. Sana Allah Resulü'nün azatlısı Salih Şükran'ın Salih oğlu Abdurrahman'ı gönderdim. Hazreti Ömer'in valisi Ebu Musa'ya elçi olarak gönderdiği Abdurrahman bin Şükran hakkında mektubunda kullandığı bir hüsn-i şehadettir bu cümle. Müminlerin emirinin Şükran'ın oğluna babasının konumundan ötürü verdiği değere işaret eder. Hazreti Peygamber'e babasından miras kalan Habeş asıllı bir köledir Şükran. Asıl ismi Salih bin Adi olsa da Şükran diye meşhur olmuştur. Abdurrahman bin Avf tarafından Hazreti Peygamber'e hediye edildiği veya Hazreti Peygamber tarafından ondan satın alındığı da rivayet edilmiştir. Suffe ehli arasında zikredilen Şükran,

da Şükran'ı savaştan sonra başka bir mutluluk daha beklemektedir. Allah Resulü sefer dönüşünde onu azat ederek hürriyetini kendisine bağışlamıştır. Bedir'de kendisine verilen görevi hakkıyla yerine getiren Şükran, hicretin 6. yılında yapılan Müreysi gazvesinde elde edilen 600 küsur esir, 2000 deve, 5000 koyundan oluşan ganimetlerin başına da görevlendirilmiştir. Allah Resulü Müreysi esirlerine Şükran'ı nasıl bulduklarını sormuş, onlar da karnımızı doyurdu, işini tam yaptı diyerek cevap vermişlerdir. Bu durum, onun kendisine tevdi edilen vazifeye verdiği önemi ve bunu yerine getirmedeki üstün gayretini göstermesi açısından oldukça önemlidir.

Şükran, Hazreti Peygamber'den rivayette bulunan Habeşli kimseler arasında zikredilmiştir. Allah Resulü ile birlikte birçok sefere katılan Şükran, onunla ilgili hatıralarını başkalarına anlatmış olmalıdır. Ancak ashabın yoğun olarak ikamet ettiği Medine'de yaşaması ve erken denecek bir zamanda vefat etmesi, sanki Şükran'ın nakillerinin sonraki nesillere ulaşmasını engellemiştir. Çünkü kendisinin doğrudan rivayet ettiği Hazreti Peygamber'e ait bir söz veya fiil bulunmamakta ve sehven kendisine nispet edilen Hazreti Peygamber'in Hayber'e giderken binit üzerinde namaz kıldığına dair rivayetle, Hazreti Peygamber'in defninde bulunmasından başka müsned türü eserlerde onun ismi altında hadis yer almamaktadır. Bununla birlikte ismi Medine alimleri arasında zikredilen güvenilir ravi Ebu'l-Hübab Said bin Yesar'ın Şükran'ın azatlısı olduğu bilgisi onun sünnet birikiminin bir tezahürü olarak görülebilir. Şükran'la ilgili anlatılanlardan belki de en etkileyicisi, Efendimizin vefatında ve cenazesinin teçhizinde bulunmasına dair nakledilenlerdir. Rivayet edildiğine göre o, vefatı esnasında Hazreti Peygamber'in yanında bulunmuş ve onun bazı nasihatlerine muhatap olmuştur. Hazreti Peygamber, hastalığı ağırlaşıp bir hanımının yanından diğerinin yanına gidecek takati kalmadığında bir elbise üzerinde taşınmıştı. Onu taşıyan dört kişiden biri de Şükran'dı. O ayrıca Resul-i Ekrem'in yıkanıp defnedilmesine katılan sayılı isimler arasındadır. Canından çok sevdiği efendisinin cenazesini yıkarken su taşıyarak ona son bir hizmette daha bulunmuştur. Allah Resulü'nün yakınında bulunma ve ona hizmet etme bahtiyarlığına ermiş olan Şükran, hayatının geri kalanını Medine'de geçirmiş, Hazreti Ömer veya Hazreti Osman döneminde vefat etmiştir. Kölelerden olması onun Müslüman oluşuna ve Müslümanlığını güzelleştirmesine mani olmamıştır. Ne mutlu hayatını Kutlu Nebi'ye hizmet uğrunda yaşayanlara. Ne mutlu onun emirlerini eksiksiz yerine getirip onunla birlikte anılma şerefine mazhar olanlara. Ne mutlu peygambere, onun sünnetine hizmet edip yolunu takip eden.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim Allah için sever, Allah için nefret eder, Allah için verir, Allah için engel olursa imanını kemale erdirmiş olur.

Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın gönderdiği bütün peygamberler koyun gütmüştür. Ashab, sen de mi güttün ya Resulallah diye sorduğunda, evet, Mekkelilerin koyunlarını Cihat bölgesindeki Kararit denilen yerde birkaç kirat karşılığında güderdim dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İman 70 veya 60 küsür bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise geçenlere sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür.

Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, beni yönetici olarak tayin etmez misin dedim. Elini omzuma koydu ve bana şöyle dedi. Ebu Zer, sen zayıfsın. Yöneticilikse bir emanettir. Onu layık olduğu biçimde üstlenen ve gereğini hakkıyla yerine getiren kimseler dışındakiler için o, kıyamet günü rezillik ve pişmanlık sebebidir. Ebu Musa el-Eş'ari'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak maksadıyla kapı 3 kere çalınır. İzin verilirse girersin, verilmezse dönersin buyurmuştur. Bera bin Azib'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde sağ tarafına yatardı. Sonra, Rabbim sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim derdi.

0: Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter sonsuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın, kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hicretin 9. yılında Tebuk seferinden önce Basra'da bir grupla birlikte İslam'a giren Malik bin Üveyris arkadaşları ile Medine'ye gelir. Sonrasında olanları şöyle anlatır. Biz yaşları birbirine yakın gençler olarak Resulullah'ın yanına gittik. Orada 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhametli ve yufka yürekli bir insandı. Ailelerimizi özlediğimizi fark edince ailelerimiz konusunda bizimle sohbet etti. Sorular sordu. Biz de kendisini anlattık. Bunun üzerine Allah Resulü, haydi ailelerinizin yanına dönün. Onların yanında kalın. Öğrendiklerinizi onlara öğretin ve yapmaları gerekenleri söyleyin. Beni namaz kılarken nasıl gördüyseniz siz de aynı şekilde kılın. Namaz vakti geldiğinde içinizden birisi ezan okusun ve en büyüğünüz de size imam olsun buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh, Nebi Muhterem'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İstiğfar dualarının en üstünü kulun şu şekilde mağfiret dilemesidir. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve va'dike mestetahtu euzu bike min şerri ma sanatu ebu leke bi ni'metike aleyye ve ebu bi zenbi fa'firli fe innehu la yaghfiru zunube illa ente. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de, günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla. Zira günahları senden başka kimse affedemez. İşte bu duayı gündüz içtenlikle inanarak okuyup akşam olmadan ölen kimse cennetlik olur. Yine içtenlikle inanarak gece okuyup da sabah olmadan ölen kimse de cennetliklerdendir. Tabiun neslinden büyük bir zat olduğunda ittifak edilen

0: Ben Şakik bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabı namaz dışında hiçbir ibadetin terk edilmesini küfür saymazlardı. Ebu Hüreyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini işiten Allah onu sana geri getirmesin desin. Çünkü mescitler bunun için yapılmamıştır. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecenin sonunda kalkamayacağından korkan kimse vitir namazını gecenin evvelinde kılsın. Gecenin sonunda uyanacağını ümit eden ise gecenin sonunda kılsın. Zira o vakitte kılınan namazda melekler hazır bulunur. İşte bu daha faziletlidir. Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, bana beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle dedim. Buyurdu ki, büyük bir şey sordun ama o Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar, gücün yeterse hac edersin. Sonra da dedi ki, sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Gecenin yarısında bir kimsenin namaz kılması da böyledir buyurdu. Daha sonra onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır. Korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez. Mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra işin, dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi? Dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. İşin başı İslam, teslimiyet, direği namaz, zirvesi ise cihattır buyurdu. Ondan sonra da bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi diye sordu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup işte şunu tut dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız dedim. Resul-i Ekrem, hay anası tarafından yitirilesi, herkesi cehenneme yüzüstü düşüren şey, dillerinin kazandıkları değil mi? Buyurdu.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum. Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Kamu spotu.
7: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
8: Amr bin As şunları anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kıyafetini ve silahını alıp yanıma gel şeklinde bana haber gönderdi. Yanına gittim, abdest alıyordu. Bana kafasını kaldırıp baktı, sonra başını eğdi ve şöyle buyurdu. Seni bir ordunun başında görevlendireyim de, Allah sana selamet versin ve seni ganimete kavuştursun istiyorum. İyi bir niyetle senin mal sahibi olmanı istiyorum. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, ben mal için Müslüman olmadım. Aksine ben İslam'a duyduğum arzu ve Resulullah'la beraber olmak için Müslüman oldum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine şöyle buyurdu. Ey Amr! Salih, iyi kimse için hayırlı, iyi mal ne güzeldir.

Sabır nedir? Başına gelen en ağır imtihanlarda bile sükunetle durabilmektir. Kalbi yormadan, dili sızlatmadan Rabbine dayanabilmektir. Her zorluğun ardında gizli bir rahmet olduğuna inanarak yürümektir. Ama gel gör ki biz çoğu zaman bu sabrı unutuyoruz. Trafikte sıkışınca, bir işimiz gecikince, beklediğimiz haber gelmeyince hemen şekvaya düşüyoruz. Sabır yerine sitemi, tevekkül yerine telaşı seçiyoruz. Bir sınav istediğimiz gibi geçmezse hemen pes ediyoruz. Üzülüyoruz, keşke diyoruz, ah vah ediyoruz. Peki zor anlarda nasıl metanetli kalacağız? Kalbimiz yorulduğunda nasıl dayanacağız? Beklediğimiz haber gelmediğinde, işler istediğimiz gibi gitmediğinde ne yapacağız? Öfkelendiğimizde nasıl susacağız? Sitem

Gitmek yerine nasıl sabredeceğiz? Sorularımızın cevabı onda. Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de. Ve biz bugün o sabrın izini sürmek için zamanın ötesine geçeceğiz. Asırlar öncesine. Kumun, rüzgarın ve imtihanın iç içe geçtiği o kutlu dönemi. Sabrı en güzel örneğinden öğreneceğiz. Gelin yeniden zamanın ipini tutalım. Asırlar öncesine doğru. Gönlümüzü bir zaman tünelinden geçirir gibi uzatalım. Sükunetin ismini, metanetin izini, sabrın özünü orada bulalım. Şimdi kapatalım gözlerimizi. Zamanın kum saatini ters çevirelim. Her tanesi bir imtihan, her anı bir sabır hikayesi. Ve biz şu an o hikayenin doğduğu topraklardayız. Mekke'nin taşlarına sinmiş bir sabır, Medine'nin sokaklarında filizlenen bir umut var. Biz o sabrın içindeyiz. Zorlukların içinden doğan bir rahmetin tam ortasındayız. Medine sokaklarında yankılanan o sabır dolu adımları duyar gibiyiz. Zaman biraz daha geriye sarılıyor şimdi. Kureyş'in baskısı altında ezilen ilk Müslümanlardan biri Habbab bin Eret. Sırtı demirlerle dağlanıyor ama dili tek bir şey söylüyordu. Allahu Ekber. Dayanamayıp Efendimiz'e geliyor, gözleri yaşlı. Ya Resulallah, bizim için dua etseniz. O an rahmet elçisinin bakışları derin bir teslimiyetle, ey Habbab, sizden önceki ümmetler imanları uğruna testereyle ikiye bölünüyorlardı. Ama bu din tamamlanacak. Yeter ki siz acele etmeyin. Sabır, sabır. İşte böyle öğretti onu bize. Dayanmanın da bir vakti, sebat etmenin de bir hikmeti vardı. Çünkü sabır, imtihanın içinde Allah'a daha çok yakınlaşmaktı. Bir başka gün, Hazreti Ayşe validemiz şöyle anlatmıştı. Allah Resulü öfkelendiğinde bile sadece hakkın çiğnenmesine kızardı. Kendi nefsine yapılanları hep sabırla karşılardı. O sabırla insanlara affetmenin ağırlığını değil, merhametin inceliğini gösterdi. Bir Medine sabahında ashabına dönüp şöyle buyurdu rahmet elçisi. Müminin işi hayret vericidir. Başına bir sıkıntı gelse sabreder, bu onun için hayır olur. Sabır teslimiyetin adıdır. Taşlar arasında da, savaş meydanında da, kaybın ortasında da aynı sükunetle yürümekti ve öyle de yaptı. Taif'te de öyle yürüdü Efendimiz. Kalplerinde taş gibi bir inat vardı o şehrin insanlarının. O onları imana davet etti. Onlarsa taşlarla karşılık verdiler. Ayakları kan içinde kaldı. Kalbi sükunetle doluydu. O an ellerini semaya kaldırdı ve şöyle niyaz etti Rabbine. Allah'ım, kavmime hidayet ver. Çünkü onlar bilmiyorlar. İşte o an sabır, affederek yükselmenin, acının içinden rahmetin, kırgınlığın içinden dua edebilmenin adı oldu. Çünkü onun hayatı bu sabrın en somut tefsiriydi, bir duruşun ismiydi. Zorluklara rağmen direnen, imtihanlara rağmen umudunu yitirmeyen bir duruşun. Onun sabrı asırlara yayıldı. Ve bugün biz o sabrın izinde yürüyoruz. Artık zamanın ötesinden günümüze dönüyoruz. Asr-ı saadetin dingin havasından çıkıp hızla akan çağın tam ortasına geldik. İmtihanlar değişmiş olabilir ama sabrın anlamı hep aynı kaldı. O ilk anda yüreğini isyana kapatabilmek. Bugün belki taşlanmıyoruz ama kalbimiz kırılıyor. Belki Uhud'da değiliz ama hayatın yükü altında eziliyoruz. Bugün belki açlıkla sınanmıyoruz ama sabırsızlık, endişe ve sıkıntılar bizi imtihan ediyor.
Belki hicret etmiyoruz ama kararlarımızın sorumluluğu, ilişkilerdeki zorluklar ve günlük hayatın sıkıntıları

0: sabrımızı ölçüyor. İşte tam o anda peygamberimizin sözünü hatırlayalım. Gerçek sabır, musibet anında musibet başa geldiği anda gösterilendir. Sabredelim, sükût edelim, dua edelim. Karanlıkta ışık beklemek yerine karanlıkta ışık olabilelim. Rüzgar ne kadar sert eserse essin, köklerimizden kopmayalım. Çünkü şüphesiz zorlukla beraber bir kolaylık vardır.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Semüre bin Cündüb radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ateş cehennemdekilerin kiminin topuklarına, kiminin dizlerine ve kiminin de beline kadar, bazılarınınsa köprücük kemiklerine kadar çıkar.

Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece yatarken elini yanağının altına koyar. Allah'ım, senin isminle ölür, uyur ve yine senin isminle dirilirim, uyanırım derdi. Uyandığı zaman da bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun, dönüş onadır buyururdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini artırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah yüceltir. Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesi Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Çocuklarınızdan 7 yaşına geldiklerinde namaz kılmalarını isteyin. 10 yaşına bastıklarındaysa namaz kılmaları için paylayın. Kardeş de olsalar yataklarını ayırın.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Uyeyne bin Hıs'ın Medine'ye geldi ve yeğeni Hur bin Kays'ın evine geldi. Hur, Hazreti Ömer'e yakın kimselerden biriydi. Gençlerden ve yaşlılardan oluşan Kurra ilim heyeti, Hazreti Ömer'in meclis ve müşaviri arkadaşıydılar. Uyeyne yeğenine şöyle dedi. Ey kardeşimin oğlu, bu emirin yanında senin itibarın var. Huzuruna kabul edilmem için kendisinden izin iste dedi. Talep üzerine Hazreti Ömer de izin verdi. Uyeyne, Ömer radıyallahu anh'ın yanına gelince, ey Hattab oğlu, vallahi sen bize çok bir şey vermiyorsun. Aramızda adaletle hükmetmiyorsun dedi. Ömer radıyallahu anh bu söze çok kızdı, hatta onu cezalandırmak istedi. Bunun üzerine Hur, ey müminlerin emiri, Allah Teala peygamberine, sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir buyuruyor. Bu da cahillerdendir dedi. Allah'a yemin ederim ki Hur bu ayeti okuyunca Ömer daha ileri gitmedi. Zira Ömer Allah'ın kitabına son derece bağlıydı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem binekli yürüyene, yürüyen oturana, az olanlar çok olanlara selam verir buyurmuştur.

Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an ahlakıydı. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir kimse peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip alışverişte kendisinin aldatıldığını söyledi. Peygamberimiz Hibban adındaki o kişiye, alışveriş yaptığın kimseye aldatmak yok de buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nafile namazlar içinde en fazla sabah namazının 2 rekat sünnetine önem verirdi. Lakit bin Sabira'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Bir gün ya Resulallah, bana abdesti tarif eder misin dedim. Abdest azasını güzelce yıka, parmak aralarını ovuştur, oruçlu değilsen burnuna suyu fazlaca çek buyurdu. Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Biz Resulullah ile sahur yemeği yedik, sonra sabah namazını kıldık. Namaz ile sahur arasında ne kadar zaman geçti diye sordular. 50 ayet okuyacak kadar cevabını verdi.

Allah'ın eşit kulları. Muhammed bin Sa'd babasından naklediyor. Hazreti Ömer bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girmek için izin istedi. O esnada Hazreti Peygamber'in yanında kendisine çeşitli sorular soran Kureyşli kadınlar vardı ve yüksek sesleri Allah elçisinin sesini bastırıyordu. Hazreti Ömer'in izin istediğini duyunca hemen örtülerini düzeltip toparlandılar. Allah Resulü Hazreti Ömer'e izin verdi. İçeri girdiğinde Hazreti Peygamber'in güldüğünü gören Hazreti Ömer, "Anam babam sana feda olsun. Allah seni ömür boyu güldürsün ey Allah'ın Resulü. Bu gülüşünün sebebi nedir?" dedi. Hazreti Peygamber, "Yanımda olan bu kadınların senin sesini duyunca hemen toparlanmalarına hayret ettim." karşılığını verdi. "Sen onların sakınıp çekinmelerine daha layıksın ey Allah'ın Resulü," diyen Hazreti Ömer, kadınlara dönerek, "Ey kendilerine düşmanlık edenler, benden çekiniyorsunuz da Allah'ın Resulünden çekinmiyor musunuz?" diyerek onları azarladı. Kadınlar, "Sen Allah'ın Resulünden daha sert ve katısın," dediler. Resulullah, "Tamam ey İbnül Hattab, canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki şeytan bir yolda seninle karşılaşsa mutlaka senin yolundan başka bir yola sapardı," buyurdu. Bu ilginç olayı bize aktaran rivayet, bir yandan sevgili peygamberimizin herkese karşı genel olarak sergilediği yumuşak ve hoşgörülü tavrının kadınlara karşı nasıl bir nezaket ve inceliğe dönüştüğünü gösterirken, diğer yandan kadınların Peygamber Efendimiz yanındaki rahat tavırlarını farklı değerlendiren Hazreti Ömer'e de içinde iltifat barındıran ince bir uyarıya işaret etmektedir. Buradan hareketle İslam dini ve onun yüce peygamberinin Allah'ın kadın ve erkek kulları arasında insan olarak hiçbir ayrım yapmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü Kur'an'a göre kadın ve erkek aynı özden yaratılmışlardır. Kur'an'da geçen insan kelimesi kadın ve erkeği birlikte içine almakta, erkeklere yapılan hitaplar Arap dilinin özelliğinden dolayı kadınları da kapsamaktadır. İnanç ve ibadet konusunda kadın erkek ayrımı yapılmamıştır. Ekonomik konularda kadın da erkek gibidir. Kazandığı para kendisine ait olduğu gibi malını özgürce kullanma yetkisine de sahiptir. Yaptıkları iyi ve kötü işlerden kadın ve erkek ayrı ayrı ve aynı derecede sorumludurlar. Kur'an, erkek ve kadınların birbirleri üzerinde karşılıklı hakları olduğunu açıkça belirtmiştir. Cenab-ı Hak, mümin erkek ve kadınları birbirlerinin dostları olarak nitelemiş ve onların birbirlerine iyiliği tavsiye etmek ve kötülükten sakındırmakla yükümlü olduklarını bildirmiştir. Sevgili Peygamberimizin kadınlarla ilgili açıklamaları da Kur'an doğrultusundadır. O, "Kadınlar yaratılışta erkeklerin benzerleridir." buyurarak kadın ve erkeğin bir bütünün iki ayrı parçası olduğuna işaret etmiş, müminlerin en hayırlılarının kadınlarına iyi davrananlar olduğunu belirterek de Arapların cahiliye döneminden getirdikleri kadınlara karşı kötü muamele alışkanlığını ortadan kaldırmak istemiştir. Nitekim İslam öncesi kadına karşı takınılan tavır konusunda Hazreti Ömer, "Biz cahiliye döneminde kadınları bir şey saymazdık. İslam gelip Allah onlardan bahsedince onların da bizim üzerimizde hakları olduğunu gördük." İtirafında bulunmuştur. Sevgili Peygamberimiz kendisini ziyarete gelen kadınlara iltifat eder, onlarla yakından ilgilenir, hal ve hatırlarını sorardı. Hasta hanımları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletirdi. Yemeğe davet eden kadınların davetini ve ikramlarını kabul ederdi. Hazreti Peygamber mescidin bir kapısını onlara tahsis etmiş, vaaz ve nasihatte bulunmak için onlara belirli bir gün ayırmıştı. Cahiliye döneminde kendilerine kız çocukları olduğu haber verilince yüzleri öfke ve utançtan kapkara kesilen, bazen onları diri diri toprağa gömmekten çekinmeyen müşrik Araplardan kadına da erkeğe de Allah'ın kulları olarak eşit davranmayı ve haklarını vermeyi öğrenen bir nesil yetiştiren yüce peygamberimiz, veda hutbesinde de kadınların Allah'ın bir emaneti olduğunu ve onların hakları konusunda Allah'tan korkmaları gerektiğini ashabına öğütlemiştir. Kadınlar konusunda Kur'an'ın öğretisi ve Hazreti Peygamber'in uygulaması bu olduğu halde, kadınları aşağılayan ve onları ikinci sınıf insan gibi gösteren bazı uydurma rivayetler ne yazık ki kitaplarımızda yer alabilmiştir. Örneğin alt katta oturan hasta babasını ziyaret için kocasının iznini alamayan, hatta öldüğünde bile izin alamadığı için cenazesine katılamayan kadına,
Peygamberimiz güya kocasına itaat etmesini söylemektedir. Allah'ın sıla-i rahim emrini, ana babaya saygı ve hizmet yükümlülüğünü bile dikkate almadan, kadını adeta kocasının kölesi gibi gösteren bu zihniyetten Yüce Peygamberimiz münezzehtir ve böyle bir tutum Kur'an'a ve onun sünnetine de aykırıdır. Kadın yaratılmadığı için her sabah Allah'a şükreden Yahudi erkeğinden, erkek kadın için değil, bilakis kadın erkek için yaratılmıştır şeklindeki Hristiyan telakkisinden Müslüman'ı ayıran temel özellik onun, yüce yaratıcının her iki cinsi birbirini tamamlayan, birbirlerinin kusur ve ayıplarını örten bir bütünün parçaları gibi tanıttığı, kadınlar sizin için elbiseler, siz de onlar için elbiselersiniz, düsturunu ölçü almasıdır. İslam'da fazilet ölçüsü kadın veya erkek olmak değil, takva sahibi olmaktır. O halde muttaki bir kadın, bu özelliğe sahip olmayan bir erkekten Allah nazarında kat kat üstündür. Müslüman, işte böyle bir anlayışla, yani kadını ve erkeğiyle Allah'ın rızasını esas alan bir hayat felsefesiyle iyiliklerde yarışan, iman ve salih ameli tek fazilet ölçüsü kabul eden bir insandır. Onun erkek veya kadın olması sadece Cenab-ı Hakk'ın hikmetine uygun bir taksimin herhangi bir tarafında yer almış olmasından ibarettir.

0: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her Perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su ve benzeri boşaltmak da iyiliklerdendir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Bugün yeni bir bahse başlayacağız. Müellifimiz Kadı İyaz, Allah ona rahmet eylesin, konunun başlığını şöyle yapmış: Hastun fi adlihi ve emanetihi ve iffetihi ve sıdkı lehçetihi. Yani Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin adil oluşunu konuşacağız. Emin oluşunu konuşacağız. Güvenilir oluşunu konuşacağız. İffetli oluşunu konuşacağız ve doğru sözlü oluşu üzerine konuşacağız. Ve emmâ adlihû sallallahu aleyhi ve selleme ve emanetuhu ve iffetuhu ve sıdkü lehçeti. Allah'ın elçisinin adil oluşu, emin oluşu, iffetli ve doğru sözlü oluşu bahsine gelince, fekâne sallallahu aleyhi ve selleme âmenen nâsi ve âdelen nâsi ve akfel nasi ve estakabum lehçeten müzika.

dediğimiz endi hareketlerden uzak duruyor. Yani kendisine söz getirmeyecek. İffetine, ahlakına, kimsenin bir uzatamayacağı davranışlardan uzaktır. Bu bizim için de son derece önemli ölçüdür. Yani hakkımızda kimsenin bir şey söylememesi için, bizi tenkit etmemesi için kötü yerlerde bulunmamak, kötü insanlarla beraber olmamak gibi hususlarda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolunu izleyeceğiz. Davranışlarımıza dikkat edeceğiz. Var olduğundan beri en doğru sözlü insan. Hiçbir zaman, şimdi göreceğimiz gibi, düşmanları bile onun bu konudaki tutumunu aleyhinde konuşamaz. Yani kimse onu yalancı olmakla suçlamamıştı. Bunun misallerini göreceğiz. Ve kâne yüsemme kable nübüvvetihi el-emîn. Bahri Kainat Efendimiz daha peygamber olmadan önce de el-emîn, güvenilir Muhammed diye gönüllere böyle tesir etmişti. Demek ki onun yanlış bir davranışını kimse görmemiş. Emanete riayet eden bir insan. Kâle İbn-i İshak, Siyer ve Nagazi alimi var. İbn-i İshak, bu konudaki ilk alimlerden bir iblis. Siyer neydi? Peygamber Efendimiz'in hayatı, gazveleri. Şöyle diyor İbn-i İshak, Kâne yüsemmâ el-emîne bimâ cemâallâhu fîhim minel ahlâkıs sâlih. Allah Teala en güzel ahlakı onda topladığı için Bahri Kainat Efendimiz'de ahlakın en mükemmelini topladığı için el-emîn diye anılırdı. Ve kâle Teâlâ, nitekim Allah Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de onun için şöyle duyurmuştur. Estağfirullah. Muta'im semmeni. Tekvir suresinin 21. ayeti kerimesidir bu. Allah Teala orada semada da yani melekler tarafından efendim sözü dinlenir, ona güvenilir. Acaba semada kimin sözü dinlenir? Ekserül müfessirine ala ennehu Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Müfessirlerin büyük çoğunluğu bu ayeti kerimede kendisinden bahsedilen zatın Muhammed aleyhisselam olduğunu söylemişlerdir. Yani semada melekler ona itaat ederler demektir. Razıları bu ayeti kerimede sözü edileni Cebrail aleyhisselam olduğunu söylemişti. Fakat dediğim gibi müfessirlerin büyük çoğunluğu burada sözü edilen Muhammed aleyhisselamdır demişlerdir. وَلَمَّ اَخْتَلَفَتْ قُرَيْشٌ وَتَحَازَبَتْ اِنْدَ بِنَاءِ الْكَابَةِ فِي مَنْ يَدَعُ الْحَجَعَ حَكَّمُوا اَوَّلَ دَاخِلٍ عَلَيْهِمْ. Bu olayı hepiniz çok iyi bilirsiniz. Kabe'nin yeniden yakılması esnasında olan bir şey. Seller Kabe binasını tahrip etmişti. Kabe binası yeniden yapılacaktı. O sırada Kureyş kabilesi arasında bir ihtilaf çıktı. Acaba Hacerül Esved'i yerine hangi kabile koymalıdır? Çünkü cahiliye devrinde de Hacerül Esved'e hürmet ediliyor. Biliyorsunuz cahiliye devrinde de haç yapılıyor. Bizim haçımıza benzemiyor ama tavaf var. Bunlarda da var. Ama işte çıplak falan yapıyorlar. Bu önemli emaneti hangi kabile yerine koymak? Kılıçlar çekindi. Kavgaya başlayacaklardı. Acaba Hacerül Esved'i kim koymalı? Bu konuda ortaya farklı dönüşler atıldı. Sonunda dediler ki buraya ilk gelen, yani Harem-i Şerife ilk giren adamı hakem tayin eder. O ne derse ona göre Hacerül Esved'i yerine korur dediler. فَإِذَا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّنَ دَاخِلٌ وَذَٰلِكَ قَبْلِ

لنبوته، فقالوا: هذا محمد، هذا الأنين، قد رضينا به. Öyle dediler. Bu olay Fahri Cihan Efendimiz'i peygamber olmadan önce meydana geldi. İşte o sıralarda 35 yaşlarında olduğu belli. Peygamber olmadan demek ki 5 yıl önce olur. Baktılar ki Harem-i Şerif'e ilk giren kimse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Sultan-ı Enbiya'dır. Onu görünce ne dediler? İşte ilk gelen Muhammed'dir dediler. O güvenilir insandır. Onun hakemliğine razıyız dediler. Çünkü onu herkes tanıyor, güvenilir insan. Hikmetli sözler söyleyen insan. Doğru işler yapan bir insan. Herkes onu iyi vasıflarıyla tanıyor. Efendimiz'i görünce hep sevindiler. Hepsi böyle dedi ya. O güvenilir insandır, onun hakemliğine razıyız dediler. Ve Efendimiz bildiğiniz gibi bir örtü istedi. O örtüyü yaydı. Hacerül Esved'i kendi mübarek elleriyle alıp onun ortasına koydu. Sonra da her kabileden bir temsilci gez dedi. Herkes o örtünün bir kenarından tuttuğu Hacerül Esved'i konacak yere kadar beraberce taşıdılar. Orada Efendimiz aldı Hacerül Esved'i mübarek elleriyle yerine koydu. Böylece kavga gürültü bitmiş oldu. Güzel buluşlarıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların muhabbetini kazanmıştı. Ve Anil Rabi bin Hüseyin, tabi'in muhaddislerinden Rabi bin Hüseyin diye bir zatıdır. Şimdi ona kulak vereceğiz. Diyor ki, Kâne yutehâkemu ilâ Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve selleme fil cahiliyeti kablelista. Bu zat Muhadramu'nda. Muhadram ne demek? Bu ıstılahı öğrenelim. Muhadram hem cahiliye devrinde yaşamış, hem İslam devrine yetişmiş, ama Efendimiz'i görme saadetine erememiş adam diyor. İşte bu Allah'ın bir lütfu tabii ki. Cahiliye devrinde yaşamış. Efendimiz'in peygamber olduğu zamana yetişmiş. Ama işte o 23 sene boyunca Efendimiz'i görememiş. Böyle kimselere muhadram diyor. Evet. Muhadram ondan bu zat. Zahit bir zattı. Şöyle dedi. İslamiyet'ten önce cahiliye dönemi dediğimiz zaman diliminde Mekkeliler anlaşamadıkları bir konuda Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hakemliğine başvuruyor. Yani bu işin üstesinden gelemiyoruz, halledemedik. Aramızda ihtilaf çıktı. Şu meseleye bir bakar mısın diye Efendimiz'e müracaat eder. Aklının yüceliğini daha evvel okuduk. Mükemmel bir akla sahip olduğunu daha evvel okuduk. Yani sadece Allah Teala'dan aldığı emirleri nakleden bir insan değil, o aynı zamanda mükemmel aklıyla, fikriyle, görüşleriyle, buluşlarıyla da herkesin takdirini kazanmış bir insan. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem, Server-i Enbiya aleyhi ekmelüttehaya Efendimiz Hazretleri buyurdular ki, Vallahi inni le eminun fissemâi eminun fil art. Allah'a yemin ederim ki diyor Efendimiz, yeminle söylüyorum, ben gökyüzünde de güvenilir bir insanım, yeryüzünde. Yani melekler bana güveni, yeryüzünde de insanlar bana güveni, ben öyle mi insan? Amin, el hak öyledir. Hiç şüphe yok, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara en güvenilir idi. Şimdi müellifimiz gene adeti olduğu üzere sevgili kardeşlerim, bu konudaki ilk hadisi rivayet ederken senediyle rivayet ediyor. Haddesana Ebu Ali Es-Sadefi El-Hafız bi kıraati aleyhi. Benim diyor hocam Ebu Ali Es-Sadefi ki hadis hafızıdır diyor. Ben bu hadisi ona okuyarak ondan rivayet icazetini aldım. Rivayet iznini aldım diyor. Şimdi o hocanın hocası ve devam edecek. Kale haddesena Ebu'l-Fadl bin Kayrun
قال حدثنا أبو يعلى بن زيد الهراء قال حدثنا الوالي السنجي قال حدثنا محمد بن محبوب المرزي قال حدثنا أبو إيسى الحافظ. Bakınız daha 3. asra geldik. Ebu İsa İmam Tirmizi'nin künyesidir. 279'da vefat etmiştir İmam Tirmizi. 544'lerden 279'a geldik ve yola devam ediyoruz Efendimiz'e doğru. Şimdi Tirmizi hocasını söyleyeceğim. Kale haddesena Ebu Kureyri. Kale haddesena Muaviyet ibn-i İşamin an Süfyan'ı an Ebi İshak'a an Naciyet ibn-i Kâb'in an Ali'in radıyallahu anh. Geldik asr-ı saadete. Yani Hazreti Ali'nin devrine geldik. 20. Hicri asır. Diyor ki Hazreti Ali, enne Eba Cehrin kâle linnebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün müşriklerin, kafirlerin başı Ebu Cehil Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dedi. Bakınız Efendimiz'e ne demiş? Efendimiz'in o toplumdaki yerini de anlıyoruz. Kafirler bile Efendimiz'e ne gözle bakıyor. Bu rivayet bize bunu gösteriyor. Ebu Cehil Efendimiz'e diyor ki, İnna la nükezzibuke. Biz senin yalancı olduğunu söylemiyoruz. Hepimiz biliyoruz ki sen yalancı değilsin. Velakin nükezzibu bima ciktebihi. Ama biz senin getirdiğin dine inanmıyoruz. Bir tezat tabii, değil mi? Hem yalancı olduğunu söylemiyoruz. Biliyoruz ki sen yalancı değilsin. Ama getirdiğin dine inanmıyoruz. Sana yalancı demiyoruz. Biz senin getirdiğin dine inanıyoruz. Getirdiğin dinin asılsız olduğunu söylüyoruz. Sana lafımız yok. Böyle değil. Fenzelallahu Teala, bunun üzerine Allah Teala Hazretleri şu ayeti kerimeyi inzal buyuruyor. Bismillah. Ve innehum la yükezzibunek. Velakinne zalimine bi ayatillahi yecerin. Bu ayeti kerime En'am suresinin 33. ayeti kerimesidir. Allah Teala bu Ebu Cehil'in bu sözü üzerine şu ayet-i kerime indiriyor. Ey Resulüm, esasen onlar seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler, bakınız Allah Teala'nın kullandığı ifadeye bakınız. Ebu Cehil ve şürekasına ve bütün kafirlere, o zalimler Allah'ın ayetlerini inkar ediyor. Sana bir şey diyemiyor. Seni yalanlamıyor. Bu hadisi şerit Unan Tirmizi rivayet etmiştir. Senette görmüştü ki وَرَوَا غَيْرُهُ. İmam Tirmizi'den başka muhaddisler Ebu Cehil'in şöyle dediğini rivayet etmişlerdir. لَا نُكَزِّبُكَ وَمَا اَنْتَ ف۪ينَا دِمِكَزِّ. Biz sana yalancı demiyoruz. Zaten sen bizim aramızda yalancı biri değilsin. Biz seni yalancı olarak bilmiyoruz. Öyle demiş. Başka rivayete göre Ebu Cehil. Vekil innel ahnese ibne şerikin lekiye eda cehlin yevme bedrin fekale lehu. Şimdi okuyacağımız rivayet çok enteresan. Kafirlerin psikolojisini, ruh yapısını, kafalarında dolaşan fikri bize çok güzel anlatıyor. Rivayet edildiğine göre Bedir Savaşı'nda düşman saflarında yer alan bir adam vardı. Şimdi ismini okudum. Ahnes İbni Şerik. O gün Ebu Cehil'e dedi ki, Bedir Savaşı oluyor. Müslümanlar bir tarafta, kafirler karşı tarafta. Demek ki işte harp başlamamış. O sırada Ahnes İbni Şerik, o zaman kafir, daha sonra Müslüman olma şerefine eriyor. Müslüman olduktan sonra bu olayı anlatıyor. Diyor ki, Ebu Cehil'e yaklaştım. Dedim ki, ya Ebel Hakem, künyesi Ebul Hakem Ebu Cehil'in, asıl adı Amr. Ama Efendimiz'e nasıl ki Ebul Kasım diye hitap ediyorlar, buna da Ebul Hakem diye hitap ederlermiş. Leyse huna gayri ve gayrik. Yesma'u kelamı. Şurada seninle benden başka sözümüzü duyacak kimse yok. İkimizden başkası yok. Demek ki baş başa konuşuyor. Konuştuğumuzu kimse duyamaz.
تخبرني عن محمد. صادق هذا أم كاذب؟ Bana söyler misin diyor. Muhammed doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Muhammed doğru sözlü biri midir, yalancı biri midir? Peygamber olduğunu söylüyor, sence o doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Fekale Ebu Cehil. Ebu Cehil bizzata şu cevabı veriyor. Vallahi inne Muhammeden lesadıkı ve ma kezebe Muhammedun kat. Vallahi Muhammed doğru söylüyor. Zaten Muhammed hayatında hiç yalan söylemedi ki diyor. Evet. Yani hem Efendimizin doğru sözlü olduğunu söylüyor, hem getirdiği dine inanmıyor. Ve onun için de kendisiyle savaşıyorlar. Bu Bedir Savaşı esnasında ölüyor. Ne kadar tezat değil mi? Ne kadar tuhaf bir şey. Böyle diyor Ebu Cehil. Vallahi Muhammed sözünde sadık bir adamdır. Doğru sözlüdür. Doğru söylüyor. Zaten o şimdiye kadar hiç yalan söylemedik. Bir başka olayı hatırlayalım. Vesele Heraklu amhu Eba Süfyan'e fekar. Bizans kralı Heraklius var. Heraklius, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem komşu hükümdarlara mektuplar gönderdi biliyorsunuz. İslam'a davet etmek için. Heraklius'a da mektup gönderiyor. Yani Bizans'a deyip de Suriye o sıralarda Bizans idaresindeydi. Yani Bizans'ın hükümranlığı altındaydı. Heraklius o günlerde Suriye'ye geldi. Dedi ki bu peygamber olduğunu söyleyen zat bana bir mektup göndermiş ama ben onu iyi tanıyan birini bulmalıyım ve onunla konuşmalıyım. Bazı sorular soracak. Arap tüccarları geliyor mu buraya diye sordu. Geliyor dedi. Bir bakın bakalım var mı Arap tüccarları, bir getirin dediler. Adamları gitti, başta Ebu Cehil olmak üzere 30 kadar adamı aldılar, kralın huzuruna getirdiler. İşte o sordu, içimizde ona yakın olan kimdir? Ebu Süfyan'ı gösterdiler. Aynı kabiledendir dediler. Ebu Süfyan'a Peygamberi Zişan Efendimiz hakkında şu soruyu sordu. Hel kuntum tettehimunehu bil kezibi kable en yekule ma kale. Bu peygamber olduğunu söyleyen zat, ben peygamberim diye ortaya çıkmadan önce siz onu yalan söylemekle hiç suçlar mıydınız? Ona yalancı dediniz. Adamın zekasına bakınız değil mi? Hakikaten takdir edecek bir şey. Nereden tutturuyor işte? Bu adam yalancı mı değil mi? Bunu çok sorular sormuş da sorularından biri konumuzla ilgili olanı bu. Siz o peygamberliğini ilan etmeden önce ona yalancı der miydiniz? Burada parantez içinde şunu söyleyelim. Ebu Süfyan diyor ki yanımda o adamlar olmasaydı diyor. Çünkü yani diğer tüccarlar da var, Mekkeli tüccarlar da var. Yalan söyleyecektim ama giderler yalan söyledi Ebu Süfyan diye anlatırlar diye korktum. Onun için doğrusunu söyledim diyor. Kale la, hayır dedi Ebu Süfyan, suçlamazdık. Onu yalancılıkla suçlamazdık. Böyle dedi. Biz ona hiçbir zaman yalancı demedik. Ebu Süfyan bile, müşriklerin başı bile Efendimiz'e yalancıdır diyemedi. Ve kâle en nadrublül hârisili Kureyş'in. Mekkeli müşriklerden ve Kureyş kabilesinin önde gelenlerinden ve Efendimiz'i en çok rahatsız eden azılı kafirlerden biri olan Nadr bin Haris, Kureyş ileri gelenlerine şöyle demişti. Yani adam Peygamber Efendimiz'in düşmanı. Ama Peygamber Efendimiz'in doğru sözlülüğü hakkında hiç kimsenin aksini söyleme durumu yok. O yalancı diyemiyorlar hiç. Hiçbir şey. Hiç kimse bunu söyleyemiyor. Demiş ki Kureyş'e kızıyor. Kafirlere kızıyor. Nasıl kızmış? Kat kâne Muhammedun fîkum ulâmen hadese erdâkum fîkum. Muhammed aranızda yetiş

0: yetişmiş bir çocuktu. Bu başka yerde yetişmedi ki. Mekke'de aranızda yetişti. Ondan son derece memnundunuz. Peygamber olmadan önce ondan son derece memnundunuz. Ve asdabukum hadisen ve azamukum emaneten. Kendisi aranızda en doğru sözlü insandı. En güvenilir kimseydi. Söze böyle başlıyor. Peygamber olmadan önce hepiniz buna güveniyordunuz. Doğru sözlü. Doğru sözlülüğüne hiç kimsenin, hiçbir kafirin itirazı yok. Sözüne şöyle devam ediyor. Hatta izâ râeytüm fî sudgayhi şeybe ve câekum bimâ câekum bih kultüm sahibu. La vallahi mâ huve bisâhir. Ne zaman ki onun şakakları ağarmaya başladı. Olgunlaştığı zaman demek istiyor yani. Çocukluktan çıkıp da olgunlaştığı zaman peygamber olduğunu söyledi size. Bu defa tuttumuz ona sihirbaz dediyiz. Hayır, vallahi o sihirbaz değildir. Yani söyleyecekseniz doğru dürüst bir şey söyle. Sihirbaz diyorsunuz ama o sihirbaz değil diyor. Bir şeyle suçlayacaksınız, tabii yalancı da diyemiyorlar. Bir şeyle suçlayacaksanız doğru dürüst suçlayın. Sihirbaz diyorsunuz, vallahi o sihirbaz değil diyor. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sevgili kardeşlerim, böyle bir insan. Düşmanları bile onun yalan söylemediğini kabul eder. Bu tarafıyla da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine örnek olmuştur. Yüce Rabbim hepimizden razı olsun. Yüce Rabbim hepimizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla ahlaklandırsın. Ve hepimizi onun şefaatine nail eylesin. Amin velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Yine Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim bol yağmura benzer. Bu yağmur suyu emen iyi bir toprağa yağar ve bol çayır ve ot bitirir. Allah Teala o suyla insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını sularlar ve onunla eker biçerler. Yine o yağmur öyle bir toprağa yağar ki orası kayalıktır. Ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan ve onları öğrenip başkalarına da öğreten kimseyle buna kulak asmayan ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin misali budur.

Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Talha radıyallahu anh, Ensar içinde en çok hurmalığa sahip olan kişiydi. En sevdiği hurmalığı da Mescid-i Nebevi'nin karşısındaki Beyraha denilen hurma bahçesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman o bahçeye girer ve içindeki tatlı sudan içerdi. Enes radıyallahu anh diyor ki, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz ayeti nazil olunca, Ebu Talha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıkarak, ya Resulallah, Allah Teala sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz buyuruyor. Benim en sevdiğim malımsa Beyraha bahçesidir. Onu Allah rızası için sadaka olarak vermek istiyorum. Allah katında onun benim için hayır olmasını ve ahiret azığı olmasını diliyorum. Onu Allah'ın sana göstereceği şekilde kullan dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dur bakalım, bu çok kıymetli ve çok kar getirici bir maldır. Ben senin dediklerini işittim ama senin onu yakınlarına tahsis etmeni daha uygun görürüm dedi. Ebu Talha da, peki öyle yapayım ya Resulallah dedi. Ve hurmalığını akrabaları ve amca çocukları arasında taksim etti.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, "Ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma," dedi. Ebu Katade'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su kabının içine solumayı yasakladı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir, hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki

adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da, hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantılara hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez, hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ayşe'den radıyallahu anha şöyle rivayet edilmiştir. Cebrail aleyhisselam Resulullah'ı bir ara ziyaret edeceğini vaat etmişti. Vakit geldiği halde o gelmemişti. Resul-i Ekrem Allah ve elçileri sözünden dönmez diyerek elinde bulunan asayı yere attı. Sonra bir de baktı ki sedirin altında bir köpek yavrusu var. Bunun üzerine "Ya Ayşe, bu köpek buraya ne zaman girdi?" diye sordu. Ben de "Vallahi bilmiyorum." dedim. Emri üzerine köpek yavrusu evden çıkarıldı. Hemen ardından Cebrail aleyhisselam Resul-i Ekrem'i ziyarete geldi. Peygamber Efendimiz Cebrail'e hitaben "Geleceğini vaat etmiştin, oturup bekledim ama gelmedin." deyince Cebrail aleyhisselam "Evinde bulunan bir köpek ziyaretime engel oldu. Biz melekler içinde köpek ve resim heykel bulunan bir eve girmeyiz." demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin 3 çocuğu ölürse cehennem ateşi o kimseye ancak yemin yerini bulacak kadar temas eder buyurdu. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min sonu cennet oluncaya kadar hayırlı hiçbir işe doymaz. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cinlerden, kem gözlerden Allah'a sığınırdı. Nihayet muavvizeteyn, kul euzu bi rabbil felak ile kul euzu bi rabbin nas sureleri nazil olunca bu ikisini okuyarak Allah'a sığınmaya başladı. Diğer duaları bıraktı. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüzgar Allah tarafından gönderilmektedir. Bazen rahmet, bazen de azap getirir. Rüzgarı gördüğünüzde ona sövmeyin.

Abdurrahman bin Ebu Bekre'nin babasından naklettiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir kimseyi övdü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona 3 defa "Yazıklar olsun sana, kardeşinin boynunu kestin" dedi. Sonra da şöyle buyurdu: "Sizden birisi illa bir kimseyi methedecekse, gördüğüm kadarıyla filancanın şöyle olduğunu zannediyorum. Ameline göre onu hesaba çekecek ise Allah'tır. Allah'ın karşısında hiç kimseyi temize çıkarıp aklayamam" desin. Bunu da o kimsenin halini öyle biliyorsa söylesin.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan bir sure öğretir gibi her işimizde bize istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi. Biriniz bir işe niyet ettiği zaman farzların dışında iki rekat namaz kılsın. Ardından da şöyle dua etsin. Allah'ım, ilminle bana hayır takdir etmeni, kudretinle beni başarılı kılmanı ister ve bana yüce lütfundan vermeni dilerim. Çünkü senin her şeye gücün yeter. Benim yetmez. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen gaybı en iyi bilensin. Allah'ım, bu iş benim dinim, hayatım, geleceğim için hayırlıysa bana onu yapmayı nasip et. Onu benim için kolaylaştır ve bereketli kıl. Eğer bu iş dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı değilse onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Her ne olursa olsun bana hayırlısını nasip et ve beni ondan hoşnut kıl. Sonra istihare yapan kişi istediği şeyi söyler. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz namaz kılarken uykusu ağır basarsa uykusu geçinceye kadar yatsın. Zira biriniz uyuklayarak namaz kılarsa olabilir ki istiğfar edeyim derken bilmeden kendisine söver.

Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh anlatıyor. Peygamberle birlikte sallallahu aleyhi ve sellem bir seferdeydik. Bu sırada devesine binmiş bir adam geldi. Adam açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazla binek hayvanı olanlar olmayanlara versin. Fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin buyurdu ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği başlarında bir zatla sefere göndermişti. O zat askeri birliğe imam olduğunda kıraatini İhlas suresiyle bitiriyordu. Resulullah'a bu zatın namazda kıraatini İhlas suresiyle bitirdiğini söylemişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu ne maksatla yaptığını kendisine sorun dedi. O zat Allah'ın sıfatlarını içerdiği için ben İhlas suresini okumayı seviyorum cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu müjdeleyin. Allah da onu seviyor buyurdu.

0: Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh anlatıyor. Ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın etrafında dolaşırdı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Oğlum, besmele çek, sağ elinle ve kendi önünden ye," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi? Dedi. Sahabiler, evet ya Resulallah diye cevap verince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık budur, işte bağlılık budur, buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rükuda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı yüceltin. Secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının ezanıyla kâmeti arasında kısaca iki rekat namaz kılardı. Buhari ve Müslim'den gelen bir rivayette şöyle denilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini o kadar kısa kılardı ki Fatiha'yı okudu mu okumadı mı diye tereddüt ederdim. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını terk eden kimsenin ameli boşa gider buyurmuştur. Ebu'l-Fadl Abbas bin Abdülmuttalip'ten radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şey öğret dedim. Resul-i Ekrem, Allah'tan afiyet, sağlık, esenlik dile buyurdu. Birkaç gün bunu dilemeye devam ettim. Sonra daha fazlasını öğrenmek için Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dile.

Diyeceğim bir şeyler daha öğret, dedim. Ey Abbas, ey Resulullah'ın amcası, Allah'tan dünya ve ahirette afiyet, sağlık ve esenlik iste, buyurdu.

yağmur. Seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklan bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle doğsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey diliyle iman edip kalbine iman girmemiş olan kimseler! Müslümanların gıybetini yapmayın ve onların gizli hallerini araştırmayın. Çünkü her kim onların gizli hallerini araştırırsa, Allah da onun gizli halini araştırır. Allah kimin gizli halini araştırırsa, o evinde bile gizlice yaptıklarını ortaya çıkararak rezil eder.

Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah mahlukatı yarattığı zaman benim rahmetim gazabımdan fazladır diye yazdı. O yazı arşın üstünde onun katındadır. Yine Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolculuklarında yükleri taşıma vazifesi gören Kirkire adlı bir adam vardı. Bu adam öldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o cehennemdedir dedi. Bunun üzerine gidip eşyasına baktılar. Ganimetten çaldığı bir aba buldular.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan akrabalarıyla ilişkisini sürdürsün. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin veya sussun. Urve'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: Vallahi kız kardeşimin oğlu, peygamberin eşleri bizler peş peşe 2 ayda 3 hilal görürdük. 2 ay geçer, 3. aya girerdik de bu müddet zarfında Resulullah'ın evlerinde ocak yanmazdı. Peki teyzeciğim neyle geçinirdiniz diye sordum. Hurma ve suyla. Şu kadar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ensardan sağmal hayvanları olan komşuları vardı. Onlar Allah Resulüne süt gönderirlerdi. O da içmemiz için bizlere verirdi diye cevap verdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazus Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Kibir ve Gurur adlı bölüm. Malum olduğu üzere girişteki ayeti kerimeler İmam Nevevi'nin sıraladıkları. Bunları okuyoruz. Sıradaki ayeti kerimemiz İmam Nevevi'nin bu bölümün girişine yerleştirdiği son ayeti kerime, yine Karun'la alakalı olan sıralı ayeti kerimelerden birisi. Cenab-ı Hak buyurdu ki, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ Biz onu yere yutturduk. Fe yani zaman geçti. Bir zaman sonra Cenab-ı Hakk'ın hükmü geldi ve bu dünya tarihinin en önemli zenginlerinden biri olan, belki en zengini olan Karun, servetinin anahtarlarını dahi çok sayıda iri yarı kimselerin taşıyamadığı inne mefatihahu latanu'u bil usbati ulil kuvva ve böyle bir kimse ne oldu akıbeti? Malı Cenab-ı Hakk'a karşı onu korudu mu? Hayır. Resulullah buyurmuştu ki وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ

hayal edelim. Bu bir hayal değil, sadece zaman meselesi ve yarın haberini alıp belki cenazesine bile gidecek hevesimiz kalmayacak. Ölü dedikleri andan itibaren ölmüş olacak, gözümüzde bitmiş olacak. Bugün bize ne kadar zulmetmiş olursa olsun, maaşımızı ne kadar eksik verilmiş olursa olsun, Allah'ın hükmüne karşı ne yapabilir ki? İşte Cenab-ı Hak Karun'u yere yutturmuş. فَخَسَفْنَا بِهِ Onu biz yere yutturduk. وَبِدَارِهِ Ve onun diyarını, evlerini, barklarını, yurdunu, demek ki bir yerleşke halinde yurdu var. Öyle tek başına bir beyt gibi değil. وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ Onun yurdunu da yere yutturduk. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْاَرْضِ Cenab-ı Hak biz çoğul sigası üzerinden heybetini, kudretini çoğul bir ifadeyle biz yaptık. Onu yere yutturduk. Yurdunu da, evini, barkını da yere yutturduk. O zaman sahip olduğu hazineler de gitti demektir. Çünkü hanesini değil, onun diyarını yere yutturmuş Cenab-ı Hak. Başka herhangi bir azap ile de Cenab-ı Hak ona azap edebilirdi. Zira her şey Cenab-ı Hakk'ın emrinde. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin orduları Cenab-ı Hakk'ın emrinde. Nemrud'a gönderdiği bir sinek gibi bir haşere gönderebilirdi. Yahut doğrudan sağlığını bozabilirdi. An itibariyle canını alabilir, kalbini durdurabilirdi. Ama bu seçeneklerde sadece Karun elimine olur, malı mülkü öylece kalırdı. İnsanlara verilecek mesaj o kadar bu denli güçlü görünmeyebilirdi. Malı başkalarının eline geçer, belki evlatları vesaire. Dolayısıyla hakikatin apaçık gerçekliği perdelenebilirdi. Geride kalan insanlar hala o devasa servetin, zenginliğin etkisinde kalmaya devam edebilirlerdi. Ama Cenab-ı Hak onu ve diyarını komple yere yutturunca فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ Ne mal kaldı, ne servet kaldı, ne o haşmetli yapılar kaldı. Cenab-ı Hakk'ın azameti karşısında bir sinek gibi ezilip toprağın içerisine çekildi. مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ O toplayıp biriktirdikleri etrafındaki kalabalıklar ve olanca büyüklenmeleri, diklenmeleri hiçbir yarar sağlamadı ona. Ne adamları ona karşı bir siper oluşturabildiler, bir koruma kalkanı sağlayabildiler, ne hazineleri onun varlığı için bir sigorta oluşturabildi, hiçbir şeye yaramadı. Öylece gömülüp gitti yerin dibine. Cenab-ı Hak buyurdu ki, فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan gayrı artık geride olanlar, yardakçıları, adamları, orduları, muhafızları, alayları, her kim varsa, مِنْ فِيَةٍ ilişkide olduğu bütün grupların hiçbirisi ona hiçbir yarar sağlayamadı. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ Dolayısıyla yardım göremedi, zenginliğinin bu anlamda Allah'a karşı hiçbir hayrının olamayacağını tarihte belirgin bir tablo olarak kendi varlığıyla ve zenginliğiyle sergiledi. İbret-i alem oldu. Karun demek artık yere gömülmek demekti. Karun kadar zengin olsa dahi bir insan an itibariyle yok edilmek demekti. Cenab-ı Hakk'ın azameti, kibriyası karşısında malıyla mülküyle kibirlenenlerin hiçliğinin bir darbi mesele oldu.

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ Niye yarar senin malın, mülkün, servetin? O yüzden Resulullah'ın sık sık namazlardan sonra اللهُمَّ لَا مَهْنِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ Allah'ım, senin verdiğini engelleyecek kimse yoktur. وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ Senin engellediğini, senin vermediğini verebilecek kimse de yoktur. Yani Resulullah demek istiyor ki veren de Allah'tır, alan da Allah'tır. İsteyecekseniz Allah'tan isteyin. Verirken de Cenab-ı Hak, alırken de bu dünya hayatında olduğu sürece bunu sınamak için yapar. Burası iptila yurdudur, sınav yurdudur. Kul bu bilinçte olursa bunları sınav materyalleri olarak görür. Etkisinde kalmaz, karşısında ezilmez, küçük düşmez. Birikinin kıyafeti şöyleymiş, ötekinin evi böyleymiş, şunun arabası şöyleymiş, filancaların şöyle şunları bunları varmış. Bunlara çenesini yormaz, aynı ilim sahipleri gibi bilir ki, ثَوَابُ hayrun. Allah'ın sevabıdır hayırlı olan, kişinin yanında götüreceği ve sonsuz geleceğe dönüşecek olan. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا Rabbinin katında sevap bakımından onlar hayırlıdır, baki olan salih ameller. Bizler kalıcı nitelikte şeyler de üretebiliyoruz. Bu yönümüzü keşfetmemiz gerek. Sadece geçici nitelikte şeyler üretmiyoruz, kalıcı nitelikte şeyler de üretebiliyoruz. Bunların adı ameli salih. Ve buralarda kalmıyor, bu deni düşük, geçici dünyada kalmıyor, hızla yükseltiliyor. İleyhi yasadul kelimut tayyibu. Sözse ki önemli bir çıktımız, güzel sözlerimiz Allah için söylenmiş, Cenab-ı Hakk'ın aşkına, sevgisine, hatırına güzelce ifade edilmiş. Ya emri bil maruftur, ya nehyanil münkerdir. Ya hakkı tebliğdir, ya İslam'ı davettir. Bunlar değil mi ki Allah içindir? İhlas üzere ise bu sözler yükseltilir. Özenle melekler elden ele verir, yukarı kaldırırlar. Yerde aşağıda bırakmazlar. İleyhi yasadul kelimut tayyibu vel amelus salihu yerfa'uhu. Salih amel de onu kaldırır, yükseltir. Dolayısıyla ister söz çıktığımız olsun, ister eylem çıktığımız olsun, bu ikisi temel çıktığımız, bunlardan Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun olanlar, Allah'ın bize öğrettiği ölçüye uygun düşenler, eğer bir de Allah'ın rızası niyetiyle, içtenlikle yapılmışsa, bakiyattandır, kalıcı niteliktedir. Biz kalıcı nitelikte şeyler de üretebiliyoruz. Bunun farkında olmalıyız. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ İşte bu kalıcı nitelikteki ürettiklerimiz, çıktılarımız, söz de olsa, eylem de olsa, semaya yükseltilir. Allah'ın katına yükseltilir ve bizi orada bekler. Ne mutlu hayatında bunlardan üretip biriktirip öteye gönderenlere. Ne kadar bedbahtır o kişi. Hayatı boyunca hep geçici nitelikte, geçici karakterde şeyler üretir ve an gelir onların da hepsini burada bırakır, çeker gider. Çaresiz, sersefil ve kimsesiz olarak. Karun bunlardan biridir ve öylece perişan bir halde yerin dibine çekilmiştir. Nasıl iyi, salih ameller kat be kat semaya yükseltiliyorsa, değersizlikler, anlamsızlıklar ve çaresizlikler onun rızasına uygun olmadıktan sonra heybetli yapılar, süslü işlemeli duvarlar, sütunlar, altınlar, gümüşler, mücevherat ve o nadide kıyafetler, taçlar, tahtlar hepsi göğe değil yerin dibine çekilmiştir. Cenab-ı Hak, benim gözümde ne kadar değersiz, görüyor musunuz? Yerin dibine çektim onu da, diyarını da.
Şimdi ona özenmeye ve onun gibi dünyayı murad etmeye devam edecek misiniz? Hak Teala sonrasından da haber verdi. Dedi ki وَأَصْبَحَ الَّذ۪ينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْاَمْسِ Dün onun yerinde olmayı temenni edenler şöyle demeye başladılar. يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ Meğer Allah Azze ve Celle'ymiş. Kullarına rızkı bolca yayan yahut daraltıp kısan. Biz yanılmışız. Biz şansa bağlamıştık. Tesadüflerle ilerliyor hayat sanmıştık. Cenab-ı Hakk'ın hayatı özenle, imtihan maksadıyla yöneten kudretini göz ardı etmiştik. Karun'a ne kadar şanslı biri demiştik. Meğer şans mans değilmiş, Cenab-ı Hak verdikleri üzerinden imtihan ediyormuş. Vermiş o kadar serveti Karun'u imtihan etmiş. Levla emmennallahu aleyna, o kadar serveti demek ki bize verseydi, la hasafa bina, bizi de yere yuttururdu. Veyke ennehu la yuflihul kafirun, gerçek şu ki Allah kafirleri iflah etmez. Zenginini de iflah etmez, fakirini de iflah etmez, orta hallisini de iflah etmez. Bir kimse Cenab-ı Hakk'ı görmezden geliyor, her şeyiyle hayatı yaratıp bizi içinde bu nimetler içerisinde yüzdürmesine rağmen Cenab-ı Hak yokmuşçasına hayatı ele alan, onu böyle değerlendirmeye çalışan ve böylece seküler bir anlayış ile yaradan kudretin rahmetinden kendisini mahrum bırakanlar, bunlar kafirlerdir. Çünkü mümin Allah Azze ve Celle'nin var olduğuna şehadet eder, bilir ve Allah Azze ve Celle'nin her şeye muktedir olduğunu gözleriyle görür ve Allah Azze ve Celle'nin her konudaki son sözü söylediğini bilir. İleyhi yurca'ul emru kulluhu. Veriyorsa Cenab-ı Hak, bilir ki Rabbim beni bununla imtihan ediyor. Ne buyurdu Cenab-ı Hak? وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ İyiliklerle de onları sınadık. Kötülüklerle de onları sınadık. Kötü şey de başına gelse bilir ki Rabbim bununla beni imtihan ediyor. İyi şey başına geldiğinde Rabbinden bilip şükredecek olursa ve Allah'ın istediği şekilde onun hakkını verecek olursa zekatını, sadakasını, ne mutlu böyle kimselere. Kötü şey geldiğinde de yine Allah'tan bilir ve bu kez sabrını ortaya koyar, ilahi hükme ve ölçüye uygun davranırsa ne mutlu böyle kimselere. Ama iyilikleri ve kötülükleri rastlantının dağıttığı, saçtığı bir ortamda yaşadığını sananlar, birilerini talihli görürken başkalarını talihsiz görerek hayatı okurlar. Bu seküler okumak kafirlerin işidir. Karun yere batırılmışken, Karun'dan sonra onun durumundan ibret çıkaranlar dönüp kendi düşünce denklemlerini gözden geçirdiler. Biz demiştik ki ne şanslı bir adam, meğer ona bu serveti veren şans değil, bizatihi Allah'ın kendisiymiş. Aynı durumda biz kalsaydık, biz Rabbimizi yoksaydık, demek ki bizi de yere batıracaktı. Allah kafirleri iflah etmez. Ne kadar zengin olurlarsa olsunlar, gün gelir onları dize getirir, önünde çökertir, verdiği her şeyi geri alır, malını da alır, canını da alır. Bizler dünyanın ilk sakinleri değiliz. Bizden önce nicelerini Cenab-ı Hak bu dünyaya gönderdi. Aralarında nice nice zenginler oldu, Karun ve benzerleri. Hayat zenginlik ile güvence altına alınabiliyor olsaydı, sağlık zenginlik ile güvence altına alınabiliyor olsaydı, ecel ve ölüm zenginlik ile güvence altına alınabiliyor olsaydı, mutluluk

0: zenginlik ile güvence altına alınabiliyor olsaydı, bugüne kadar yaşamış bizden önceki milyarlarca insanın içerisinden birileri buna muvaffak olurdu. Ama heyhat, asla, asla böyle bir şey olmadı, olamazdı. Çünkü mal insanın kendi kazanımı değil, Cenab-ı Hakk'ın lütfu. Buradaki sürecimiz Yüce Yaradan'ın bizi kontrollü bir ortamda yokladığı bir süreç. Ecel aşılabilir değil, sağlık korunabilir değil, mutluluk öyle malla mülkle elde edilebilir değil. Hepsi Allah'ın elinde. Karun'un ardından olanca çıplaklığıyla okunan bu tabloyu ya içselleştiririz, anlarız, değerlendiririz ve böylece hayatımızı çokları gibi dünyayı merkeze alan ve onu kazanmayı mutlak amaç haline dönüştüren ve sonunda Karun gibi kaybedenlerden oluruz ya da ahireti murad eden, kazandıkça bu dünyayı ahiretine yatırıma dönüştüren, akleden, ilim sahibi Allah'ın hakiki kullarından oluruz. İmam Nevevi'nin kibir ve gurur başlığını bu denli çok ayeti kerime ile açması son derece çarpıcıdır. Belli ki hadislere geçmeden ayeti kerimelerde gördüğü ve Cenab-ı Hakk'ın uzun uza diye onları anlatarak kibir ve gururu nasıl ezdiğini, çünkü kibir ve gurur büyüklenme ve diklenme demek, yükselme demek ve bunu insan daha çok malıyla yapıyor, gücüyle yapıyor, heybetiyle yapıyor. Cenab-ı Hak da ironik bir biçimde en heybetli olanını, en zinetli olanını, en zengin olanını yerin dibine batırarak sahneyi kapattı. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda kibir ve gurur başlığımızın altındaki bu bölümde inşallah ilk hadisimizi okumaya başlayacağız. Görüşmek ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir müminin mümin kardeşine 3 günden fazla küs durması helal olmaz. 3 gün geçmişse karşılaştığında ona selam versin. Eğer o kimse selamını alırsa her ikisi de sevapta ortaktır. Şayet selamını almazsa o günaha girmiş, selam veren ise küs olma vebalinden kurtulmuştur. Ebu Davud der ki, eğer dargınlığın sebebi Allah içinse bunda bir sorumluluk yoktur. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılamazsa onu farzdan sonra kılardı.
4: Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldıktan sonra 3 defa Allah'tan bağışlanma, istiğfar diler, ardından da Allahümme entes selamu ve minkes selam, tebarekte ya zel celali vel ikram, Allah'ım
3: sensin selam, sendendir esenlik selam. Ey yücelik ve ikram sahibi, sen çok mübareksin, derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye, istiğfar nasıl söylenir diye sorulmuş. O da, kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'ım bağışlamanı dilerim, Allah'ım bağışlamanı dilerim demesi şeklinde söylenir, cevabını vermiştir. Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir adam vardı. Evi mescide ondan daha uzak birini bilmiyorum. Bu adam cemaatle kılınan hiçbir namazı da kaçırmıyordu. Ona karanlıkta ve aşırı sıcak günlerde binmek için bir merkep alsan iyi edersin denildi. Adam, evimin mescide yakın olması beni mutlu etmez. Çünkü ben mescide giderken ve oradan da evime dönerken attığım adımlar sayesinde bana sevap yazılmasını istiyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bunların hepsini bir araya getirmiş ve sana vermiştir.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o, "Ya Resulallah, hangi gecenin Kadir gecesi olduğunu bilirsem o gece ne diyeyim?" diye sormuş. O da şöyle buyurmuştur: "Allahümme inneke afüvvün tuhibbül affe ve fa'fu anni." Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet diye dua et.

Hazreti Ali'nin oğlu Hasan radıyallahu an dedesinden aklında kalan hatıraların neler olduğunu soranlara, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazında düzenli olarak okuduğu ve içinde şu ifadelerin geçtiği duayı nakletmiştir. Allah'ım, bana verdiğin nimetlere bereket ihsan et. Gerçekleşmesine karar verdiğin şeylerin kötülüğünden beni koru. Çünkü sen karar verirsin ve senin kararın üzerine kimse söz söyleyemez.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o bir çocuk grubuna rastladığında onlara selam verdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Ebu Malik el-Haris bin Asım el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah sözü mizanı doldurur, Sübhanallahi ve elhamdülillahi ifadeleri de yerle gök arasını doldurur. Namaz nurdur. Sadaka samimiyete delildir. Sabır aydınlıktır. Kur'an senin lehine yahut aleyhine hüccettir. Herkes sabaha çıkar ve gün boyu yaptıklarıyla adeta nefsini satarak ya kazanır yahut kaybeder. Huzeyfe radıyallahu an şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize altın ve gümüş kaptan yiyip içmeyi, ipek ve atlastan yapılmış elbiseler giyinmeyi ve bunların üzerine oturmayı yasakladı.

Esma binti Ebu Bekir radıyallahu anh anlatıyor. Müşrik olan annem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yanıma gelmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordum ve dedim ki, annem geldi, beni özlemiş. Ona evlatlık vazifemi yapabilir miyim? Resulullah

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala kıyamet gününde birbirini benim için sevenler neredeler? Onları benim gölgemden başka gölge bulunmayan bir günde arşımın gölgesinde gölgelendireceğim. Özel olarak himaye edeceğim buyurur. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir iyilik yapana onun 10 mislini hatta daha fazlasını veririm. Bir kötülük edene kötülüğü kadar ceza veririm yahut mağfiret ederim. Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın, bir arşın yaklaşana da bir kulaç yaklaşırım. Bir kimse bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Bana ortak koşmayan bir kişi dünya kadar günahla bana gelse dahi ben onu o kadar mağfiretle karşılarım buyurmuştur.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Rabbi gfirli ve tub aleyh. İnneke ente tevvabur rahim.
3: Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkarken devesinin üzerine iyice yerleşince 3 defa tekbir getirir, sonra da itaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım, bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım, bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım, seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, perişan hallerden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım der, dönüşünde de bunları okurdu. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz sözünü de ilave ederdi. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsra gecesi Miraç'a çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselamla karşılaştım. Bana, ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki, cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür.

Cennetin ağacı ise Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur ve o en büyüktür, zikridir. Ebu Mesud el-Ensari'den radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların öteden beri bildiği ilk peygamberlik sözlerinden biri de utanmazsan istediğini yap sözüdür. Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar hepsi alim için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirası alan sonsuz bir haz ve pay almış demektir. Buhari ve Müslim'in Sahih adlı eserlerinde yer aldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala peruk veya ekleme saç takanlara ve taktıranlara lanet etsin, onları rahmetinden uzak kılsın buyurdu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah faiz yiyenlere, canlı resmi, heykeli yapanlara ve bir yerin sınırını bozanlara, yumurta, miğfer çalan hırsıza, anasına babasına lanet edenlere, Allah'tan başkası adına kurban kesenlere lanet etsin buyurmuştur. Ve yine dinde olmayan bir şeyi din adına ortaya atanlar veya bu gibilerini himaye edenler Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğrasın demiştir. Yine Allah'ım, Arap kabilelerinden Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olan Ril, Zekvan ve Usayye'ye lanet et demiştir. Bir defa da peygamberlerin kabirlerini mescit edinen Yahudilere, kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle, erkeklere benzemeye özenen kadınlara lanet olsun demiştir.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kayıp bir hayvanı doyurmadan sürüsüne katan, gerçekte kendisi yolunu kaybetmiştir.

İyaz bin Himar'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet ehli 3 sınıftır. Adaleti gözeten başarılı yöneticiler, bütün akrabalarına ve Müslümanlara karşı yumuşak kalpli ve şefkatli olanlar, muhtaç durumda çoluğu çocuğu olduğu halde harama el uzatmayan ve kimseden de bir şey istemeyen kişiler. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 40 haslet vardır. Bunların en üstünü sağarak faydalanması için birine bir keçi vermektir. Allah'tan sevap bekleyerek ve Allah'ın vaadini umarak bunlardan birini yapan kimseyi Allah cennete koyar.

Ebu İdris el-Havlani anlatıyor. Bir gün Şam meclisine gitmiştim. Baktım ki orada nur yüzlü güzel bir genç vardı. Halk etrafına toplanmış, ihtilafa düştükleri meselelerin çözümü için ona soru soruyor ve görüşünü de kabul ediyorlardı. Onun kim olduğunu sordum. Muaz bin Cebel diye cevap verdiler. Ertesi gün kuşluk vakti mescide gittim. O zatı orada benden evvel gitmiş ve namaz kılarken buldum. Namazı bitirinceye kadar kendisini bekledim. Sonra önüne gelerek selam verdim ve "Vallahi ben seni seviyorum," dedim. Bana "Allah için mi seviyorsun?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum," dedim. "Allah için seviyorsun değil mi?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum," dedim. Bunun üzerine elbisemin kenarından tutarak beni kendisine doğru çekti ve şöyle dedi: "Sana müjde, ben Resulullah sallallahu aleyhi

aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim. Allah Teala sırf benim için birbirini seven ve benim için toplanan, benim için birbirini ziyaret eden, benim için infak edenler benim sevgime hak kazanmışlardır buyurdu.

Ebu Muhammed Cübeyr bin Mut'im radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Hısım ve akraba ile ilişkiyi kesenler cennete giremez."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Yen içinde kalmayan kırık kol. Rubeyi binti Muazzif bin Afra'nın haber verdiğine göre Sabit bin Kays bin Şemmas karısını dövmüş ve kolunu kırmıştı. Karısı Cemile binti Abdullah bin Übey, erkek kardeşi Resulullah'a gelerek şikayette bulundu. Allah Resulü Sabit'e haber göndererek çağırttı ve onda olan hakkını mehir veya hul bedeli al ve onu serbest bırak buyurdu. Sabit peki diyerek kabul etti. Resulullah kadına kocasının evinde bir hayz süresi beklemesini ve sonra ailesinin yanına dönmesini emretti. Anlamını sunduğumuz hadis, insanlık tarihi boyunca genelde kadının maruz kaldığı baskı ve aile içi şiddete karşı sevgili peygamberimizin fiili tepkisini ortaya koymaktadır. Burada Hazreti Peygamber'in Sabit'e dövme sebebini sormadan karısını boşamasını emretmesi son derece anlamlıdır. Görüldüğü üzere o, çoğu zaman yapıldığı gibi aile içinde olur böyle şeyler veya kol kırılır yen içinde kalır dememiş. Mağdur olan kadını böylesine acımasız bir kocanın elinden kurtarmıştır. İşte bu Hazreti Peygamber'in sünneti, yani bu konuda bize nasıl davranmamız gerektiğini gösteren örnekliğidir. Çünkü o evlilik hayatında eşleriyle ufak tefek dargınlıklar yaşasa bile onlara asla el kaldırmamış, hatta kırıcı ve incitici söz söylememiştir. Nisa suresinin 34. ayetini öne sürerek İslam dininin kadına karşı şiddeti onayladığını savunanlar bir yanılgı içerisindedirler. Bu yanılgı o günkü toplumsal yapıda, aile içinde, eşler ve çocuklar da dahil olmak üzere her şeyin sahibi ve sorumlusu durumunda olan kocaların eşlerinden kaynaklanan bir huzursuzluk durumunda bütün seçenekleri bitirdikten sonra son çare olarak onları te'dip etmelerini Allah'ın mutlaka yerine getirilmesi gereken bir emri olarak algılayıp yorumlamaktadır. Bu son çarenin kadının erkek tarafından boşanıp dışarı atılmasını önlemek için o günkü toplum ve aile yapısıyla ilgili bir çözüm olduğu ilgili ayetin devamında yer alan "Eğer itaat ederlerse onlar aleyhine başka bir yol aramayın" cümlesinden anlaşılmaktadır. Ayrıca veda hutbesinin bazı varyantlarında yer alan bu te'dip olgusunun kadının gayri ahlaki tutumuna bağlandığı ve aşırılığa kaçmayan bir uyarı mahiyetinde olduğu da açıkça görülmektedir. Eğer böyle olmasaydı, sevgili peygamberimiz karısına şiddet uygulayan Sabit'e eşini boşamasını emretmezdi. Burada söylemek istediğimiz şey şudur: hiçbir Müslüman erkek ayeti delil göstererek eşine baskı ve şiddet uygulamayı savunamaz ve bunu normal göremez. Çünkü bu ayetleri insanlara tebliğ eden Allah elçisi onların nasıl anlaşılıp uygulanacağını da bize öğretmiştir. Namazı nasıl onun öğrettiği gibi kılıyorsak eşimize de onun eşlerine davrandığı gibi davranmak durumundayız. Sizin en hayırlınız kadınlarına karşı en iyi davrananlarınızdır buyuran ve gece birlikte olduğunuz kadınları nasıl döversiniz diyerek hayretini ifade

ifade eden bir peygamberin tutum ve davranışı bizim için yegane örnek olmalıdır. Aralarında var ettiği sevgi ve merhameti kendi varlığının delillerinden sayan, onlarla, kadınlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmalıysanız, sizin hoşlanmadığınız şeyde Allah birçok hayır var etmiş olabilir buyurarak, erkeği eşine sahip çıkması konusunda uyaran bir yaratıcının eşler arasında şiddeti murad ettiğini düşünmek makul değildir. Hadiste, onda olan hakkın olarak işaret edilen husus, cahiliye dönemi boşanma geleneğinde yeri olan ve Kur'an-ı Kerim'de de geçen hul veya muhalea uygulamasıdır. Buna göre esas olarak boşama yetkisini elinde bulunduran erkek ve yetkiyi kullanmadığı, kadının da kocasından ayrılmak istediği durumlarda bir bedel vermek veya birikmiş nafaka ve mehir gibi alacaklarından vazgeçmek suretiyle kocasını boşanmaya razı etmesidir. Erkeğin tek taraflı boşaması halinde eşine verdiği hiçbir şeyi geri almasının helal olmadığı da aynı ayette ifade edilmiştir. Hukuki açıdan hak ve sorumluluklar doğuran evlenme ve boşanma gibi muamelelerin eşler açısından bir mağduriyete yol açmayan yöntemlerle icra edilmesi en ideal yoldur. İslam dininin amacı insanların mutlu ve huzurlu olmalarını sağlamaktır. Amaç bu olunca buna hizmet edecek araçların zaman ve zemine göre değişiklik göstermesinin bir önemi yoktur. Bu nedenle aile içi sorunların karşılıklı olarak konuşulup çözülemediği, aile büyüklerinin aracılığının fayda vermediği ve huzursuzluğun boyutu da eşleri ve çocukları ciddi şekilde rencide edecek, hatta şiddete yol açacak noktaya geldiği durumlarda, erkek veya kadının boşanma hakkını kullanması kaçınılmaz olabilir. Her ne olursa olsun, ailevi sorunların çözümünde şiddetin yeri asla olmamalıdır. Sorunlar medeni bir şekilde konuşup anlaşarak aşılmalı, bu sağlanamıyorsa medeni bir şekilde boşanma yoluna gidilmelidir.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İnna Allah la yanzuru ila suvarikum ve amvalikum velakin yanzuru ila kulubikum ve a'malikum.
0: Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. O sadece sizin kalplerinize ve davranışlarınıza bakar. Huşu, Allah'a duyulan saygının gereği olarak, başta namaz olmak üzere ibadetlerin yapılışı sırasında, sükunet ve alçak gönüllülük içinde bulunma halidir. Huşu, kişinin zihnen, bedenen, kalben, kısacası bütün varlığıyla Rabbine yönelerek ona boyun eğmesidir. Mümin olmanın en belirgin özelliğidir. Bu özellik, inananların bütün düşüncelerine, ibadetlerine ve amellerine yansır. Kişi ibadet ederek, Allah'ı anarak, Kur'an okuyarak huşunun tadına varabilir. Namaz, zevkle dinlediği ezandan abdeste, kıyamdan tahiyyat ve tesbihlerine kadar Müslümanın huşu halinin doruk noktasına ulaştığı bir ibadettir. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de kendisine teslim olmuş bir ruh haliyle huşu içerisinde namazlarına devam edenleri müjdelemiştir. Onların kurtuluşa eren gerçek müminler olduğunu belirtmiştir. Sevgili Peygamberimiz de namazı huşu içerisinde kılmak hakkında şöyle buyurmuştur. Müslüman bir kimse farz namazın vakti girdiğinde o namaz için abdesti, huşu içinde olması ve rükûlara dikkat etmesi şeklindeki görevlerini güzel bir şekilde yerine getirirse, büyük günah işlemedikçe o namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Her olayda sürekli Allah'ı hatırlayarak huşu içerisinde hareket etmek, Peygamber Efendimiz'in en belirgin vasıflarından biriydi. Sevgili Peygamberimiz, başta namaz olmak üzere bütün ibadetlerinde de huşuyla hareket ederdi. O, kulluk bilinciyle sırf şükreden bir kul olabilmek için Rabbinin huzurunda

0: dururdu. Özenle kıldığı namazlarında uzun uzun kıyamda, rükuda ve secdede bulunur, Rabbine dua ederdi. Allah Resulü her bir bölümünde ihlasla Rabbine yakardığı namazlarının rükû kısmında ona duyduğu huşuyu şöyle dile getirirdi. Allah'ım, sadece senin önünde eğildim, sana inandım, irademi sana teslim ettim. Kulağım, gözüm, iliklerim, kemiklerim ve tüm sinirlerim sana karşı huşu halindedir. Mü'min, Allah'a gönülden teslimiyetin bir ifadesi olan huşuyu hayatının her anına yansıtır. Böylelikle tevazu ve ağırbaşlılığı kuşanır.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Nasreddin Hoca cuma namazı için tüm hazırlıklarını yaptı. Saçını ve sakalını düzeltti, tırnaklarını kesti, gusül abdestini aldı, yeni elbiselerini giydi, gül kokusundan süründü, sonra da iki rekat namaz kıldı ve dua etti. Artık camiye gitmeye hazırdı. Tüm bu hazırlıklarını yaparken hanımı Fatma Hatun ona yardımcı oluyordu. Hanımı, "Maşallah hocamız da ne heybetli insan," diye düşünürken Hoca Efendi ayağa kalktı. "Allah razı olsun hatun, senin yardımın da olmasa böyle güzel ve temiz giyinemezdim. Ellerin dert görmeye." Fatma Hatun bu iltifattan memnun oldu ve hemen karşılığını verdi. "Allah seni başımızdan eksik eylemesin Hoca Efendi. Bilgini, görgünü, tebessümünü ve güzelliğini artırsın. Allah senin de eksikliğini vermesin hatun. Ben camiye geç kalmayayım. Daha erken değil mi?" "Evet, cuma namazı için erken ama benim kuzucuklarımla, gençlerimle görüşmem var. Ders yapacağız. Vaktinde orada olmam lazım. Hadi, selamun aleyküm."
3: "Ve aleyküm selam Hoca Efendi. Bize de dua etmeyi unutma."
2: Nasreddin Hoca tamam anlamında başını salladı. Nasreddin Hocamız bugün daha bir heyecan doluydu. Genç delikanlılar ve genç kızlara bir ders halkası kuracaktı. Bazılarıyla ön görüşme yapmıştı. Bugün de derse katılacaklarla son kez toplanıp karar alacaklardı. Belki ilk ders başlayabilirdi. Yeleğinin cebindeki gümüş zincirli saatini çıkarıp baktı. Vakit vardı. Gecikmemişti. Buna sevindi. Çünkü söz verdiğine zamanında gidilmesi gerekirdi. Tam camiye girmek üzereyken bir adam elinde bazı kağıtlarla önüne çıktı. Nefes nefeseydi.
4: "Hocam neredesiniz? Ben de sizi arıyordum."
2: Nasreddin Hoca tebessüm etti.
4: "Aya çıkmadım henüz. Baksana tam tamına buradayım ve karşındayım Şakir Efendi. Hayırdır?"
5: "Hayırdır hocam, hayır. Bizim şerle ne işimiz olur? Benim Mısır'daki oğlandan bir mektup geldi de ona cevap yazmam lazım."
4: "Yaz Şakir Efendi, kalemin mi yok?"
5: "Kalemim var Hoca Efendi, okuma yazmam yok. Bana bir mektup yazıver, sana zahmet hocam."
4: "O kadar vaktim yok Şakir Efendi, ben Mısır'a gidip gelemem."
5: "Hocam, hepsi 3 satır mektup yazacaksın, Mısır'a gidip gelmek de nereden çıktı?"
4: "Şimdi

0: gençler ayağa kalktı. Hepsinin yüzü pırıl pırıldı. Nasrettin Hoca daha bir şey söylemeden bazıları kıkırdamaya başladı.
1: Buyurun oturun gençler. Maşallah erkencisiniz. Aferin. Ben dersine zamanında gelen öğrencileri severim. Gelmeyen var mı? Daha doğrusu gelenleri bir görelim bakalım.
2: Hocam isterseniz tanışalım. Tanışmak sünnettir.
0: Akif'in bu sözü üzerine Nasrettin Hoca anlamlı anlamlı baktı, başını salladı.
1: Bizim gençler neler de biliyormuş maşallah. Herkes sırayla kendisini tanıtsın bakalım.
0: Öğrenciler kendilerini tanıttılar. Kimler yoktu ki? Kızlar grubunda Rümeysa, Merve, Hatice, Emine, Ayşe, Sude, Asel, Zeynep, Serra, Berra, Elif, Miray, Verda ve Hüma vardı. Erkek grubunda ise Akif, Emin, Cemil, Ramazan, Salih, Asaf, Şamil, İbrahim, Hasan, Hüseyin, Mehmet, Ali Hamza ve Ömer vardı. Nasrettin Hoca konuşmaya başladı.
1: Çoğunuz birbirini tanıyordu zaten ama yeni gelenler de tanışmış oldu. Zamanla birbirimizi daha iyi tanır ve severiz inşallah. Anlaşılan o ki gelmesi gerekenlerin çoğu burada. Eğer öyleyse bugün ilk dersimizi yapabiliriz. Derse geçmeden önce her grubun birer temsilcisini seçelim. Kızlardan Rümeysa'yı öneriyorum, ne dersiniz?
0: Rümeysa en büyükleriydi. Zaten herkesin ablasıydı. Kimseden bir itiraz gelmedi.
1: Erkeklerden de Akif'i öneriyorum. Kabul ediyor musunuz?
0: Akif'in rakibi vardı. Emin'le aynı yaşta olduklarından hep rekabet ediyorlardı. İkisi de başkan olmak istiyordu ve ikisinin de destekçileri vardı. Ama çoğunluk Akif'in olmasını isteyince Nasrettin Hoca son kararını açıkladı.
1: Akif ve Rümeysa grup başkanı olarak seçilmişlerdir. Ben olmadığım zaman bu arkadaşlarımızı dinleyeceksiniz. Bugün sizlere ilk dersimizi yapalım inşallah.
0: Nasrettin Hoca cübbesinin etrafını topladı, sonra sarığını başına iyice oturttu. Ciddi bir tavır takınarak anlatmaya başladı.
1: Sevgili gençler, Peygamber Efendimiz'i tanımak, hayatını öğrenmek, davranışlarını örnek almak hepimizin görevi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını öğrenmekle Allah'ın emrini yerine getirmiş oluruz. Her Müslüman genç peygamberini muhakkak tanımalıdır. Çünkü o tüm zamanların en kıymetlisidir. Peygamberlerin sonuncusudur. Tüm güzellikleri yaşayandır. Allah onunla bize bir din göndermiştir. İyi ve güzel yaşamanın nasıl olacağını öğretmiştir. Bu nedenle hepimiz peygamberimizi tanımalıyız. Onun hayatını öğrenmeliyiz. Hazreti Muhammed'in peygamber olduğunu kabul ediyoruz. Ona inanıyoruz ve onun gibi de yaşamaya çalışmalıyız. Çünkü bu dünyada yaşamış en iyi, en güzel insan odur. Onun gibi olmak bizi de iyi insan yapar. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya gelişi insanlık için büyük bir güzellik oldu. Peygamber Efendimiz bir güneş gibi doğdu ve tüm insanlığı aydınlattı. Bir nur gibi geldi ve gecenin karanlığını aydınlatan bir ışık oldu. Bir rehber gibi geldi ve yolunu şaşırmış insanlara doğru yolu öğretti. Güzel iş ve davranışları gösterdi. Rebiülevvel ayının 12. gecesi, günlerden pazartesi, dünya çok özel bir insanla tanıştı. Herkesin kendisini çok seveceği kıymetli insan dünyaya geldi. Daha bebekken bile büyük bir insan olacağı belliydi. Sıradan bebeklere benzemiyordu. Peygamberimiz dünyaya gelince dedesi Abdülmuttalib'e müjde verildi. O da koşup torununu öptü, sarıldı. Oğlu Abdullah'ın yerini doldurmasını istiyordu. Çünkü Hazreti Muhammed'in babası Abdullah, o dünyaya gelmeden önce hayatını kaybetmişti. Hazreti Amine, oğlu Muhammed'i dünyaya getirmeden önce güzel rüyalar görüyordu. Yine bir defasında öyle bir rüya gördü. Bir erkek çocuğunun olacağı ve ismini de Muhammed koyması gerektiği söylenmişti kendisine. O da ailenin büyüğü Abdülmuttalib'e bunu söyledi. Hazreti Muhammed dünyaya geldikten 7 gün sonra dedesi Abdülmuttalib tüm dostlarını ve akrabalarını topladı ve büyük bir ziyafet verdi. Misafirler hayırlı olsun dileklerinde bulundular. İçlerinden biri sordu. "Ey Abdülmuttalib,

Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. İnsanı ihtirasa sevk eden ve kalbini maddi arzularla dolduran dünya ve dünya malı lanetlenmiştir. Ancak dünyada Allah Teala'yı anmak ve onun rızasına uygun şeyler yapmak, öğreten ve öğrenen olmak istisna edilmiştir.

Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylediği sözü iyice anlaşılsın diye 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa uğradığında selam verir ve selamını 3 kez tekrarlardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini artırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah Teala yüceltir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan dünyada diğer bir insanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter.

0: Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam kıymetli ve gösterişli bir elbise içinde kendini beğenmiş bir halde saçını başını taramış ve kasıla kasıla yürürken Allah onu ansızın yerin dibine geçiriverir. O kimse kıyamet gününe kadar debelenerek yerin dibine batmaya devam eder. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman ölen kimse salihlerdense beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse eyvah beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer insan bu sesi duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik edinceye, namazı dosdoğru kılıp zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar

Onlar bunları yaparlarsa, hukukun gereği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayda Şaban'da tuttuğu oruçtan fazla oruç tutmazdı. Şaban ayının neredeyse tamamını oruçlu geçirirdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri tek nalın ayakkabı ile yürümesin. Ya ikisini de giysin yahut ikisini de çıkarsın. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı evde veya çarşıda, dükkanında yalnız başına kıldığı namazın sevabından 25 kat fazladır. Zira o kimse güzelce abdest alır da sırf namaz kılmak maksadıyla mescide gelirse, her adım attığında derecesi bir kat yükselir ve bir günahı da dökülür. Namazı kılıp da abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe melekler ona, "Allah'ım ona rahmet et, Allah'ım ona merhamet et" diye dua ederler. O kimse namazı beklediği müddetçe namazda gibi olur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Değerli dinleyiciler, Diyanet TV'de yayınlanan Diyanet'e Soralım programını sizlere aktarıyoruz.
2: Hanımefendi, bu dinimizde zorlama var mı?

0: Hangi kişiler kullandığı için?
1: İslami mezhebine göre evde hikâfa gerekiyor muyum?
0: Kadın değil, nedir?
2: Öğrenmek herkese farzdır.
3: Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz Ankara'dan, Diyanet Televizyonumuzdan, Diyanet'e Soralım programından her birinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve huzur niyaz ediyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca dini anlamda merak edilen sorulara cevap bulmak adına burada olacağız. Bu akşam ilminden istifade edeceğimiz kıymetli hocamız, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Sayın Doktor Hüseyin Arı. Muhterem hocamıza sizler de telefon bağlantısıyla sorularınızı sorabilirsiniz. 0312 alan koduyla 294-4294 nolu telefon numarasını tuşladığınızda Diyanet Televizyonumuza ulaşacaksınız. Sizleri çok kıymetli ekip arkadaşlarımız karşılayacak. Onlarla kısa bir ön görüşme gerçekleştirdikten sonra da inşallah sizi yayında dinleyeceğiz. Sorularını mail olarak iletmek isteyen izleyicilerimiz diyanetesoralim@diyanet.gov.tr adresini kullanabilir. Aynı zamanda programımızla alakalı istek, öneri ve görüşleriniz için de mail adresimiz sizler için hizmette. Facebook'tan ve Instagram'dan bize ulaşmak, soru sormak, paylaşımlarımızı takip etmek isteyen dostlarımız her iki sosyal medya platformundan Diyanet'e Soralım sayfalarına ulaşabilirler. Bizleri Diyanet Risalet Radyo üzerinden dinleyen aziz dinleyicilerimizi de Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Onlardan gelecek soruları da beklediğimizi ifade etmekle mutluluk duyuyoruz efendim. Onlardan gelecek soruları da bekliyoruz. Kıymetli hocamız Sayın Doktor Hüseyin Arı'ya bir hoş geldiniz diyelim. Hal hatır soralım. Akabinde günün ilk telefon bağlantısını Ankara'dan gerçekleştireceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz. Safalar getirdiniz.
4: Hoş bulduk Furkan Bey.
3: Nasılsınız efendim?
4: Hamdolsun, sağ olun. Sizler nasılsınız?
3: Elhamdülillah hocam. Sizinle beraber olduğum için çok iyiyim.
4: Allah razı olsun.
3: Cenab-ı Allah birlikteliğimizi daim eylesin.
4: Amin inşallah.
3: Müsaadeniz var mı tabii telefon buyurun bağlantısına? Ankara'dan telefonumuz var demiştik. Fatma Hanım hattımızda. Fatma Hanım hoş geldiniz.
5: Alo.
3: Alo.
5: İyi akşamlar hocalar.
3: Hayırlı akşamlar. Sağ olun.
5: Ya benim başkaları da soruyor, dinleyeyim ama. Şimdi ya işte hani biz kadınlıkta hani hadi erkekleri tamam hani bile şey yapıyorum gidemiyor. Kadınlar gidemiyor hacı şeye mesela Ümriye. E biz ne yapalım? Biz de yanıyor karılıyor oranın aşkına biz de insanız. Şimdi benim diye ben hacı yazıldıydım. Hı hı. Bir de Ümriye gittim. E şimdi Ümriye ben bir daha gidemedim bir daha. Aman işte günah ediyoruz. Bir de biz günah mı oluyor yoksa kabul olmadığına göre bir de günahım var bunu onu soruyorum.
3: Soralım soralım dur Fatma abla. Sen o kadar güzel ifade ettin ki oraya olan hasretini. Hocam ne söyleyecek ona göre hareket et inşallah. Şayet gidersen de bize dua etme, ihmal etme. Ankara'ya selamlar, hayırlı akşamlar. Orayı göremeyince kavrulu yok dedi hocam. Tam bir Anadolu ağzıyla. Allah selamet versin. Evet. Yani hakikaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hane-i saadetlerini görmek, Kabe-i Muazzama'nın o manevi atmosferini bir kere olsun yaşamak insanın artık böyle hep öncelik sırasına geliyor. Hep bir an önce oraya gitmek evet istiyor. Hanımların tek başına umreye gitmesi hususuyla alakalı ne söyleyebiliriz?
4: Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hacca ve umreye kadınların mahremsiz gitmesiyle alakalı mezheplerin farklı görüşleri var. Hanefi mezhebi bu konuda özellikle sefer mesafesi bir yolculuğa kadının mahremsiz bir şekilde veya yanında kocası olmadan çıkmasını uygun görmüyor. Ve hac ve umre yolculuklarını da bu sefer meselesine dahil ediyor. Hı hı. Ancak burada Şafii mezhebi, Maliki mezhebi gibi mezhepler yine bu sefer konusunda benzer düşüncede olmakla birlikte hac ve umreye özel bir istisna getirmişler. Kişi yanında bir kadın, kocası olmadan, mahremi olmadan ancak güvenilir bir kafile içerisinde gitmesinde bir sakınca olmayacağını, böyle bir hac umre yaparsa bu haccının ve umresinin geçerli olacağını ifade etmişler. Şu anda biz de Din İşleri Yüksek Kurulu olarak bu mezheplerin görüşlerini biz fetva olarak veriyoruz. Dolayısıyla bir kadın yanında bir mahremi yoksa veya kocası vefat etmişse veya kocası hani ben gelemiyorum diyorsa, işte sen git derse bu mezheplerin görüşüyle amel ederek güvenilir bir kafile içerisinde hacca umreye gitmesinde bir sakınca yok. Hac Hanefi mezhebine göre farz olduğu için burada kocasının izni rızası çok aranmıyor ama umre konu

0: konusunda eğer kadın evliyse ve kocası da hayattaysa kocasının iznini alarak bu seyahati yapmasını tavsiye ediyoruz. Umre ile ilgili olarak ama haçta dediğim gibi kadına zaten haç farz olmuşsa kadın bu şekilde haçına gidebilir.
1: Eyvallah. Fatma abla da gidebilir yani.
0: Tabii gidebilir, gidebilir.
1: Peki.
0: İnşallah.
1: Allah yol selameti versin.
0: Amin inşallah.
1: Kütahya'dan Mehmet Bey hattımızda. Hoş geldiniz Mehmet Bey.
2: Hoş bulduk. Hocam size de hocama hayırlı akşamlar.
1: Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun.
2: Programımızı devamlı seyrediyoruz.
1: Allah razı olsun.
2: Diyanetimize ve sizlere ağzınıza sağlık.
1: Sağ olun. Teşekkür ederiz.
2: Bütün soruları cevaplandırıyoruz. Devamlı canlı izleyicinizsiniz. Şu anda ben çarşıdayım da.
1: Ne güzel. Maşallah.
2: Ben sizi seyredemiyorum.
1: Olsun. Telefondan dinlersiniz bizi.
2: Telefondan dinliyorum. Evet,
1: tamam,
2: hocam.
1: Tamam. Buyurun sorunuzu sorun Mehmet Bey.
2: Soruma gelince şimdi ben bu Ramazan'da son 13 gün kala rahatsızlandım. Hı hı. Doktor dedi oruç tutamazsın dedi.
1: Evet.
2: Bu oruçları inşallah en kısa zamanda tutacağım. 13 tane Ramazan orucum varken nafile oruç tutabilir miyim? Bu kurban bu ayki oruçlardan.
1: Soralım.
2: Çaylar bakımında önce şey orucumu tutmam lazım. Borcumu tutmam lazım.
1: Soralım Mehmet Bey. Allah kolaylıklar versin. Cenab-ı Allah sağlık afiyetten ayırmasın. Kütahya'ya selamlar. Şimdi tabii bir borcu olduğunu biliyor. Öbür taraftan işte Zilhicce'nin bu 10 günlük periyodu içerisinde oruç tutmak faziletidir diye anlatmıştınız
0: evet,
1: dün.
0: Evet.
1: Hem onları hem de sair zaman tuttuğu nafile oruçları mı tutsun yoksa öncelik olarak bu borçları mı ödesin?
0: Yani Hanefi mezhebine göre bir kimsenin kaza borcu varken yani bu oruç olabilir, namaz da olabilir. Nafile oruç veya nafile namaz kılabilir. Bunda bir sakınca yok ama bir kimsenin hani kaza orucu varsa tabii ki ölümün ne zaman geleceği belli olmaz. O yüzden bir an önce kazalarını bitirmesini tavsiye ederiz. Yani en azından şimdi bu soruda bahsedildiği gibi 13 günlük bir kaza varsa hemen ilk fırsatta bu oruçları tutmak tavsiye edilir. Ama hani ben bu oruçların yanında İşte Zilhicce orucunun da sevabını kazanmak istiyorum veya Arefe gününün orucunu da sevabını kazanmak istiyorum derse o günlerde de oruç tutabilir. Buna da bir mani yok tabii ki.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Halime Hanım sosyal medyadan hayırlı akşamlar dileklerini ilettikten sonra şöyle bir soru sormuş. Babası vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Babamın üzerine defnedilebilir miyim vefat ettiğimde? Kızı olmam buna engel mi? Ne dersiniz bunun
0: evet.
1: hakkında?
0: Yani bir mezara hani birden fazla defin yapılabilir mi meselesinde öncelikle şunu ifade etmek lazım. Bir zaruret olmadıkça hani bir mezara birden fazla defin yapılması çok uygun değil. Hı. Ama defin yapılmak zarureti varsa yani bugünün şartlarında mezarlıklar işte artık şu anda
1: özellikle
0: parayla satılır. Tabii büyük şehirlerde. Böyle bir mezara ikinci bir defin yapılabilir ama bu definin yapılabilmesi için ilk cenazenin artık tamamen hani çürüdüğüne dair bir zannı galibin oluşması gerekiyor. Yani bu yöreden yöreye, topraktan toprağa göre değişebiliyor. Onu tabii bu işte uğraşan insanlar daha iyi bilir ama oraya ilk defnedilen cenazenin artık tamamen toprak olduğu kanaati hasıl olmuşsa oraya ikinci bir defin yapılabilir. Bu ikinci yapılacak defnin kızı olması, başka bir yakın akrabasının olması veya yabancı olması bunlar yani müsavi hiçbir hani problem söz konusu değil.
1: Yabancı da olabilir.
0: Yabancı da olabilir, bir yakını da olabilir. Fark etmiyor sonuçta çünkü oraya artık beden konulmuştu. O beden biliyorsunuz toprak oluyor zaten. Ha, ama mezar ikinci defa açıldığında eğer orada bir takım kemikler falan bulunursa o kemikler bir kenara alınıp özenle bir kenara alındıktan sonra definin yapılmasını tabii ki tavsiye ediyoruz.
1: Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Rize'den bir telefonumuz var. Şakir Bey hattımızdaymış. Alo.
3: Efendim.
1: Hoş geldiniz Şakir Bey.
3: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
3: Ben şöyle bir soru soracaktım da.
1: Buyurun.
3: Nafile olan sünnet namazları kaza niyetiyle kılsak olur mu? Kaza namazı yeri geçer mi? Bir de ezan ve kamet etmek gerekir mi?
1: Soralım Şakir Bey. Allah kolaylıklar versin. Rize'ye selam ediyoruz. Dua bekleriz efendim sizden. Hayırlı akşamlar. Yani özellikle son günlerde ben bunu çok duyar oldum. Sadece Şakir Bey değil. Kaza namazı borçlarını ödemek istiyor vatandaş. Diyor ki ya ben hani bu sünnetlerin yerine de kazaya niyet ederek sürekli kaza kılayım. İvedi bir şekilde bu borçlar ödenmiş olsun. Hı hı. Bu yaklaşım doğru mu? Ne dersiniz?
0: Yani bu yaklaşım yani biz kaza namazı borcu olan birinin özellikle bu revatip sünnet dediğimiz yani farzların öncesinde ve sonrasında kılınan sünnetleri ihmal etmemesini tavsiye ediyoruz. Yani bir kimsenin çok fazla miktarda kaza borcu olabilir. Ama buna rağmen yani günlük bir kaza programı, kaza namazı programı hesaplaması uygun olur. Yani namazın sünnetlerini de eda etmesini tavsiye ediyoruz. Çünkü o sünnetler de Peygamberimizden bize gelmiş ve özellikle tavsiye edilen namazlar. Ama onun dışında boş vakitlerinde tabii ki kaza kılmalı veya kerahat vakitleri dışında özellikle onu ifade etmek lazım. Kaza namazlarına ağırlık vererek bitirmeli. Ama burada şunu ifade edelim. Bir namaz bir niyetle kılınabilir. Yani bir namaza hem nafileye hem kazaya şeklinde bir niyet olmaz. Yani ya kazaya niyet ederek kılacağız. İşte o kazaya niyet ederken de ya ilk kılamadığım sabah namazının farzı veya son kılamadığım sabah namazının farzı şeklinde ya baştan ileriye doğru giderek veya sondan geriye doğru giderek bu şekilde namazları tamamlamaya gayret etmemiz gerekir. Yani burada hani çok sıkışık bir durum olursa ikindi namazının sünnetiyle yatsı namazının ilk sünneti yerine kaza namazı kılınabilir ama diğer sünnetlerin ihmal edilmesini tabii ki tavsiye etmeyiz.
1: Eyvallah. Peki bu kaza namazları kılındığı esnada ezan ve kâmet okumak gerekir mi?
0: Evet, o vardı soruda. Ezan ve kâmet namazın sünnetlerindendir. Dolayısıyla bir kimse kaza kılacağı zaman ezan ve kâmet getirmesi sünnettir. Ama bir diyelim ki esnada bir vakitte birden fazla kaza namazı kılacaksa o zaman ilk başta bir ezan okur. Daha sonra her kaza namazı için ayrıca ezan okumaz sadece kâmet getirir her namaz için. Bu şekilde namazlarını kaza etmiş olur.
1: Eyvallah hocam, teşekkür ediyoruz. Fatma Hanım'ın bir sorusu var, diyor ki muhterem hocam özellikle camide tesbihat yaparken müezzin efendinin işte Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber diye yönlendirmesinde ben bazen Allahu Ekber'i 33 değil de diyor 40-50 çektiğim oluyor. Bunun bir zararı olur mu acaba?
0: Yani bu aslında zikirlerle ilgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir sayı bildirdiği çok vaki değil. Ama özellikle bu konuyla ilgili sayı olarak Peygamberimiz bize bildiriyor. Mesela diğer zikirlerle ilgili işte Allah'ı çokça tekbir edin, çokça tahmid edin, yani elhamdülillah deyin, Allahu Ekber deyin şeklinde mutlak böyle ifadeleri var. Ama özellikle namazdan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki her kim namazdan sonra 33 defa Subhanallah, 33 defa elhamdülillah ve 33 defa Allahu Ekber der ve yüzüncüde de La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mülkü ve lehul hamdü ve hu ala kulli şeyin kadir derse günahları deniz köpüğü kadar dahi olsa o kimsenin günahları bağışlanır buyuruyor. Demek ki yani burada bir sayı bildirmesi Efendimizin bir özel bir manaya matuf olabilir. Sünnete ittiba etmek anlamında böyle bir maksatla 33 ile sınırlandırmak tabii ki tavsiye edilir. Ama bir kimse diyelim ki 30 çekiyor, 40 çekiyor, 50 çekiyor. Burada da herhangi bir günahtan bahsedemeyiz. Onda da bir mahsur yoktur. Yani belki de
1: yani sahip zaman bunu istediğimiz kadar söyleyelim. Aynen öyle. Ama namazda biraz dikkat edelim.
0: Namazda evet, namazda belki de Peygamberimiz bunu asgari sınır olarak da ifade etmiş olabilir ama özellikle 33 demesinde demek ki bir hikmet var o sayının 100'e tamamlanmasında. Sünnete ittiba etmek maksadıyla böyle yapmak güzel olur.
1: Peki,
0: diyebiliriz.
1: Hocam, teşekkür ediyoruz. Sakarya'dan bir izleyicimiz telefon attığımızda. Hasan Bey hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, iyi akşamlar.
1: Hayırlı akşamlar.
4: Hocama bir sorum var da.
1: Buyurun.
4: Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi ben kesmenin kurbanı dış ülkeye bağışlanmak doğru mu doğru değil mi? Bana lazım kan. Bazıları ara öyle diyorum. Adam diyor ki ben de kesmiyorum. Dış ülkeye bağış yapıyorum. Bunu ben pek sıcak görmüyorum. Ahmet Cihan'a genelde yanlışlıkla bir

0: Vermeyeyim de uygun mu uygun değil mi?
1: Soralım Hasan Bey. Bakalım hocam ne diyecek? Kolaylıklar diliyorum size. Sakarya'da selam olsun. Hayırlı akşamlar. Yani şimdi tabii ülkemizin sınırları içerisinde de belki mahallemizde aynı apartmanda ihtiyaç sahibi insanlar da var. Böyle düşündüğümüz zaman hani herkesin kendi yakınındaki insanların ihtiyaçlarını gidermesi elbette daha faydalı olur.
2: Evet.
1: Ama öbür taraftan dünyadaki mazlumlara da böyle bilgiyle kalamayız herhalde.
2: Evet.
1: Nasıl değerlendirirsiniz?
2: Yani gerçekten yani hangi açıdan bakarsanız ona göre bir değerlendirme yapmak mümkün. Yani hani daha fakir ve muhtaç olanları göz önüne almak diye düşünürsek yurt dışında kestirilmesi bu manada daha belki anlamlı olabilir. Çünkü hamdolsun ülkemizde yani yine fakir insanlar olmakla birlikte bir Afrika'daki kadar bir fakirlik söz konusu değil. Ama öbür taraftan işte kendi mahallemizde, kendi komşumuz, akrabamızdan fakirler varken biz kurbanı yurt dışına göndermemiz ne kadar doğru olur? Yani buradaki insanlar da sonuçta belki hani bir et bekliyor veya bir ikram bekliyor. Bu açıdan baktığımızda sanki yurt içinde kesilmesi daha güzel. Ama hani sorulan sorudan şunu anlıyorum. Yani daha ucuz olduğu için insanlar yurt dışına yöneliyor. Yurt içinde o yüzden daha az kesiliyor. Hı hı. Yani bu da ama kişinin niyetine bağlı bir meseledir. Yani burada önemli olan kurban ibadetini gerçekleştirmek ve bunu da takvalı ve ihlaslı bir şekilde yapmak. Bunun hani işte ücretinin şu kadar olması, bu kadar olması o artık Allah Teala ile kulun kendisi arasında kalmış bir meseledir.
1: Bir de niçin yani, tercih ettiğine de bağlı değil mi
2: tabii
1: hocam?
2: Tabii ki aynen öyle. Yani o ibadetlerin makbuliyeti tamamen kulun niyeti ve ihlasına bağlı bir meseledir. Yani orayı biz kullar olarak bilme şansımız yok. O yüzden yani burada çok böyle kesin bir şey söylemek mümkün değil. Ama yurt içinde de bu ibadetin görünür olması, görünür kalması ve gelecek nesillere bu ibadetin aktarılması açısından yurt içinde bu ibadetin devam etmesi önemlidir. Yani tamamen yurt dışına yönelmek toplum olarak zaman içerisinde bu ibadetin ülkemizde daha az görünür olmasına sebep olabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. O yüzden hani bizim tavsiyelerimiz arasında şunu hep söyleriz. Yani eğer iki hisse olacaksa yani ikisini yurt dışına göndermek yerine
1: biri burada biri yurt dışında
2: gibi şeklinde böyle yaparak en azından dengeli bir yaklaşım yapılabilir. Ama hani akla şu gelmesin yani yurt dışına gönderildiği zaman bu ibadet eksiktir veya işte sevabı azdır veya kabul olmayacak, geçerli olmayacak gibi bir anlayış doğru değil. Ama şunu ifade etmek lazım. Güvenilir ellere teslim etmek gerekiyor. Daha ucuz diye tam olarak tanımadığımız, bilmediğimiz kişilere emanet edersek ibadetimizi riske atmış oluruz.
1: Eyvallah.
2: Yani bunu özellikle belirtmek
1: çok gerekiyor. Çok altı değil yani altını, üstünü, sağını, solunu her tarafını çizmek büyük puntolarla yazmak lazım. Bu güvenilir olması her şeyden daha önemli.
2: Evet.
1: Rize'den Mustafa Bey hattımızda efendim. Hoş geldiniz Mustafa Bey.
3: Hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam.
1: Teşekkür ederiz.
3: Hocam benim bir sorum olacaktı. Biz küçük çocuklarımız var. Bunları tabii biz elimizden geldiği kadar dini eğitimlerini vermeye çalışıyoruz. Fakat artık çocuklar 18 yaşına geldikten sonra hem hukuki olarak hem maddi olarak bizden ayrılıyorlar. Bundan sonra işte 18 yaşından daha sonra devam ettiği yaşantısı boyunca yapmış olduğu yanlışlık veya doğrular hani bize vebal olarak ne kadar yansıyacak veya ahirette bizim karşımıza ne kadar çıkacak? Yani atıyorum çocuk namazını kıldı veya kılmadı. Bu bize sorulacak mı, sorulmayacak mı? Çocukların yapmış olduğu kötülüklerden, iyiliklerden biz ne kadar sorumluyuz?
1: Eyvallah. Soralım Mustafa abi. Cenab-ı Allah evlatlarımızı kız olsun, erkek olsun İftihar vesilesi kılsın bizim için. Memleket için iftihar vesilesi insanlar olsunlar. Rize'ye selam eder, dua bekleriz. Hayırlı akşamlar. Aslında güzel bir giriş yaptı Mustafa Bey. Çünkü dedi ki hani sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalıştık, gayret ettik. İşte dinin bir takım emir ve yasaklarını öğrettik. Onu iyi bir şekilde büyüttük, besledik. İstikamet üzere oldu ne âlâ. Ama belki yolunda bazı sıkıntılar oldu, günahlara daldı. Burada sorumluluk ne derece acaba?
2: Evet yani bu endişe güzel bir endişe. Yani kişinin çocuklarını düşünmesi, çocuklarının dini durumunu, onların kulluklarını düşünmesi çok güzel bir endişedir. O anlamda takdire şayan bir şeydir.

0: Burada belki şöyle bir şey söyleyebiliriz. Yani bir annenin, bir babanın çocuklarına gerekli dini eğitimi vermesi farzdır.
1: Tabii.
0: Bu kesin. Yani çünkü çocuklarımızdan ve ailemizden sorumluyuz. Yani bu sorumluluğumuzu ihmal ettiğimiz zaman bunun bize bir reçetesi zaten olur. Yani bu dünyada da olabilir, ahirette de olur. O yüzden burada söyleyebileceğimiz şey şu: bir kişi çocuğunun yetişme döneminde elinden gelen bütün gayreti gösterdi ve çocuğunu işte namazı emretti, işte diyelim ki bir takım ibadetleri emretti, ilmihal bilgisini öğrenmesi için bir takım gayretlerde bulundu. Elinden gelen gayreti gösterdi. Ama çocuk yaptı veya yapmadı. Daha sonra yetişkin oldu. Çocuk tamamen artık kendi, ne diyelim, kontrolünden çıktı. Artık yetişkin bir birey oldu.
1: Tabii.
0: Artık bu
1: Kararlarını
0: saatten
1: kendi
0: sonra
1: veriyor.
0: o çocuğun yapmış olduğu veya o oğlunun, kızının neyse yapmış olduğu davranışlardan bir mesuliyeti ancak emri bil maruf kapsamında olur. Yani yine o çocuk yetişmiş olabilir ama sonuçta yine evladıdır. Dolayısıyla bir yanlış yaptığı zaman yine iyiliği emretmesi, kötülükten sakındırması esastır. Ama çocuk üzerinde bir, ne diyelim, yaptırımı yoktur artık. Yani yaptırım imkanı
1: O
0: ortadan
1: dönem
0: kalkmıştır.
1: bitmiştir
0: O dönem
1: artık.
0: bitmiştir. Ha, bu emri bil maruf, nehyanil münkeri yapıyorsa bu manada bir mesuliyetten inşallah bahsetmeyiz. Yani bir mesuliyet olmayacağını ümit ederiz.
1: Eyvallah.
0: Ama şöyle olursa, yani çocuğa gerekli eğitimi zamanında vermemiş, çocuk da farklı yollara girmiş, daha sonra da emri bil maruf görevini yerine getirmemiş ve çocukla ilgili bu konuda bir, ne diyelim, bir gayreti de olmamış. Tabii
1: Ondan
0: ki
1: muhakkak hesap sorulur.
0: bunun bir karşılığı olur. Yani hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konudaki hadisi şu: اَدَّالُ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ. Bir kimse iyiliğe, yani iyiliğe delalet eden, iyiliği gösteren, onu yapan gibi sevap kazanıyor. Yani burada da aslında biz bir şey hayır gösterdiğimiz zaman o hayırdan biz de bir sevap kazanıyoruz. Bunun tam tersi de var. Yani siz bir kötülüğe de vesile olsanız o kötülüğü işleyenin günahından bir miktar size de bir günah geliyor. Çünkü ona siz sebep oldunuz. O günahın
1: Evet.
0: işlenmesine bir nevi aracılık ettiniz. Bu manada kişi sebep olduğu şeylerden, vesile olduğu şeylerden tabii ki hesaba çekileceği ortada. Allah Teala cümlemizi muhafaza eylesin. Çoluk
1: Amin.
0: çocuğumuza gerçekten bu manada güzel bir eğitim vermeyi nasip eylesin diyelim.
1: Amin hocam. Yani atalarımız diyor ya, ağaç yaşken eğilir diye. Yani özellikle küçük yaşlarda çocuklarımıza bir şeyleri vermeye gayret etmeliyiz. Mardin'den sevgili dostumuz Sinan hattımızdaymış. Hoş geldin Sinan.
2: Merhabalar Furkan Bey, merhabalar.
1: Merhaba kardeşim, nasılsın?
2: Sağ olun, sağlığınıza dua edeyim. Allah sizlerden razı olsun.
1: Allah
2: Allah
1: senden de
2: sizin
1: razı
2: gibi
1: olsun.
2: değerli hocalarımızın sayısını arttırsın. Sağ olun.
1: Amin. Allah senden de razı olsun Sinan. Sağ ol, var ol.
2: Şimdi benim babaannemin aslında bir sorusu var ama kendisi Türkçe bilmiyor. Ben kendisinin yerine sorabilir miyim
1: Tamam,
2: acaba?
1: dinliyoruz. Seni dinliyoruz biz Sinan.
2: Şimdi benim babaannem 70 yaşında, kronik hastalıkları var.
1: Evet.
2: Bu nedenle oruç tutamıyor.
1: Hı.
2: Fidye vermesi gerekir mi? Bir de ne kadar vermesi gerekir? Mesela bu sene hiç orucunu tutamadı. Fidyesini para olarak mı verecek yoksa borcu olarak mı?
1: Soralım Sinan, bakalım hocam ne diyecek? Allah kolaylıklar versin. Seni çok seviyoruz. Senden de dua bekliyoruz aziz kardeşim. Mardin'e selamlar. Babaanneye de selam söyle. Allah'a emanet ol. Sinan hem görme engelli hem de ortopedik engeli var. Yürüme engelli bir kardeşimiz. Mardin'de böyle gönül gözüyle bizi seviyor. Seslerimizi seviyoruz. Enerjisi bize geçiyor. Mardin'den buraya geliyor. O yüzden böyle Sinan kardeşim hattaymış dedim. İzleyicilerimiz ya bu Furkan niye izleyicilerle bu kadar böyle samimi konuşuyor diye aklınıza gelmesin. Bir gönülden gönüle köprü var burada. O sebeple öyle konuştum. 70 yaşında kronik rahatsızlıkları var. Artık oruç tutma yetisini kaybetmiş. Tabii maddi durumu burada nasıl, iyi mi kötü mü, fidye vermesi icap eder mi? Bunlarla alakalı ne söyleriz?
0: Yani bir kimse artık ömrü boyunca oruç tutamayacak duruma gelmişse ancak o takdirde fidye vermekle yükümlü hale gelir. Ama kişi tekrar sağlığına kavuşma gibi bir durum varsa o zaman sağlığına kavuşmayı beklemelidir. Kavuştuktan sonra oruçlarını kaza etmelidir. Şimdi burada eğer kronik rahatsızlığı var ve artık ömrünün sonuna kadar da oruç tutamayacaksa fidye vermekle mükellef olur. Bizim şu anda belirlediğimiz fidye bir sadakayı fıtır miktarıdır. Hı hı. Gerçi Şafii mezhebinde daha az miktarda fidye verilmesi de mümkün aslında ama şu anda bizim Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bir fidye için bir sadakayı fıtır miktarını belirliyoruz. Burada da eğer kişinin maddi anlamda gücü yetmiyorsa o zaman yani bunu erteleyebilir. Yani diyelim ki fidye borçlarını erteleyebilir. Hı hı. Maddi durumunun iyileşmesini bekleyebilir. Yani bunu hemen vermek gibi bir zorunluluk, bir sonraki Ramazan'a kadar ödemek gibi bir zorunluluk söz konusu değil. Erteleyebilir. Hatta şöyle, bir kimsenin böyle bir durumda vasiyette bulunması gerekir. Yani kişi, işte benim şu kadar oruç borcum var, ben vefat ettiğimde benim mirasımdan bu fidye borçlarım ödensin şeklinde vasiyet etmesi gerekir. Çünkü borçla vefat edecek kimselerin bu manada vasiyette bulunması gerekiyor. Ama kişi ödeyecek malı yok, ondan sonra vasiyet edecek de bir malı yoksa, artık tamamen bir fakirlik içerisindeyse Allah Teala'dan af diler, bağışlanma diler ve bu şekilde. Çünkü biliyorsunuz yani sorumluluklar, yükümlülükler kişinin gücüne nispetledir. Allah Teala gücümüzün üstünde bize bir yük yüklemez. Kişinin mali imkanı yoksa bu manada artık orada yapacak da bir şey yoktur. Evet, ama dediğim gibi hani bir malı vardır fakat onu paraya çevirme durum gibi bir durum söz konusu değildir. O zaman vasiyette bulunmasını tavsiye ederiz. Vasiyette bulunup vefat ettiğinde bu fidye borçları kendi terekesinden ödenir.
1: Eyvallah. Şimdi burada benim canımı sıkan bir soru oldu. Biraz üzüldüm yani okurken. Hı hı. Ayşe Hanım diyor ki hayırlı programlar diliyorum Sayın Hocam. Benim sorum şu. 80 yaşındaki annem adına soruyorum bu soruyu. Cevaplarsanız çok sevinirim. Şimdi annemin rahmetli babamdan kalma kirada bir evi var ve o kira parasıyla geçiniyor. Kiradaki evinin tapusunu hayattayken bir derneğe bağışlayacak. Fakat o kira parasıyla geçindiği için ve başka da geliri olmadığı için tapuyu devrettikten sonra vefatına kadar hayattayken bağış yaptığı evin kira parasını alabilir mi? Biz bu durumu yani vefat edene kadar kira alma hususunu
0: evet.
1: sorduk diyor dernek başkanına. Dernek başkanı telefonla aradı annemi, kızdı. Buna kızmaya hakkı var mıdır demiş. Her akşam programınızı dinliyor. Anneme programınızı dinleme alışkanlığını da ben kazandırdım demiş. Hı hı. Çünkü ben de yıllardır dinliyorum ve anneme de izlettirip dinletiriyorum. Soruyu annem sormamı istedi. Programda detaylı açıklarsanız çok mutlu oluruz. Annenize dua ederim. Ellerinden öperim. Sizden de dua bekliyorum. Ne dersiniz hocam?
0: Yani burada anladığım kadarıyla bir vakfetme durumu, dairenin aslında bir hayır işlerine vakfedilmesi gibi bir evet. durum söz konusu. Öyle anlaşılıyor bir dernek dediğine göre. Dernek hayır işlerinde bunu kullanacak. Yani bu tarz bir bağış işleminde bağış yapan veya vakfeden kişinin böyle bir şart koşması caizdir. Ve bu şarta da uyulması gerekir. Çünkü bir kimse malını vakfediyor, evet. Allah yolunda hayır işlerine harcanması için vakfediyor. Ama kendi hali hayatında da o vakfettiği mülkün kirasına da muhtaç.
1: Ölene kadar böyle olsun.
0: Dolayısıyla diyor. Bir şart koşuyor. Diyor ki ben ölene kadar bu kira geliri bana gelsin. Ben vefat ettikten sonra artık tamamen menfaati de size aksın şeklinde bir şart koşuyor. Bu şarta uyulması gerekir. Dolayısıyla dernek başkanının kızması bu manada yersizdir. Ama hani burada hani böyle bir anlaşmazlık oluyorsa o zaman bu işlemin tesisini vasiyetle veya benzeri başka bir yolla yani biraz daha onu belki bekletip böyle bir çözüm yolu eğer karşı taraf bunu kabul etmezse böyle bir çözüm yöntemi uygulanabilir. Yani çünkü karşı tarafa verdiği andan itibaren işin hukuki boyutu devreye girer. İşin hukuki boyutunu bilemediğim için orada bir şey söylemek istemiyorum ama eğer böyle bir durum varsa kirayı alamayacak gibi bir durum varsa
1: vermesin o zaman.
0: Vermesin. Vasiyet olarak bunu ifade etsin. Mirasçıları da zaten üçte birini aşan durumda, mirasçıların da eğer onayı varsa o zaman dairenin o şekilde o derneğe bağışlanmasında bir sakınca zaten olmaz.
1: Eyvallah. Ya ben buradan Ayşe Hanım'a madem bizi bu kadar seviyor, izliyor, o zaman sözlerimize de kıymet vereceğini düşünüyorum. Yaşadığınız il neresiyse gidin il müftülüğüne, Türkiye Diyanet Vakfı'nın o il şube temsilcisiyle, il müftümüzle, ilçe müftümüzle artık kimle görüşecekseniz görüşün. Bu tarz şartlı bağışlarda eminim çok daha güzel ve yaygın bir hizmette veriliyordur. Size bu işin nasıl olacağına dair de hiç değilse bir fikir verirler. Cenab-ı Allah da sizin bu yapmış olduğunuz sadakayı cariyeyi kıyamete kadar inşallah sevaphanenize yazar.
0: İnşallah.
1: Malatya'dan Ömer Bey hattımızda. Hoş geldiniz Ömer Bey.
3: Selamünaleyküm Furkan, hayırlı akşamlar.
1: Ve aleykümselam.
3: 16 Şubat'ı yaşadı, Rabbim beterinden esirgesin. Yine evet. Deprem yaşadı.
1: Evet, elhamdülillah korkulan bir şey olmadı ama bir yıkım olmadı çok şükür.
3: Ama yine aynısını yaşadık. Gerçekten çok korkunçtu. Yaşayanlar
1: evet.
3: Bilir.
1: Evet.
3: Hani yaşamaz, nasretimiz demişler de eşekte düşen anlar.
1: Doğru.
3: Biz yaşadık, biz korkutuzlar. Bir sorum olacak.
1: Buyurun Ömer Hocam, buyurun.
3: Cuma günleri ve diğer vakitlerde camiye gidiyoruz. Vaaz. Sohbet ederken ezan-ı Muhammed okuruz. Biz kulağımızı ezana mı vereceğiz, hocaya mı vereceğiz? Ve hocaların yaptığı bu ne kadar doğru? Bu biraz kafama takıldı. Yani ezan tekrarlamamız lazımken ezan bitene kadar hoca efendi de
1: doğru.
3: Diyor. Bunun hükmünü hocam da öğrenmek istiyorum.
1: Hemen soralım hocamıza. Allah kolaylıklar versin. Cenab-ı Allah cennet vatanımızı, cennet vatanımızda da Malatya'mızı her türlü tehlikeden korusun, muhafaza buyursun. Amin. Bir daha böyle acil hadiselerle bizleri imtihan etmesin. Malatya'ya selamlar. Bugün sabah saatlerinde böyle bir evet. 5.6 şiddetinde bir deprem oldu ama elhamdülillah zarar ziyan yok. Bin şükür Rabbim tekrarını yaşatmasın. Amin. Ömer abinin söylediği mesele çok önemli hocam.
0: Evet, doğru.
1: Yani Türkiye'nin neresine gidersek gidelim. Hoca efendi, şimdi hocalara da bir şey söyleyemiyorum. Niye söyleyemiyorum? Hocalarımız da vaaz etmek için bir heyecanla böyle bir hafta boyunca hazırlanıyorlar tabiri caizse. Diyorlar ki cemaate biraz daha faydamız olsun. Onlara bir şeyler anlatalım. Fakat o vaktin verimli kullanılması hususunda belki son ve önemli mesajların da son dakikalara bırakılması,
0: evet.
1: Cemaatin de maalesef son dakikalarda yoğunlukla camiye gelmesinden hepsi birbirine giriyor. Bu sefer ezan okununca hocam vaaz devam ediyor. Cemaat açısından bir kararsızlık oluyor ne yapalım diye.
0: Evet.
1: Ne dersiniz?
0: Yani aslında ezan okunduğu anda ezanla ilgili sünnetin yerine getirilmesi için vaazın bitirilmesi uygun olur. Yani çünkü artık ezan okunmaya başladığında ezanın dinlenilmesi sünnettir. Ezan sözlerinin tekrar edilmesi sünnettir. Yani burada vaizlerimiz işte konuyu belki toparlamak anlamında hemen böyle birkaç dakikada toparlayamıyorlar ondan dolayı veya ezanı içeride duymama gibi bir durum da söz konusu olabiliyor.
1: Evet.
0: Ama yani bizim tavsiyemiz ezan başladığında vaizin El-Fatiha diyerek vaazı bitirmesi ve insanların artık ezan dinleyerek namaza hazırlanması gerekir. O yüzden yani vaizlerimize de hocalarımıza da imamlarımıza da bunu ben de her vesileyle tavsiye ediyorum. Hatta bir ilde vaaza gittiğimde tam ezanla birlikte ben tamamen vaazı bitirdim. Ezandan sonra namaza geçtik. Namazdan sonra birisi, cemaatten birisi özellikle teşekkür etmek için geldi. Dedi ki hocam ben prostat hastasıyım. Ben dedi dakikalarla yarışıyorum. Bu şekilde namazı tam vaazı vaktinde bitirdiğinizden dolayı teşekkür ediyorum dedi. Yani hasta olabilir. Cemaat
1: tabii,
0: içerisinde
1: tabii.
0: Bir işe yetişmek zorunda kalan insanlar olabilir. O yüzden yani cuma günü de şu anda tatil günü değil, insanların iş günü. Dolayısıyla yani hem ezan sünnetini yerine getirmek anlamında hem de insanların vaktini daha verimli kullanmak adına vaazın vaktinde bitirilmesi tabii ki tavsiye edilir.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Bilecik'ten bir izleyicimiz telefon attığımızda. Ahmet Bey hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk efendim. Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm
4: selam. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Sağ olun. Yalnız televizyonun sesini kapatmanız lazım.
4: Tamam efendim, kapatıyorum.
1: Evet, buyursunlar.
4: Hocam, yaşlı annemiz var. Bakıma muhtaç.
1: Evet.
4: Tam şuuru yerinde değil. Yani şuura bizleri tanıyor da.
1: Hı hı.
4: Ancak her bayram, kurban bayramı biz buna kurban kesiyoruz. Emekli maaşı var, belli bir geliri var diye.
1: Evet.
4: Bu bayramda her bayram yani kesmemiz gerekir mi? Vacip mi üzerine onu sormak istiyorum.
1: Bayramı biliyor mu Ahmet abi?
4: Bayram geldi geldi mi diye soruyor.
1: Eyvallah.
4: Ama şimdi namazları mesela namaz Fatiha'yı unutmuş.
1: Eyvallah.
4: Fatiha namazları namaz vakitlerini falan bilmiyor yani.
1: Soralım. Allah sizden razı olsun. Anneciğinize yaptığınız bu hizmetlerin karşılığını kat be kat alın inşallah. Bilecik'e selamlar. Yani bayram geliyor mu diye soruyormuş.
0: Evet yani. Şimdi burada ateh dediğimiz İslam fıkhında yani bunama dediğimiz bir hadise oluyor ileri yaşlarda. Bunamanın çeşitli dereceleri var. Yani tamamen artık hani bilememe gibi işte hangi gün olduğunu veya tamamen akli yetisini kaybetme, idrak ve şuuru kaybetme şeklinde. O zaman bu artık çocuk hükmünde oluyor. Dolayısıyla yani akil dediğimiz sınıfa girmiyor. Şu anda Hanefi mezhebinde müftabih olan görüşe göre kurban kimlere vaciptir? Akil yani akıllı ve buluğ çağına ermiş kimselere vaciptir. Dolayısıyla bir kimse akıldan artık yoksunsa, işte bunaklık ileri seviyedeyse artık ondan mükellefiyetler düşer. Dolayısıyla bu manada kurban mükellefiyeti de düşer. Ama hani akıl gidip geliyor veya işte daha ilk başlangıç seviyelerinde yani ibadetlerin farkında ise o zaman akıllı grubuna sokup o zaman kurban kesmesinin vacip olduğunu söyleyebiliriz. Ama şunu da ifade edelim. İmam-ı Azam ve Ebu Yusuf'a göre akıllı olma şartı yoktur. Dolayısıyla mecnun dediğimiz akıl hastası kimselerin de malı varsa eğer onlara ait bir mal varsa onların malından da kurban kesmesi vaciptir. Yani burada şöyle diyelim. Yani eğer hani maddi imkanları varsa
1: maaşı varmış teyzemiz.
0: Maaşı da varsa o maaşı da çok ihtiyaçları da yoksa kendi çocuklarının onun adına kestirmeleri güzel olur. Ama dediğim gibi şu anda sanki sorudan anladığım kadarıyla çok akli artık idrak ve şuur kabiliyeti biraz azalmış gözüktüğünden dolayı hani kestirilmemesinde de çok bir sakınca olmaz.
1: Eyvallah. Emir Bey diyor ki muhterem hocam iyi bir insan olmak mı daha önemli yoksa ibadet mi?
0: Şimdi iyi insan olmak biraz iyi ibadetten geçiyor. Yani bunu ayrı ayrı değerlendirmek çok doğru gelmiyor bana. Aslında bizim şöyle ibadetten kastımız biraz farklı olabiliyor. Şimdi biz ibadet derken genelde aklımıza hemen namaz, oruç, zekat gibi formel ibadetler dediğimiz ibadetler geliyor. Aslında ibadet demek Arapça kulluk anlamına geliyor. Yani Allah'a kulluk edebilmek için yaptığımız her şey aslında ibadettir. Yani diyelim ki mesela Peygamberimizin hadisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki tebessüm sadakadır. Yani tebessüm bir ibadet mesela. İşte komşuya iyilik etmek bir ibadet. Veya işte bir yetimin başını okşamak bir ibadet. Yoldan geçen bir işte insanlara eziyet veren bir taşı alıp kenara koymak bir ibadet. Yani ibadeti böyle aldığınız zaman aslında gerçek iyi bir kul olmadan iyi bir insan da olamıyorsunuz. İyi bir insan da olamıyorsunuz. Ama ibadeti dar manada anlarsanız, hani namaz, oruç gibi anlarsanız, o zaman iyi insan olmayı şöyle algılıyorsunuz demektir. İyi insan olmak demek insanlara iyilik yapan, merhametli olan, hayvanlara şefkat gösteren, ondan sonra kimseye zararı dokunmayan gibi bir insana iyi insan diye zihnimizde formüle ediyoruz onu.
1: Ama bu yeterli
0: değil. Böyle bir insan var. Böyle bir insan var ama namazı yok, orucu yok, zekatı yok. Ama dünya iyisi bir insan. Bir böyle bir insan var. Öbür taraftan bir de şöyle bir insan düşünelim. Namaz, oruç, zekat bunlar var. Bunları kılıyor ama öbür taraftan insanlara zulmediyor, insanlara haksızlık ediyor. Veya işte diyelim ki yüzü gülmüyor vesaire. Böyle bir insan var. Bunların ikisi de makbul değil.
1: Doğru.
0: Yani bunların birleşmesi lazım. Yani iyi kul olmakla iyi insan olmak aslında birbiriyle tam manasıyla örtüşen şeyler. İyi bir kul olmadan iyi bir insan olamazsınız. İyi bir insan olmadan da iyi bir kul olamazsınız.
1: Eyvallah. Bize hem iyi bir kul hem de iyi bir böyle ne derler? İnsan, dost, arkadaş olmak nasip olsun.
0: İnşallah.
1: Konya'dan Ramazan Bey hattımızda. Alo.
5: Alo.
1: Hoş geldiniz Ramazan Bey. Alo.
5: Alo.
1: Hoş geldiniz. Beni duyabiliyor musunuz Ramazan Bey?
5: Efendim?
1: Buyursunlar efendim. Hoş geldiniz yayınımıza.
5: Sesinizi duyuyorum. Evet. Alo. Beni Furkan Bey.
1: Ben duyuyorum sizi Ramazan Bey. Buyurun.
5: Efendim bir sorum olacaktı da.
1: Tabii.
5: Bu iç ezan okunduğunda cuma günleri.
1: Evet.
5: Yanındaki adama sus bile demeyeceksin ama Peygamberin mübareğin ismi ezanda zikredilir. Salavat-ı şerif getirmemiz gerekmiyor mu? Gerekirsek.
1: Soralım.
5: Ya da mahsur olur mu?
1: Soralım efendim. Allah kolaylıklar versin. Konya'ya selam eder. Dua bekleriz sizden de. Hayırlı akşamlar diliyorum size. Yani aslında bu ezan Muhammedi okunurken bu susma, yanındakine bile sus dememe durumları başlıyor mu? Önce onu bir soralım. Yoksa bu iş sadece hutbe irade esnasında mı başlıyor?
0: Evet.
1: İkinci bir şey, işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bazen hutbede de diyoruz. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, bir hadis-i şerif okuyacağız. Orada,
0: evet.
1: Hemen cemaat aşağıda salatü selam getiriyor. Bu konuşma anlamında değerlendirilir mi?
0: Yani önce birinci sorudan hareket edecek olursak, yani o iç ezanda ezan cümlelerini tekrar etmek o hutbe adabına münafi bir, aykırı bir hareket olmaz. Yani o kimse ezanla birlikte ezan sözlerini tekrar edebilir. Böyle yaparsa sünnete ittiba etmiş olur. Çünkü henüz hutbe tam anlamıyla başlamamış oluyor. Ha, hutbe başladıktan sonra imamın duasına amin demek veya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adı anıldığında salatü selam getirmek caiz midir, değil midir? Bunlar hani fıkıh kitaplarında ele alınmış konular. Hanefi mezhebi bu konuda biraz titiz durmuş ve demişler ki hutbe aynen namaz gibidir. Namazda nasıl bir dua ayeti geçtiği zaman biz amin demiyoruz veya peygamberin adı geçtiği zaman amin demiyoruz dersek hatta namazımızı bozan bir husus olabilir bu. O yüzden hutbe de aynı namaz gibidir. Hatta işte dizüstü oturmak sünnettir gibi konuşmak zaten caiz değildir. O yüzden demişler ki böyle bir şey olursa hani dua ederse imam, hatip, kişi içinden amin desin veya içinden eğer salatü selam getirecekse içinden getirsin. Bunu diliyle ifade etmesin demişler. Yani bunu da şöyle söyleyelim. Yani hutbe dinleme adabına aykırı olmayacak şekilde bir kimsenin de amin demesinde de bu manada hani hutbe okunurken o dualara amin demesinde de bir sakınca olmayacağını söyleyebiliriz.
1: Peki efendim. Teşekkür ediyoruz. Amasya'dan bir izleyicimiz telefon hattımızda. Ramiz Bey hoş geldiniz yayınımıza.
6: Hocam hoş bulduk. Selamun aleyküm. Hayırlı
1: yayınlar. Ve aleyküm selam. Allah razı olsun. Sağ olun.
6: Cümlemizden. Şimdi hocam biz 7 kişi bir kurbana girdik.
1: Evet.
6: 7 kişinin de kurbanın parasını ödedik. Yani satın aldık kurban bizim. Fakat evet. İçimizden bir vatandaş vefat etti. Şimdi evet. Bunun kurbanını kesmemiz gerekiyor mu? Kesersen dağıtmamız gerekiyor. Veya biz yiyebilir miyiz? Veya eş dost yiyebilir mi?
1: Soralım Ramiz Bey. Allah kolaylıklar versin. Amasya'ya selam ediyoruz efendim. Dua bekleriz sizden de. Hayırlı akşamlar diliyorum. Yani olur böyle vakalar.
0: Vakalar tabii.
1: Ne dersiniz?
0: Yani bir kimse bir büyükbaş hayvanın hissedarı olursa kurbanlık için ve bu esnada da yani kurban kesilmeden de vefat ederse bu durumda yapılacak şey varislerin tamamı eğer biz artık babamız vefat etti bu kurbanı da satın almıştı biz ittifakla bu kurbanın babamız adına kesilmesini kabul ediyoruz derlerse hiçbir sakınca yok onun adına kurban kesilir. Ve babası hayattayken o kurbanın eti işte nasıl dağıtılacaksa o şekilde de dağıtılabilir, kendileri de yiyebilirler. Bunda bir sakınca olmaz. Ama bütün varislerin bu konuda ortak bir karar alması gerekiyor.
1: O karar yani parayı ödediyse de yine de almak zorundalar mı o kararı?
0: Yok, zorunda değiller. Ama böyle bir karar alırlarsa o ölmüş babaları adına bu kurban kesilmiş olur. Yani hani şu anda...
1: Vasiyet gibi mi değerlendiriliyor?
0: Yani tam bir vasiyet değil. Sanki bu çocuklar babaları adına bir kurban kestirmiş gibi oluyorlar.
1: Eyvallah.
0: Yani o şimdi varislerin onayı niçin gerekli? Çünkü oraya bir hisse alınmış, bir para yatırılmış ya. Dolayısıyla artık sanki o da bir nevi mirasa konu olmuş gibi bir durum oldu. Ama burada varisler ortaklaşa, evet bu bizim babamızın adına kesilsin derlerse herhangi bir problem olmaz. Kurban o şekilde kesilmiş
1: olur. Eyvallah. Tabii buradan belki şunu anlayabilir izleyicilerimiz. Ölü adına kurban kesmekle birebir benzemiyor bu. Bu biraz farklı bir
0: biraz
1: şey.
0: Biraz daha farklı değil bir konu. Bu özel bizim fıkıh kitaplarımızda yani yer alan bir konu. Hı. Hani normalde biz diyelim ki daha önceden ölmüş bir kimse adına işte kurban kestirebilir miyiz? Biz yine aslında kestirilebilir görüşü olmakla birlikte biz diyoruz ki sevabını bağışlasanız yani kendiniz adına kesin daha sonra sevabınızı bağışlayın şeklinde tavsiye ediyoruz. Ama buradaki durum biraz daha farklı evet.
1: Eyvallah hocam. Fikret Bey de kurbanlıkla alakalı bir soru sormuş. Malum büyükbaş hayvanlarda 7 hissedara kadar kurban kesilebilir. Bu sayının illa tek mi olması lazım? Yani biz 4 kişi bir araya gelip bir kurban kesemez miyiz diyor. Bu tek sayı olma hususu çok dillendiriliyor hocam. Evet. Böyle bir şey var mı?
0: Yani bunun bir aslı yok. Yani burada 2 kişi, 3 kişi, 4 kişi diledikleri şekilde kurbana hissedar olabilirler. Tek sayı şeklinde bir zorunluluk yok.
1: Allah kabul etsin. Yani isterse bir kişi de kesebilir. 2 kişi de kesebilir.
0: Evet, yani illa hani 7'ye tamamlama zorunluluğu da yok. Tek sayı olma zorunluluğu da yok. Yani burada bir genişlik var.
1: Allah kabul etsin. Malatya'dan Mehmet Bey hattımızda. Alo.
7: Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar.
1: Ve aleyküm selam Mehmet Bey.
7: Hocalarım benim bir sorum var da beyan edebilir miyim?
1: Buyurun tabii efendim.
7: Hocam Malatya bildiğiniz gibi deprem bölgesi. Bugün de vahim bir kaza yaşadık yani bir deprem yaşadı kendini unutturmadı.
1: Evet Allah beterinden saklasın.
7: Amin amin. Yaşanan daha önceki yaşanan depremden dolayı hocam camimiz yıkıldı. Cami inşaatımız devam ediyor çok şükür. Hacı babamın promosyonunu. Emeklilik promosyonunu camide kullanabilir miyiz? Harcayabilir miyiz? Harcayamayız mı? Babam peki. O yönden biraz tereddütte kaldı. Size danışmak istedim.
1: Peki. Allah kolaylıklar versin. Hacı Baba'ya selam ediyoruz. Dua bekleriz sizden de inşallah. Bir bakarsanız yeni yapılan caminizde beraber şöyle omuz omuza saf tutmuşuz, namaz kılmışız. Dua etmişiz birbirimize. Malatya'ya selamlar, hayırlı akşamlar. Promosyonla alakalı cevabımızı artık insanlar iyice öğrendi hocam. Hamdolsun. Ara ara tekrarlıyoruz tabii ama... Bu promosyon parasını cami inşaatına verebilir miyiz?
0: Yani promosyon parasını şu anda Din İşleri Yüksek Kurulumuz tam olarak faize benzetmese de faiz şüphesi olduğunu ifade ediyor. Ondan dolayı böyle bir faiz şüphesi olan bir paranın cami gibi bir ibadet edilen bir mekana harcanması doğru bulunmuyor. Yani bu genelde haram yoldan gelen paraların... genel kuralıdır bu. Fakirlere tasadduk edilir. Doğrudan fakirlere verilmesi gerekir. O yüzden bunların camide kullanılması doğru değil. Promosyon parası varsa bunları fakirlere tasadduk etmek gerekir.
1: Peki efendim. Necmettin Bey'in selamları var. Furkan Bey, Yozgat'tan selamlarımızı iletiyoruz demiş. Hayırlı yayınlarınız olsun inşallah. Teşekkürler. Yatsı namazının farzına yetişen bir kimse farzdan sonra tekrar dönüp ilk sünneti kılmalı mı? Bu hususla alakalı hocam ne söyler demiş.
0: Yani yatsı namazının ilk sünneti gayri müekket bir sünnettir. Diğer müekket sünnetler gibi değildir. Dolayısıyla eğer yetişememişse kişi daha sonra onu kaza etmez. Yani yatsı namazının farzını kıldıktan sonra onu kaza etmez. Ama yatsı namazının son sünnetini 4 rekat olarak kılabilir. Mesela bu sünnette de varit olan bir konudur. 4 rekat olarak kılabilir.
1: Ama hani dönüp ilk
0: dönüp
1: 4 rekatı evet, kılmaz.
0: 4 rekatı kılmaz.
1: Peki. Hüseyin Bey de diyor ki muhterem hocam seferiyken kılamadığımız 4 rekatlı farz namazlar. Yani aslında 4'tü ama 2 kılacaktık evet. Fakat kılamadık kazaya kaldı. Seferilik bittiğinde kaç rekat olarak kaza edeceğiz? 2 rekat evet. mı 4 rekat mı?
0: Yani seferiyken Hanefi mezhebine göre kazaya kalan namazlar 2 rekat olarak kazaya kalmış oluyor. O yüzden bunlar kaza edilirken 2 rekat olarak kaza edilmesi gerekir. Çünkü kişiye vacip olduğu esnada, farz olduğu esnada 2 rekat olarak farz olmuştu. Böyle kabul ediyorlar. Ve dolayısıyla o daha sonra kaza edilirken, mukimken bile kaza edilse artık onu iki

0: Beş vakit namazını kılıyor. Bazı dönemlerde rahatsızlandığı zaman tabii ki kılamıyor. Beş vakit kılamıyor hatta. Onun yerine iyileştiğinde, iyi hissettiğinde sürekli kaza namazı kılıyor. Ondan sonra ama hani bunu ne kadar kıldı, ne kadar kılamadı onu kendisi de kestiremiyor açıkça söyleyeyim kaza namazlarını. Kendini iyi hissettiğinde de sürekli kaza kılıyor. Bu yani ne kadar kazası var onu da bilmiyor açıkça söyleyeyim. Şimdi bir de 80 yaşında diyor ki içime diyor tam böyle diyor sinmiyor diyor. Acaba ben hani yanlış mı yapıyorum diyor. Ne yapmam gerekiyor diyor diyerekten bir
1: peki.
0: Sormamı istedi.
1: Soralım, soralım efendim. Bakalım hocam ne diyecek? Allah kolaylıklar versin. Valide Hanım'dan dua bekleriz efendim. Ankara'ya selamlar. Ne dersiniz hocam? Ya burada zekat hesap şey zekat diyorum. Vakit hesaplama. Benim kaç namazım kazaya kaldı diye insanın bir karar vermesi icap eder mi?
2: Yani burada tabii kişi hastalığından dolayı namazlarını kılamadıysa burada o kılamadığı günlerini not etmesi gerekir. Bunu eğer kendisi yapamıyorsa yanındaki bir kişinin bu konuda kendisine yardımcı olması gerekir. Nasıl ki hani bir kimse abdest alamıyorsa yanındaki bir yakınının ona abdest alması örneğinde olduğu gibi burada da yani o yakınındaki kızı, evladı neyse işte anne sen şu kadar gün kılamamıştın, hastaydın. Dolayısıyla bu kadar gün kaza kılacaksın şeklinde yardımcı olması tavsiye edilir. Ama bir not tutulamamış ise o zaman tahmini olarak bir şey belirlenir. Kişi ağırlıklı kanaatine göre kaza namazlarını belirler. Der ki işte 5 gün, 10 gün neyse onu kılar. Burada şöyle bir durum da var. Yani akla şöyle bir şey gelebilir. Yani biz kaza namazını diyelim ki 5 günlüktü biz 10 gün kıldık, 15 gün kıldık. O zaman ne olur bunlar? Fazlası nafile olmuş olur. Nafile namaz sevabı kazanmış olur.
1: Yine sevap alırız.
2: Yani aslında, o kılınan namazlar boşa gitmez. O konuda bir endişe olmasın. Yani kişinin namazla meşgul olması da güzel bir şey. Eğer hani sağlığı el veriyorsa kaza kılsın. Zaten bitmişse, kazası bitmişse öbür fazladan kıldıkları nafile olmuş olur. Yine sevabını kazanmış olur inşallah.
1: Eyvallah. Uğurkan Bey diyor ki muhterem hocamla yaklaşık 3-4 hafta önce namaza başladım. Saçlarım da uzun diyor. Neredeyse bel kısmına kadar gelen bir saçım var demiş. Allah kolaylıklar versin. Namaz kılarken saçımı arkadan bağlayıp öğle namazı eda ediyorum. Saygıdan dolayı böyle yapıyorum. Fakat içimde bir soru var diyor. Kaynakları biraz araştırdım. Saçımı açıp kılmam gerektiğine dair bir takım ifadeler okudum. Ben de saçım hani bu şekilde secdeye değer falan diye böyle bir kendince bir endişesi var.
2: Evet.
1: Uğurkan kardeşimize, dostumuza ne dersiniz?
2: Öncelikle şunu söylememiz lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saç uzatma ile ilgili sünnetine ittiba etmeyi tavsiye edelim.
1: Nedir hocam o erkekler için?
2: Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saçları rivayetlerde geçtiğine göre kulak memesine kadar olurmuş. Veya omuzlarına değdiği de olurmuş. Yani deniyor ki Peygamberimizin saçları kulak memesiyle omuzları arasında genelde olurmuş. Bununla ilgili rivayetler var. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem saçlarını örermiş. Bu rivayetler de var. Ama bundan fazla saç uzattığına dair bir rivayet yok. Bu birincisi. İkincisi bu konuda saç uzatma veya işte bir takım hani kendi kişinin bedeniyle ilgili tasarruflarında bizim genel bir ilkemiz var. O da kişinin karşı cinse benzememesi. Yani Peygamberimiz bunu açıkça yasaklamış. Erkekler kadınlara benzemesi, kadınların erkeklere benzemesi gerek kılık kıyafet yönünden gerek işte saç sakal veya işte bir takım başka vücutla ilgili konularda bu yasaklanmış. Şimdi dolayısıyla buradan hareketle şunu ifade edebiliriz ki bir de ikinci bir yasağı daha var. Yine o da önemli bir ilkedir. Peygamberimiz başka dinlerin mensuplarına benzemeyi de yasaklıyor.
1: Bu da önemli.
2: Yani başka kültürlere özenmeyi, başka kültürlerin örf adetlerini benimsemeyi de yasaklıyor giyim kuşam noktasında. O yüzden yani biz saçımızı bir erkek

0: saçını beline kadar uzatması doğru değil.
1: Eyvallah.
0: Doğru
1: Bunlara
0: değil.
1: dikkat etsin.
0: Buna öncelikle yani bunu en azından omuz seviyesine veya kulak memesiyle omuz arasında bir seviyeye getirmesi gerekiyor.
1: Namaz kılarken ne yapsın hocam?
0: Namaz kılarken de bununla ilgili bir hadis var. Saçını yukarıdan bağlayan bir kimsenin bir sahabi diğer sahabiyi uyarıyor. Diyor ki saçlarını aç. Ve dolayısıyla buradan hareketle alimler demişler ki saçlarını bağlayan bir kimse uzun olduğu halde saçlarını arkadan bağlayan bir kimse namaz kılarken saçlarını açması gerekir. Evet bu konuda böyle bir rivayet var. Buna uyulması tavsiye edilir tabii ki.
1: Peki. Çok teşekkür ederiz hocam.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Keyifli bir programdı. Evet, İnşallah daha nice programlarda beraber olmak
0: İnşallah.
1: Nasip olur.
0: Allah razı olsun.
1: İyi ki varsınız. İyi ki bizim hocamızsınız.
0: Eyvallah,
1: evet muhterem izleyiciler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki şu üç şey kimde bulunursa Allah onu himayesine alır ve cennetine girdirir. Zayıf kimselere yumuşak davranmak, ana babaya şefkatli olmak ve yanında çalışanlara iyilik etmek. Cenab-ı Allah bu üç güzelliği ve daha nicesini üzerinde barındıranlardan eylesin. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

Münafıklık. Abdullah bin Amr'ın rivayetine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu dört özellik kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik vardır. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde cayar. Husumet sırasında haktan sapar. Kur'an-ı Kerim'de kalbiyle inkar ettikleri halde bunu gizleyerek kendilerini mümin gibi gösteren münafıklardan, başta kendi isimleriyle anılan Münafikun suresi olmak üzere pek çok yerde bahsedilmiştir. Bu çerçevede Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu münafık portresi şudur. Onlar inanmadıkları halde inandıklarını söyleyerek Allah'ı ve inananları aldatmaya çalışan, ancak farkına varmadan kendilerini aldatan iki yüzlü, kalplerinde hastalık bulunan, azgınlıkları içinde bocalayıp duran, bozgunculuk eden, Allah'ın kalplerini mühürlediği ve nefislerinin arzularına uyan kimselerdir. Müminlere karşı kalpleri kin ve nefretle dolu olduğu için onların hep sıkıntıya düşmelerini isterler. Yalnızca menfaatleri söz konusu olduğunda Hazreti Peygamber'in ve inananların yanında yer alırlar. Kötülüğü emredip iyiliği yasaklar ve cimrilik ederler. Kur'an'da zikredilen bu özellikleriyle ne kafirlerden ne de Müslümanlardan olan münafıklar, kendilerine has olumsuz özelliklere sahiptirler ve sürekli imanla küfür arasında bocalarlar. Her ne kadar Mekke'deki tebliğ döneminde İslam'ı kabul etme ve iman konusunda tereddüt yaşayanlar olsa da, asıl nifak hareketleri Medine'de ortaya çıkmıştı. Nitekim Hazreti Peygamber'in hicretiyle birlikte Medine'de hem dini hem de siyasi bakımdan yeni bir oluşum meydana gelmiş, durumu kabullenenler kadar ona ayak uyduramayan ve şüpheyle yaklaşan kimseler de olmuştu. Bu kişiler böyle bir ortamda çıkarlarına göre tavır sergilemeyi tercih etmişti. Buna göre içten içe inkar ettikleri halde sözleriyle inandıklarını ifade ederek Müslümanların yanında yer alıp beğeni kazanacak ve kendilerini onlardan koruyacaklar, diğer taraftan da gizlice onların aleyhine faaliyetlerde bulunacaklardı. Dolayısıyla münafıklar, olduklarından farklı görünerek Müslümanları aldattıkları için inkarlarını açıkça ifade eden kafirlerden daha tehlikeliydiler. Gerçekten de münafıklar inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandıklarını dile getiriyor, yalan söylemekten asla çekinmiyorlardı. Bu iki yüzlülüklerine karşı onların hiç şüphesiz yalancı olduklarına şahitlik eden Allah, münafıkların dış görünümüne aldanmaması konusunda Resulünü vahiyle uyarıyordu. Çünkü onlar göründüklerinin aksine korkak ve çıkarcıydılar. Bu özelliklerini de en açık şekilde savaşlarda ortaya çıkarıyorlardı. Cihada çağrıldıklarında ölüm korkusundan dolayı türlü bahanelerle ordudan geri kalarak evlerinde oturuyorlar. Resulullah savaştan döndüğünde de özür dileyip bir daha yapmayacaklarına yemin ediyorlardı. Çıkarları uğruna zoraki bir savaşa katıldıkları zamansa, Allah tarafından Müslümanlara fetih nasip edildiğinde ganimetten pay alabilmek için "Biz seninle beraber değil miydik?" diyorlar ya da Uhud Savaşı gibi çetin bir sınavda yarı yoldan dönerek Müslümanlar arasında ihtilaf ve moral bozukluğuna neden oluyorlardı. Münafıkların inançlarındaki samimiyetsizlikleri ibadetlerine de yansıyor ve üşenerek kalktıkları namazı yalnızca insanlara gösteriş olsun diye kılıyorlardı. Mescitlere gönülsüz geliyor, namazı tek başlarına kılacakları zaman vaktin sonuna kadar geciktiriyorlardı. Zekat ve sadakayı da gösteriş amaçlı veriyor, bu hususta gönülsüzlük ve cimrilik gösteriyorlardı. İslam'a ve Müslümanlara yönelik bütün yıpratıcı eylemlerine rağmen Hazreti Peygamber münafıkları toplum dışına itmemiş, aksine onlara gerektiğinde hoşgörülü davranarak ve ashabını bilinçlendirerek kendilerinden gelecek tehlikeleri en aza indirmişti.
Ayrıca münafık bile olsa bir kişinin bu vasıflarıyla açıkça teşhir edilmesini hoş karşılamamış, toplumda bir ayrılık meydana gelmemesi ve en azından İslam'a ilgi duyan kimselerin kazanılmasına vesile olması amacıyla ölen münafıklara cenaze namazı kılmak ve onlar için bağışlanma dilemek istemişti. Ancak Yüce Allah onu, inkârlarını sinsice devam ettiren ve her fırsatta Müslümanların aleyhine faaliyetlerde bulunan münafıkların namazını kılmaması ve kabrinin başında durmaması hususunda uyarmıştı.

haya ve az konuşmayı iman alameti, çirkin söz ve lüzumundan fazla konuşmayı ise münafıklık alameti olarak zikreden Hazreti Peygamber, müminle münafığın durumunu karşılaştırırken şu benzetmeyi yapmıştır. Mümin, rüzgarın getirip kaldırdığı ama zarar vermediği yeşil ekin gibidir. Münafıksa dimdik iken rüzgarın bir defada kökünden söküverdiği selvi ağacı gibidir. Buna göre mümin dünyada maddi

maddi ve manevi bir takım sıkıntılarla imtihan edilir. Fakat samimi imanı sayesinde onların üstesinden gelerek ahirette ayakta kalır. Münafıksa sahte imanı yüzünden dünyada elde ettiği rahatlığına ve dik duruşuna karşılık ahirette karşılaşacağı büyük azapla bir defada devrilir gider. Her ne kadar müminler imanlarında şüphe olmasa da münafıklarınkine benzer davranışlar sergiledikleri zaman nifaka düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirler. Dini uygulamalarda gevşeklik gösterme, söz ve davranışlar arasında uyumsuzluk şeklinde tezahür eden bu durum ameli nifak olarak adlandırılmıştır. Bu müminlere yakışmayan bir tutum olduğu için Allah Teala, "Ey iman edenler! Yapamayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?" buyurmuş ve onları münafıklar gibi tavır sergilememeleri konusunda uyarmıştır. Hazreti Peygamber de müminleri münafıklık alameti sayılan ve nifakla itham edilmelerine sebep olabilecek her türlü davranıştan sakındırmıştır. Çünkü Müslüman, inandığı değerlere uygun hareket eden, özü sözü bir, Peygamberimizin tabiriyle elinden ve dilinden insanların zarar görmediği kimsedir. İhanet, yalan, sözünde durmama, iki yüzlülük ve riya gibi ahlaki olmayan ve toplumda güveni sarsan tavırların hepsi de münafıkça davranışlardır. Münafıklığın temel göstergelerinden biri de iki yüzlülüktür. Hazreti Peygamber ilkeli ve tutarlı davranmayarak çıkarlarına göre insanlara farklı davranışlar sergileme anlamına gelen iki yüzlülükten uzak durmaları için ashabını uyarmış, insanlarla olan ilişkilerinde iki yüzlü olanların güvenilmeyi hak etmediğini ifade etmiştir. Münafıklıkla örtüşen bir başka özellikse riyadır. Amel ve ibadetleri Allah rızası yerine insanların beğenisini kazanma ve gösteriş amacıyla yapmak anlamına gelen riya, münafığın hayatının neredeyse bütününü sarmıştır. Bunun içindir ki nifak, dinde riya olarak da tanımlanmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını gösteriş olsun diye harcayanlar ve namazı gösteriş için kılanlar kınanmış, Resulullah da riyayı küçük şirk diye adlandırarak ümmetini onun ahiretteki cezası konusunda uyarmıştır. Görüldüğü üzere samimiyeti zedeleyen ve toplumda güven duygusunu sarsan bir husus olan münafıklık, Yüce Rabbimiz ve Peygamberimiz tarafından son derece tehlikeli görülmüş, hem imani hem de ahlaki bir problem olması nedeniyle birçok ayet ve hadiste kınanmıştır. Ancak kesin bir dille sakındırılmasına rağmen münafıklık bugün de devam eden bir olgudur. Toplumda mümin olduğunu söylediği halde münafıkça davranışlar sergileyen, çeşitli çıkarlar için gerçek niyetlerini gizleyerek insanları aldatan kimseler bulunabilmektedir. İnançlarındaki samimiyetsizliğin davranışlara yansıması sonucu gayri ahlaki davranışlar yaygınlaşmakta ve gitgide yadırganmaz hale gelmektedir. Halbuki din samimiyettir. Dolayısıyla inancında samimi kimseye yakışan, kalbindeki sağlam imanı hem Allah'la hem de insanlarla olan ilişkilerine dürüst bir biçimde yansıtmaktır. Yani Rabbimizin elçisinin gıyabında bütün kullarına yüklediği ağır ama mükafatı bir o kadar büyük, emrolunduğun gibi dosdoğru ol sorumluluğunu yerine getirmektir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü şöyle buyurmuştur: bir konuda seni tasdik ettiği, sana inandığı halde kardeşine yalan söylemen ne kadar büyük bir ihanettir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabi Ümeyye bin Mahşi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün otururken yanında birisi yemek yiyordu. Son lokmasına kadar besmele çekmemişti. Yemeğin son lokmasını ağzına atarken başı içinde, sonu içinde Bismillah dedi. Bunun üzerine peygamber güldü ve şeytan durmadan bununla beraber yiyordu. O Allah'ın adını anınca şeytan yediğini çıkardı buyurdu. Ebu Necih Amr bin Abese el-Sülemi radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ben cahiliye devrinde bile halkın sapıklıkta olduğunu ve hiçbir esas üzere bulunmadıklarını düşünürdüm. Onlar putlara tapıyorlardı. Bu sırada Mekkeli birinin mühim haberler yaydığını duydum. Hayvanıma binerek yanına geldim. Bir de ne göreyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gizli gizli davet yapıyor, kavmi de kendisine karşı baskı uyguluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle gizlice görüşmenin bir yolunu aradım ve yanına gidip, "Sen nesin?" dedim. "Peygamberim." dedi. "Peygamber nedir?" deyince, "Beni Allah gönderdi." cevabını verdi. "Neyle gönderdi?" dedim. "Akrabalık ilişkilerini gözetmek, putları kırmak, Allah'ın birliğini kabul etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamakla gönderdi." dedi. "Senin bu davetine kimler uyuyor?" dedim. "Bir hür ve bir de köle." dedi. O gün beraberinde Ebu Bekir ve Bilal radıyallahu anh bulunuyordu. Bunun üzerine, "Ben sana tabi olacağım. Senin yanında kalıp İslamiyet'i yaymak için çalışacağım." dedim. "Bugün buna gücün yetmez. Halimi ve halkın durumunu görmüyor musun? Ailenin yanına dön. İslamiyet'in yayılışını duyduğun zaman bana gel." dedi. Bunun üzerine ailemin yanına geri döndüm. Peygamber daha sonra Medine'ye teşrif etti. Ben de kavmim arasında oturuyor, haber almaya çalışıyordum. Medine'ye gelip gelmediğini halktan soruşturmaya başladım. Derken Medineli birkaç kişi geldi. Onlara, "Medine'ye gelen şu zat ne yaptı?" diye sordum. Kavmi onu öldürmek istediği halde insanlar ona koşuyor. "Fakat bunu yapamadılar." dediler. Bunun üzerine Medine'ye gelip peygamberin yanına girdim ve, "Ya Resulallah, beni tanıdın mı?" dedim. "Evet, Mekke'de sen benimle bulunmuştun." dedi. Ravi devamla diyor ki, "Ya Resulallah, Allah'ın sana öğrettiği ve benim bilmediğim şeyleri bana öğret. Namazı öğret." dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sabah namazını kıl. Sonra güneş bir mızrak boyu yükselinceye kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın boynuzları arasından doğar ve o vakitte kafirler ona secde ederler. Sonra dikilmiş mızrağın gölgesi azalıp bitinceye kadar nafile namaz kıl. Çünkü bu namaza melekler şahit olur. Taat ehli de hazır bulunur. Sonra ara ver."

Zira o vakit cehennem iyice alevlenir. Mızrağın gölgesi artmaya başlayınca öğle namazını kıl. Çünkü bu namaza melekler katılır ve namaza tanıklık ederler. Nihayet ikindiyi kıl. Sonra güneş batıncaya kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın iki boynuzu arasından batar ve o zaman kafirler ona taparlar. Ravi diyor ki, "Ya Resulallah, bana abdesti öğret," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden her kim abdest suyunu hazırlayıp ağzına, burnuna su verir ve burnunu temizlerse, yüzünün, ağzının ve burnunun günahları dökülür. Sonra Allah'ın emri üzerine yüzünü yıkarsa, suyla beraber sakalının etrafından yüzünün günahları düşer. Sonra dirsekleriyle beraber ellerini yıkarsa, suyla birlikte elinin günahları parmaklarının ucundan akar gider. Sonra başını mesherse, saçının uçlarından başının günahları suyla beraber dökülür. Sonra topuklarıyla birlikte ayaklarını yıkarsa, muhakkak ayaklarının günahları parmaklarının ucundan suyla birlikte akar gider. Bu adam kalkıp namaz kılar, Allah'a hamd eder ve layık olduğu vasıflarla onu yüceltir ve kalbini de tam manasıyla Allah'a bağlarsa, muhakkak o kimse günahlarından sıyrılır ve annesinden doğduğu günkü gibi olur. Ravi Amr bin Abese bu hadisi Resulullah'ın ashabından Ebu Ümame'ye haber verdiği zaman Ebu Ümame, "Ey Amr bin Abese, dediğine dikkat et. Bu kadar büyük sevap bir adama verilir mi?" demişti. Bunun üzerine Amr, "Ey Ebu Ümame, yaşım ilerledi, kemiklerim zayıfladı, ecelim de yaklaştı. Allah ve Resulüne yalan söylemek zorunda değilim. Eğer bu hadisi Resulullah'tan 1, 2, 3 hatta 7 defa duymamış olsaydım, bunu hiçbir zaman söylemezdim. Fakat bu hadisi ondan defalarca duydum," demiştir.

Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rızkının bol olmasını ve ömrünün uzun olmasını isteyen kimse akrabalık ilişkilerini gözetsin. Esved bin Yezid'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinde ne yapardı diye Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya soruldu. Ev işiyle uğraşırdı. Yani ailesine hizmet ederdi. Namaz vakti gelince de namaza giderdi cevabını verdi. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan kimselerse hiç sevmediğim kişilerdir ve onlar kıyamet gününde benden en uzak olanlardır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bilgiçlik taslayanlar kimlerdir diye sordular. Kibirlenen kimselerdir cevabını verdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Yaz tatili denilince aklına deniz, kum ve güneş değil de köy, tarla ve akraba gelen insanlar ve o insanların çocukları. Leğende yıkanan ve sobada ısınan çocuklar. Saçları üç numaraya vurulmuş, siyah önlüklü, okul çantalarında süper kahraman resimleri olmayan erkek çocukları

annelerinin iyice gerdirdiği saçlarına beyaz kurdele taktığı kız çocukları, içinde toz ve dumanın birbirine karıştığı uzun yol otobüsleri, ana baba kucağında yapılan yolculuklar ve denk gelinmişse eğer, mutluluğu dünyalara değer cam kenarları, iş yerlerinden güç bela alınan izinler ve çalışmak için tarlaya gidilen tatiller. Bunlar bundan daha fazlasını görmemiş çocuklar için neşeli yolculuklar sayılır. Ancak anneler ve babalar için buruk bir sevinç, özlem ve hüzün dolu yaz hikayeleridir. Yoksulluk ve bir parça umut insana neler yaptırmaz ki? Yaşadığı topraklardan, tırmandığı ağaçlardan, içtiği soğuk sulardan, geçtiği patika yollardan koparıverir. Hatta yoksulluk ve umut insanı öyle bir hale getirir ki çocuk yaşta çocukluğundan vazgeçirir. İşte köyden kente göçmüş bir neslin vazgeçtiği şey de budur. Kendi çocuklukları. Ne hikayeleri anlatılmış ne de gözyaşları silinmiş. Görmezden gelinmişler, şimdinin dedeleri ve nineleri. En zorunu yaşamışlar. Ne köyde tutunacak, geçim sağlayacak durumları olmuş, ne de gittikleri büyük şehirlerde onlara kucak açacak birileri. Kırık dökük pencereli, derme çatma gecekondularda geçmiş gençlik günleri. Akan çatıya salça tenekesi, delinen ayakkabıya karton parçası koymuşlar. Bir tahta beşikle, bir eski ceketle çocuklarını büyütüp okutmuşlar. Kendileri pek indirememiş duvarlara astıkları Kur'anları, ama evlatlarını da Kur'ansız bırakmamışlar. Onca zorluğa rağmen ne bayramlarda yeni elbisesiz ne de camilerde elifbeysiz koymuşlar. En ağır işlerde çalışmış yine de yılmamışlar. Yetmemiş yazları da köye baba ocağına koşmuşlar. Tarla tapan ne varsa elde kalan satıp savmamış, ekmiş, biçmiş ve toplamışlar. Ne büyük şehirlerin ışıklarına aldanmışlar, ne de geldikleri toprakları unutmuşlar. Kolay mı unutmak? Kolay mı vazgeçmek zorunda kaldıkları çocukluklarından ayrı kalmak? Köylerinde bıraktıkları o güzel anıları hala bekliyor onları. En son tırmandıkları ağaçların tepelerinde, gölgelere bıraktıkları tahta atlarının üzerlerinde ve kana kana su içtikleri köy çeşmelerinde. Onun için her fırsatta gitmek geliyor içlerinden. Dişlerinden ve tırnaklarından artırdıklarıyla bir ev dikmek ve o evden kendi çocukluklarını seyretmek istiyorlar içten içe. Koşarken ve gülerken görmek istiyorlar kendilerini yine. Uzun zamandır göremedikleri merhameti göstermek istiyorlar kendilerine. Bir çocuğa merhamet etmekle bir yaşlıya merhamet etmek aynı şey aslında. Çünkü ikisi de buna en çok ihtiyaç duydukları çağlarında.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Havle binti Hakim'in radıyallahu anha, işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bir yerde konaklar ve Euzu bi kelimatillahi tammeti min şerri ma halaka, yaratılmışların şerrinden Allah'ın kusursuz sözleriyle Allah'a sığınırım derse, konakladığı yerden ayrılıncaya kadar hiçbir şey ona zarar vermez. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinizle ilişkilerinizi kesmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz.

Ömer bin Hattab'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her gece namaz içinde veya dışında okuduğu Kur'an ayetlerini okuyamadan uyuyan kimse, ertesi gün sabah namazı ile öğle namazı arasında onları okursa, kendisine gece okumuş gibi sevap yazılır.

Asım el-Ahvel, Abdullah bin Sercis'in radıyallahu anh şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, Allah seni bağışlasın," dedim. "Seni de," dedi. Ravi Asım diyor ki, Abdullah bin Sercis bunu haber verince ona, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu şekilde bağış diledi, öyle mi?" dedim. "Evet, senin için de diledi," dedi ve şu ayeti okudu. "Ya Muhammed, hem kendi günahın hem de erkek ve kadın müminlerin günahları için Allah'tan bağışlanma dile."

Abdullah bin Amr bin As'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ezanı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini siz de tekrarlayın. Sonra bana salavat getirin. Çünkü kim bana bir kere salavat getirirse Allah bu yüzden ona 10 defa rahmet eder. Sonra benim için Allah'tan vesile isteyin. Çünkü o cennette öyle bir derecedir ki Allah'ın kulları arasından sadece bir kimseye nasip olur. Umarım ki o ben olurum. Benim için vesile dileyen kimse şefaatime hak kazanır.

Hazreti Peygamber'in başarılı komutanlarından Amr bin As'ın oğlu olan Abdullah bin Amr, "Ey Allah'ın elçisi, bana cihadı ve gazayı anlat," diyerek cihadı en iyi şekilde kavrama arzusunu dile getirmişti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Abdullah bin Amr, eğer sen sabrederek ve sevabını sadece Allah'tan bekleyerek savaşırsan, Allah da seni sabreden ve yaptığı mücadelenin karşılığını sadece Allah'tan bekleyen bir kişi olarak diriltir. Eğer gösteriş ya da övünmek için savaşırsan, Allah seni gösteriş yapan ve övünen biri olarak diriltir. Ya Abdullah bin Amr, sen hangi hal üzere savaşırsan, Allah da seni o hal üzere diriltir," buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said el-Hudri'nin radiyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz hoşuna giden bir rüya görürse bu rüya Yüce Allah'tandır. Onun için Allah'a hamd etsin ve onu başkalarına anlatsın. Ümmü Abdullah künyesiyle anılan müminlerin annesi Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir ordu harp etmek için Kabe'ye yürüyecek, sahraya geldiklerinde ise ordudakilerin hepsi yerin dibine geçirilecek. Ayşe der ki, ey Allah'ın Resulü, neden hepsi yerin dibine geçirilsin ki? İçlerinde ticaret için yola çıkanlar olduğu gibi, onlardan olmadığı halde yollarda orduya katılanlar da vardır dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hepsi birden yerin dibine geçirilirler ve kıyamet günü niyetlerine göre haşrolunurlar buyurdu.

Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey Müslüman kadınlar! Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun ikramını hor görmesin." Bir kimse bir müminin dünya üzüntülerinden birini giderir ve onu rahatlatırsa, Allah da kıyamet günü onun üzüntülerinden birini giderir. Her kim eli darda olana kolaylık gösterirse, Allah da dünya ve ahirette ona kolaylık gösterir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun ayıbını örter. Bir insan din kardeşine yardımda bulunduğu sürece Allah da ona yardım eder. Bir kimse ilim tahsili için yola çıkarsa, Allah da ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Herhangi bir topluluk, Allah evlerinden bir evde toplanıp Kur'an okur ve aralarında müzakere ederlerse, onların üzerine sükunet, huzur iner. Onları rahmet kaplar ve melekler onları kuşatır. Allah da kendi nezdindeki meleklere ve peygamberlere onlardan bahseder. Ameli kendisini geride bırakan kimseyi soyu ileri götürmez.

Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir hurmanın yarısıyla da olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun.

Tebuk Savaşı öncesi Efendimiz ordusuyla beraber yola çıkmıştı. Ortalık ağarınca sabah namazını kıldırdı ve ordu tekrar yoluna devam etti. Bir süre sonra güneşin ilk ışıkları görüldü ve insanlar yorgunluktan dolayı uyuklamaya başladı. Muaz bin Cebel Resulullah'ı peşi sıra takip ediyor, diğer sahabiler ise binekleri üzerinde sağa sola dağılmış bir halde onların peşinden aheste aheste geliyorlardı. Efendimiz yüzündeki örtüyü kaldırıp gerisine bakınca ordunun içinden kendisine en yakın kişinin Muaz olduğunu gördü ve onu yanına çağırarak şöyle söyledi. Ey Muaz, buyur ey Allah'ın peygamberi dedi Muaz. Yaklaş buyurdu. Muaz hemen Resulullah'ın yanına geldi. O kadar yaklaştı ki binekleri birbirine değiyordu. İnsanların bizden bu kadar uzaklaşacağını tahmin etmiyordum dedi Resulullah. Bunun üzerine Muaz, ey Allah'ın peygamberi, insanlar uyukluyor ve binekleri sağa sola dağılmış vaziyette. Kah yayılıyor, kah yürüyorlar dedi. Efendimiz, evet ben de uyuklamışım buyurdu. Muaz, Resulullah'ın müjde verici yüzünü ve kendisine yaklaştığını fark edince şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, izin verirsen beni hüzünlendirip rahatsız eden bu konuyu sormak istiyorum. Buyur, dilediğini sor buyurdu Efendimiz. Muaz, ey Allah'ın peygamberi, bana kendisiyle cennete girebileceğim bir amel söyle, başka bir şey sormayacağım dedi. Aferin, sen bana çok mühim bir soru sordun. Bu Allah'ın hayrını murat ettiği kişiye kolaydır dedi ve bu sözünü 3 kere tekrarladı. Sonra buyurdu ki, Allah'a ve ahiret gününe iman etmen, namaz kılman, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadet etmendir ki ölünceye kadar bu hal üzere kalmalısın. Bunun üzerine Muaz, ey Allah'ın Resulü, bir daha tekrarla deyince Hazreti Peygamber bu sözünü 3 kere tekrarladı ve şöyle dedi. Ey Muaz, istersen sana bu işin başından, direğinden ve zirvesinden bahsedeyim. Elbette ey Allah'ın peygamberi, anam babam sana feda olsun buyur dedi Muaz. Allah Resulü bundan sonra ise, bu işin başı senin Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet etmendir. Bu işin direği namaz kılmak ve zekat vermektir. Bu işin zirvesi de Allah yolunda cihattır. Ben namaz kılıncaya, zekat verinceye, Allah'tan başka ilah olmadığına ve ortağının bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet edinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. Bunları yerine getirirlerse, haklı bir sebep olmadıkça canlarını, mallarını korumuş olurlar. Gizlediklerinin hesabı ise Allah'a kalacaktır buyurdular. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir. Şimdi Ankara için yatsı ezanı vakti.

radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayvanların bağlanıp atış ve bunun gibileri yapılarak öldürülmesini yasakladı demiştir. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala size babalarınız üzerine yemin etmeyi yasaklamaktadır. Yemin edecek kimse ya Allah adına yemin etsin yahut sussun. Müslim'in sahihindeki rivayetinde de yemin etmek isteyen yalnız Allah'a yemin etsin veya sussun denilmiştir. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet gününde oradan ancak dünyadayken oruç tutanlar girer. Onlardan başkası giremez. Oruçlular nerede diye seslenilir. Onlar da kalkıp kapıdan girerler ve onlardan başkası giremez. Oruçlular girdikten sonra kapı kapanır ve artık oradan hiç kimse girmez. Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ya Ebal Münzir, Allah'ın kitabından ezberlediğin ayetlerin hangisinin daha büyük olduğunu biliyor musun? Diye sordu. Ben de Allahü la ilahe illa huvel hayyül kayyum dedim. Bunun üzerine elini göğsüme vurarak ilmin mübarek olsun ya Ebal Münzir buyurdu. Rıdvan biatında bulunan sahabilerden Ebu Zeyd Sabit bin Dahhak el-Ensari'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İslam'dan başka bir din adına bilerek yalan yere yemin eden kimse dediği gibi adına yemin ettiği dindendir. Herhangi bir şey ile kendini öldüren kimseye kıyamet günü onunla azap edilir. Bir kişi sahip olmadığı şeyleri adayamaz. Bir mümine lanet etmek adeta onu öldürmek gibidir.''

0: Allah'ım bana rahmetinin kapılarını aç desin. Oradan çıktığındaysa Allah'ım ben senden senin lütfunu istiyorum desin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Altına, gümüşe, kadifeye ve işlemeli elbiseye kul olanlara yazıklar olsun. Eğer bunlara bir şey verilirse hoşlanırlar, verilmezse hoşlanmazlar. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse eğer kardeşinin haysiyetine yahut malına haksızlık etmişse altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet gününden evvel onunla bugün helalleşsin. Aksi takdirde yaptığı zulüm nispetinde onun varsa iyi amellerinden alınıp hak sahibine verilecektir. İyiliği yoksa hak sahibinin günahından alınıp haksızlık edene yüklenecektir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel söz sadakadır buyurmuştur.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, "Ya Resulallah, insanlar içinde iyi davranmama en fazla layık olan kimdir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Annendir." buyurdu. Adam, "Sonra kim?" dedi. Resulullah, "Annen." dedi. Adam, "Sonra kim?" dedi. Resulullah yine, "Annen." dedi. Adam, "Sonra kim?" diye sordu. Resulullah, "Baban." diye karşılık verdi.

0: asrı saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Burası Suffe. Hep birlikte burada kalıyoruz.
2: Resulullah'ın evi nerede?
1: Az ileride. Bak, başını uzatsan görürsün. Bizim asıl gayemiz Resulullah'ın yanında olmak. Onun ilminden ne kadar istifade edebilirsek o kadar iyi. Sürekli bir iş buna mani olur. Hem aramızda bir iş bölümü var. Kimimiz çalışıp buraya o günkü rızkımızı getirir, kimimizse Allah Resulü'nün yanından ayrılmaz ve o gün öğrendiklerini burada bulunmayanlara anlatır.
2: Ben Hazreti Muhammed'in peygamber olduğuna inandım ve onu yakından tanımak için buraya geldim. Ailem yok, herhangi bir kazanım.

0: İnancım yok. Allah'ın evinde Allah'ın Resulü'nün komşusu olmak her şeyden hayırlıdır diye düşündüm.
1: Çok iyi etmişsin. Bu fırsat bir daha ele geçer mi? Mekke halkı ayaklarına gelen fırsatı teptiler. Allah Resulü'nü olmadık işkencelerle, türlü eziyetlerle yurdundan ettiler. Medinelilerse ona kucak açtılar.
2: Niye bayıldı? Bu genç Suffe ehlinden değil mi?
3: Evet, sanırım açlıktan bayıldı.
4: Resulullah Suffe ashabına yönelip onları şöyle teselli etti. Eğer Allah katında nelere sahip olduğunuzu bir bilmiş olsaydınız, yoksulluğunuzun ve ihtiyacınızın daha da artmasını isterdiniz.
5: 37. Bölüm.
4: Süleym kabilesinden bir genç olan Amr bin Abese içinde bulunduğu toplumun değer yargılarını eleştiriyor, haksızlıklara boyun eğmiyordu. Putlara tapmanın mantıklı olmadığını düşünüyor ve yüce yaratıcıya aracısız ulaşılabileceğine inanıyordu. Pek çok din adamıyla görüştü. Derken Mekke'de Hazreti Muhammed'in peygamber olarak ortaya çıktığını duyunca vakit kaybetmeden onun yanına gelerek Müslüman oldu. İlk Müslümanlardandı. O zamanki şartlar Mekke'de kalmasına el vermediğinden kendi memleketine döndü. Şimdi Resulullah'ın Medine'ye yerleştiği haberini almış, onun yanına gelmişti. Peygamberimiz mescitte arkadaşlarıyla oturmaktaydı.
6: Esselamu aleyke ya Resulallah.
4: Peygamberimiz Amr'ın selamını ve aleykesselam diyerek aldı.
6: Beni tanıdınız mı?
4: Peygamberimiz Amr'ı hatırlamıştı. Evet dedi. Mekke'de tanışmıştık.
6: Merhaba. Muhammed bin Abdullah'ı nerede bulabilirim?
7: Kabe civarındadır. Orada bulabilirsin.
6: Teşekkür ederim. Şurada bekleyeyim. Kulağıma gelen bu ses de ne? Ne güzel bir şey bu. Şiir mi acaba? Şiire de benzemiyor. Bu aradığım adam olmasın? Şimdi tavafa başladı. Tavafı bitince konuşmalıyım onunla. Okuduğunuz şeyleri duydum. Size bir şey sormak istiyorum.
4: Peygamberimiz durdu ve Amr'a baktı.
6: Siz kimsiniz?
4: Resulullah, ben bir peygamberim dedi.
6: Peygamber nedir?
4: Peygamberimiz Allah'ın insanlara gönderdiği elçisidir diye yanıtladı bu soruyu.
6: Peki Allah sizi ne yapmanız için gönderdi?
4: Peygamberimiz Allah beni akrabaya yardım etmek, putlara tapmamak, sadece Allah'a kulluk etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamak gerektiğini insanlara anlatmak için gönderdi, dedi. Amr merakla pek çok soru sordu ve sonunda peygamberimize iman etti.
6: Ya Resulallah, size inanan ve sizi destekleyen kimse var mı?
4: Peygamberimiz şimdiye kadar kendisine inanan birkaç kişi olduğunu, bunlardan birinin hür bir insan olan Ebubekir, diğerinin de bir köle olan Bilal olduğunu söyledi.
6: Müsaade ederseniz ben yanınızda kalıp size yardımcı olayım. Allah'ın dininin yayılması için elimden geleni yapayım.
4: Peygamberimiz ona Mekke'nin ortamının buna müsait olmadığını kastederek şöyle dedi. Sen bugün buna güç yetiremezsin. Benim halimi ve ortalığın halini görmüyor musun? Şimdi ailene dön ve benim meydana çıktığımı duyduğunda hemen yanıma gel. Amr Allah Resulü'nün bu sözüne uyarak ailesinin yanına döndü. Resulullah'a kavuşmak yıllar sonra Medine'de nasip olmuştu.
6: Ya Resulallah, yıllarca sizden ayrı kaldım. Sormak istediğim o kadar çok şey var ki. Bana Allah'ın size öğrettiklerini öğretir misiniz? Namazı anlatır mısınız bana?
4: Peygamberimiz sabah namazından başlayarak namaz vakitlerini ve namazın gereklerini anlattı.
6: Peki abdesti nasıl almalıyım?
4: Peygamberimiz abdestin nasıl alınacağını tarif ettikten sonra anlattığım gibi güzelce abdest alır ve Allah'tan başka hiçbir şeyle zihnini meşgul etmeden namaz kılarsan günahların bağışlanır, annenden yeni doğmuş gibi olursun dedi.
6: Ey Allah'ın Resulü, vakitler içerisinde Allah'a daha yakın olunacak bir an var mıdır? İbadet için tercih olunacak bir saat var mıdır?
4: Resulullah evet diye cevap verdi ve şöyle devam etti. kulun

0: Allah'a en yakın olduğu vakit, gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı zikredenlerden olmak istersen ol. Çünkü güneş doğuncaya kadar ki o vakitlerde kılınacak namaza melekler gelir ve özellikle şahitlik yaparlar. Amr susuz kalmış da suya kanamayan bir insan gibi sordukça soruyor ve aldığı her cevabı hafızasına kazıyordu. Bundan sonraki yıllarda Resulullah'ın civarından ayrılmadı. Ömrünü İslamiyet'e adadı. Mescid-i Nebevi'nin daimi cemaati arasında kadınlar da vardı. Hanım sahabiler 5 vakit namaza geliyor, Resulullah'ın sohbetinden istifade ediyorlardı. Fakat erkeklerin kalabalık oluşu onların peygamberimize diledikleri zaman ulaşmalarına engel oluyordu. Bir çözüm arayışına girdiler.
1: Peygamberimizin sohbetlerini dinleyebiliyoruz ama namaz sonrası erkekler etrafını sarınca bizim onunla görüşme imkanımız olmuyor. Buna bir çözüm bulmamız lazım.
2: Haklısın. Kur'an'ı öğrenmek ve dilediğimiz konularda Resulullah'a özgürce soru sormak istiyoruz. Erkeklerin yanında bunu yapamayız.
1: Burada onlarla aynı yerde namaz kılıyor olmamız bile büyük bir gelişme ama yeterli değil. İslamiyet'i kabul etmeden evvelki hayatımız ne kadar korkunçtu. Söz hakkımız yoktu. Yaşayıp yaşayamayacağımıza bile babalarımız karar verirdi.
2: Ne büyük cinayetlere şahitlik etmiştir bu topraklar. Ufacık kız çocukları diri diri toprağa gömülürdü. Tek suçları dünyaya kadın olarak gelmiş olmaktı. Şimdi Allah Resulü o dönemlerde yapılanları cahiliye adeti olarak nitelendiriyor ya. Ne kadar doğru bir benzetme.
1: Ah, o günlerden bugünlere. Peygamberimizin uyarılarıyla çok şey değişti. İlk günlerde Medine Mescidine gelişimiz bile sorun olmuştu. Erkekler evlerimizden farklı bir yerde bizi görmeye alışık değiller. Mesela sen Atike, eşin Ömer'e rağmen mescide nasıl geliyorsun?
3: Ömer sabah ve yatsı namazlarında mescide gelmemden hiç hoşlanmıyor. Her fırsatta da bunu ifade ediyor.
1: Peki Ömer'in bundan hoşlanmadığını bildiğin halde nasıl geliyorsun?
3: Ömer bundan hiç hoşlanmıyor. Ama beni mescide gitmekten de alıkoymuyor. Allah Resulü'nün şu sözleri tabii ona engel oluyor. Allah'ın hanım kullarını mescide gitmekten alıkoymayın. Ve hanımlarınız geceleyin mescide gitmek için sizden izin istediğinde onlara izin verin. Peygamberimiz böyle demişti ya.
1: Gördünüz mü? Peygamber Efendimizin sözleri olmasa namazlarımızı evde kılmak zorunda kalacağız. Ve hem cemaat sevabından hem de peygamberimizi görme nimetinden mahrum olacağız.
2: Bu imkanları kaçıramayız. Ben aramızdan bir temsilci seçip peygamberimize gönderelim derim. Bize bir gün veya bir saat tahsis etsin. O saatlerde yanına gidip rahatça onunla sohbet edelim. Dinimizle ilgili meseleleri soralım.
1: Evet, haklısın.
3: Doğru söylüyorsun.
4: Doğru söylüyorsun.
2: Bence de. Esma binti Yezid'i öneriyorum. O güzel konuşma becerisine sahip bir kadın. Meramımızı en güzel o anlatır.
1: Doğru bence söylüyorsun.
3: Bence de. Bence de.
1: Gidip bizim adımıza Peygamber Efendimizle görüşsün.
2: Esma bu işe en uygun isim. Esma, hadi Allah Resulüne git. Aramızda konuştuklarımızı anlat ona.
5: Ya Resulallah, bir kadın sizi görmek istiyor.
6: Ey Allah'ın Resulü, ben kadınları temsilen geldim. Sizin sohbetlerinizden daha fazla istifade etmek, Kur'an'ı sizin dilinizden öğrenmek istiyoruz. Etrafınızdaki kalabalık yüzünden yanınıza gelmemiz, gelsek de mahrem mevzuları sormamız zorlaşıyor. Bize bir gün tahsis etseniz de, o günde sadece hanımlar size sorularını yöneltse olur mu?
0: Peygamberimiz bu teklifi kabul etti. Bunun üzerine kadınlar kendilerine ayrılan günde sorularını rahatlıkla Allah'ın nebisine sormaya başladılar. Onların önemli konulara temas etmeleri Resulullah'ı sevindiriyor ve bu hanımları Ensar kadınları ne iyi kadınlardır ki utangaçlıkları dini konuları sormalarına engel olmamaktadır diyerek teşvik ediyordu. Resulullah dönemi İslam toplumunda mescit sadece bir ibadethane değildi. Sosyal hayatın merkezinde mescit vardı. Bu itibarla hanımların mescitte bulunmaları, mescitteki etkinliklere de katılmaları anlamına geliyordu. Bir gün Mescid-i Nebevi'nin hemen yanında iki genç tartışmaya başlamış, tartışma gençlerin kendi kabilelerini yardıma çağıracağı kadar büyümüştü.
4: Bakalım kabilemin erkekleri karşısında aynı cesareti gösterebilecek misin?
7: Asıl senin adamların birazdan toplanacak ailem karşısında durabilecek mi bakalım?
8: Şşt, sakin olun. Derdiniz nedir?
9: Nerede olduğunuzu unuttunuz mu?
0: Peygamberimiz gelen bu gürültüyü duyunca dışarı çıktı.
9: Peygamberimizin mescidindesiniz. Bu neyin kavgası?
8: Hey, durun dedim size.
7: Kendinize gelin. Peygamberimiz geliyor.
0: Peygamberimiz duyduklarının şaşkınlığı içinde... Az önceki çağrınız tam cahiliye dönemine yakışır bir çağrıydı. Bu neyin nesidir deyince gençler kendilerine geldiler. Yaptıklarına pişman oldular. Çünkü İslam'ın kaldırmaya çalıştığı şeylerin başında ırkçılık geliyordu. Tartışmalarında kabilelerinin gücüne güvenerek birbirlerine meydan okumaları olacak şey değildi. Kalabalık sakinleşince mescitte toplandılar. Tartışanlar mahcuptu. Peygamber Efendimiz tatlı bir sohbete başladı. Bir müddet sonra şöyle dedi. Zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşinize yardım edin. Peygamberimizin bu sözü karşısında dostları hayli şaşırdılar. Çünkü onlar bu sözü ilk defa duymuyorlardı. Bu söz Araplar arasında kabile bağlarını kuvvetlendiren bir söz olarak kullanılırdı. Aralarından biri şaşkınlıkla söz aldı.
5: Ey Allah'ın Resulü, mazluma yardım ederiz. Ancak zalime nasıl yardım edeceğiz?
0: Hazreti Peygamber, onu da zulümden men edersin, zulümden alıkoyarsın. İşte bu ona yardım etmektir, dediğinde bu özdeyişin Peygamberimizin dilinde yeni bir mana kazandığını fark ettiler. İslam, din kardeşliğini her şeyin üstünde tutuyordu. Peygamberimizin şu sözleri insanların Allah katında değerinin neye bağlı olduğunu ortaya koyuyordu. Ey insanlar! Allah sizden cahiliye gururunu ve atalarla övünme adetini gidermiştir. İnsanlar iki gruptur. İyi, takva sahibi, Allah katında değerli kişi ve günahkar, bedbaht, Allah katında değersiz kişi. İnsanlar Adem'in çocuklarıdır ve Allah Adem'i topraktan yaratmıştır.
10: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir Ramazan bayramı sabahıydı. Resulullah bayram namazını kıldırdıktan sonra erkek saflarını yara yara hanımların arasına gelmişti. Yanında Bilal-i Habeşi vardı. Peygamberimiz hanımlara özel bir konuşma yaparak sadaka vermelerinin onlar için ne kadar faydalı olacağını anlattı. Orada bulunan hanımlar Resulullah'ın teşvikine uyarak küpelerini ve yüzüklerini çıkarıp Bilal-i Habeşi'nin sadakaları toplamak için açtığı elbisesine bırakıyorlardı. Hanımlar arasında bulunan Zeynep Es-Sekafiye, Resulullah'ın ziynetlerinizden bile olsa infak edin dediğini duyunca bu emri nasıl yerine getirebileceğini düşünmeye başlamıştı. Eşi Abdullah İbni Mesud'un ve ailesinin geçimini kendisi sağlıyordu. Üstelik evinde yetim çocuklar vardı. Onlar için de çalışıyordu. Gelirini onlara sarf ediyordu. Ailenin maddi yükü tamamen onun omuzlarındaydı. Bu şartlar altında başka birine sadaka verebileceği bir malı kalmıyordu. Acaba bu harcamalarıyla infak etmiş sayılıyor muydu? Bu harcamalar sadaka yerine geçer ve yeterli olur muydu? Eşi Abdullah bin Mesud'a bu meseleyi Efendimiz'e sormasını söyledi. Abdullah ise bizzat Zeynep'in Resulullah'a sormasından yanaydı. Zeynep bu meselenin cevabını öğrenmek üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. Kapıda Utbe bin Amr el-Ensari'nin eşi Zeynep'le karşılaştı. O da Allah Resulüne aynı konuda danışmak için gelmişti. Efendimizin kapısının önünde iki hanımın buluştuklarını gören Bilal yanlarına geldi. Hanımlar sormak istedikleri soruyu Bilal'e ilettiler ve onu Hazreti Peygamber'e arz etmesini talep ettiler. Bilal Efendimizin yanına girdi ve soruyu ona yöneltti. Allah Resulü şöyle buyurdu: onlar hem sadaka hem de sıla-i rahim sebebiyle iki kat ecir kazanırlar. Hazreti Zeynep'in gönlü hem eşinin akrabalarını hem de ailesinin geçimini sağlamaktan dolayı iki kat sevap aldığının müjdesiyle ferahlamıştı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elimi tuttu ve şöyle buyurdu. Allah cumartesi günü toprağı, pazar günü dağları, pazartesi günü ağaçları, salı günü istenmeyen şeyleri, çarşamba günü nuru yarattı. Perşembe günü yeryüzüne hayvanları yaydı. Yaratmanın en sonunda cuma günü ikindi sonrasında gündüzün son vakti olan ikindi ile akşam arasında Adem'i aleyhisselam yarattı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Faziletine inanarak ve mükafatını umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah bu kitapla, Kur'an'la nice toplumları yükseltir ve nicelerini de alçaltır. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah kendisi için bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü bu oruç sayesinde cehennem ateşinden 70 senelik bir mesafeye uzaklaştırır. Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyorduk. Dolunaya baktı ve şöyle buyurdu. Siz Rabbinizi bu ayı gördüğünüz gibi görecek, onu görmekte zorluk çekmeyeceksiniz. Gücünüz yettiğince sabah ile ikindi namazlarını vaktinde kılmaya gayret edin.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her kim şehit olmayı Allah'tan samimiyetle isterse, yatağında ölse bile Allah onu şehitlerin derecesine ulaştırır, dedi.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

İbni Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Müslüman kardeşine zulmetmez ve onu haksızlık edenin eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını giderirse Allah da ona yardım eder. Her kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse Allah buna karşılık onun kıyametteki sıkıntılarından birini giderir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Hanımları peygamberin yanındayken Fatıma radıyallahu anha geldi. Onun yürüyüşü peygamberin yürüyüşüne benzerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu "Hoş geldin kızım" diyerek karşıladı. Sağ ve sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce ona gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, "Resulullah eşlerinin önünde sana özel gizli bir şey söyledi. Sense ağlıyorsun" dedim. Peygamber kalkınca da ona "Sana ne söyledi?" diye sordum. Fatıma, "Resulullah'ın sırrını ifşa edemem" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince, "Üzerimdeki hakkım için peygamberin sana ne söylediğini bana bildirmeni istiyorum" dedim. Fatıma, "Şimdi olur" dedi. İlk seferinde her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu yıl iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa "Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin?" buyurdu. O zaman da "Gördüğünüz gibi güldüm" dedi. Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e yönetici olarak gönderirken şöyle buyurdu. "Sen ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun. Onları Allah'tan başka ilah olmadığını ve benim de Allah'ın elçisi olduğumu ikrar etmeye davet et. Eğer bunu kabul ederlerse onlara Allah'ın her gün kılınan 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse Allah'ın onlara zekatı farz kıldığını bildir ki o zekat zenginlerden alınır, fakirlerine verilir. Bunu da kabul ederlerse zekat alırken onların kıymetli mallarına el uzatmaktan sakın. Mazlumun bedduasından da sakın. Çünkü Allah'la mazlumun duası arasında bir engel yoktur."

0: İbni Abbas'ın radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Bir Müslüman ölür de Allah'a ortak koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa, Allah onların bu şahitlikleri sebebiyle onun hakkındaki şefaatlerini kabul eder. Huzeyfe radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız, ya da Allah Teala size azap gönderir. Sonra Allah'a yalvarırsınız, fakat duanız kabul edilmez. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ancak şu iki kişiye gıpta edilir. Allah'ın kendisine mal verip de onu hak yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kimseyle, Allah'ın kendisine ilim ve hikmet ihsan ettiği, onunla hükmedip onu öğreten kimsedir.
1: Senin hiç gülün oldu mu Hira'da? Pınarın suyun oldu mu? Kucağın hiç böyle nurlu muydu Hira'da? Hiç böyle titredin mi derinden? Hiç üşüdün mü? Kalbin hiç böyle durdu mu? Ey dağların bilgesi! Olmazları unut. Unut şimdi bütün bildiklerini. Mekke, uyuyor musun? Başına devlet kondu. Sen uyuyor musun? Talihin başa döndü. Sen uyuyor musun? Tomurcuk güle döndü. Hira bir misk ambarı. Üstüne açılırken kelamın kapıları. Mekke, uyuyor musun? Hira, bezme elesten hatıra. Bir dost sofrası. Rüyaların söylediği visal yeri burası. Akıllara sığmayan rüyaların. 3 yıldır Muhammed'i sınayan rüyaların.

Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.

0: Beni Rebia kabilesi Bahreyn ve Fırat kıyılarından başlamak üzere Arabistan ortalarına kadar yayılan topraklarda yaşardı. Bu kabilenin Abdülkays koluna mensup olan Abdullah bin Avf el-Abdi ince düşünceli, ihtiyatlı ve yumuşak başlı biriydi. Ona Eşhec derlerdi. Eşhec, Arap lisanında alnında derin bir yara izi olan manasına gelirdi. Eşhec yeni şeyler öğrenmeyi sever, farklı insanlarla sohbet eder ve merakının peşinden giderdi. Yine öyle olmuş, yeni bir söz işitmiş ve işittiği sözün peşine düşmüştü. Kız kardeşinin oğlu Amr bin Abdülkays'ı yanına çağırdı ve ona bir görev verdi.
1: Gel bakalım Amr, ben de seni bekliyordum. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk dayı, nasılsın?
1: Şu işlerimizi halledersek daha iyi olacak.
2: Ben de yardım edeyim de bir an önce bitirelim.
1: Yok, gerek yok Amr. Hurmalar develere yüklendi. Gerisi ufak tefek işler. Onları da hallederler zaten.
2: Peki.
1: Sen dinlenmene bak. Yarın sabah bunları Mekke'ye sen götüreceksin.
2: Sen gelmeyecek misin dayı?
1: Hayır, benim burada işlerim var.
2: Tamam, nasıl dersen öyle yaparım. Götürür, satar, gelirim.
1: Yalnız bir şey daha var senden isteyeceğim.
2: Buyur dayı, nedir isteğin?
1: Bak Amr, şu hurma bahçesine bak, ne görüyorsun?
2: Çok güzel bir bahçe görüyorum. Güzel hurmalar yetişiyor bu bahçede.
1: Bir de etrafına bak şimdi. Ne görüyorsun?
2: Kum. Çölün kumlarını görüyorum.
1: Kimse var mı o kumlarda?
2: Hayır. Bu sıcakta kimse o kumlarda durmak istemez.
1: Doğru. Kimse bu sıcağın altında yanmak istemez. Onun için herkes şu gördüğün hurma ağaçlarının gölgesinde serinlemeye, bahçedeki kuyudan da su içmeye geliyor.
2: Öyle. Eğer çöldeysen suyu gördüğün yere gidersin.
1: Ama çölde her gördüğün suya gitmemelisin Amr. Çöl insanın aklına türlü oyunlar oynar. Karşısına vahalar çıkarır. Gördüğün gerçek midir yoksa hayal midir bilemezsin.
2: Doğru.
1: Susuzluğun ne kadar çoksa hayallerin de o kadar çoğalır. Aklın sana şırıl şırıl akan buz gibi ırmaklar akıtır. Yemyeşil vahalar gösterir. Eğer hepsinin peşinden koşmaya kalkarsan çölde yitip gidersin.
2: Evet.
1: Onun için Amr iyice emin olmalısın. Suyun temiz olduğundan ve bir hayalin peşinden koşmadığından iyice emin olmalısın.
2: Haklısın dayı.
1: Bu kumlar nice insan yuttular ve nicelerini de yutacaklar. Çölde kaybolmanın ahvali budur. Lakin böyle bir bahçe olursa o zaman durum değişir. İnsanlar yolunu şaşırıp kaybolmaz. Yemişinden yer, kuyusundan su içer ve gölgesinde uyur.
2: Bu dediklerinde haklısın ama nereye varmak istediğini anlamadım.
1: Biz de bir çöldeyiz Amr. Bir bahçe bulamaz, karnımızı doyuramaz ve suyundan içemezsek çölün kumlarında yitip gideceğiz.
2: Nasıl yani?
1: Ruhumuz Amr. Onun besleneceği bir bahçe gerek bize.
2: Nasıl olacak bu?
1: Sanırım o bahçeyi buldum.
2: Nerede?
1: Mekke'de.
2: Mekke'de mi?
1: Evet.
2: İyi de nasıl buldun? Nereden öğrendin?
1: Şu konuştuğum rahibi bilirsin. Hani iri kulakları olan zayıf adam.
2: Evet, sizi birkaç defa konuşurken görmüştüm.
1: İyi biridir o. Gözleri duru bakar. Onunla zaman zaman sohbet ederiz. Kalbindeki sükuneti severim. Dili de zehirli değildir. Geçenlerde yine böyle konuşurken bana bir sır vermek istediğini söyledi. Bana uzun uzun baktı. Sonra etrafı dinledi. Bizi duyan kimse olmadığına emin olduktan sonra Abdullah kulak ver beni dinle sana diyeceklerim var dedi.
3: Abdullah kulak ver beni dinle sana diyeceklerim var.
1: Dinliyorum, senin sözlerin bana dostça gelir.
3: Ateş söndü, göl kurudu ve onun yıldızı doğdu Abdullah.
1: Anlamadım.
3: Ateş söndü, göl kurudu ve onun yıldızı doğdu.
1: Ne demek bu?
3: Gökte övülen, yerde güvenilen elçi geldi Abdullah. Son elçi, Tanrı'nın son elçisi.
1: Son elçi geldi mi? Nerede? Kim?
3: Mekke'de. Ahmet.
1: Şimdi senden Mekke'ye gidip onu araştırmanı istiyorum Amr.
2: Anladım, tamam. Gidip onu bulacağım.
1: Şimdi git, iyice dinle. Yarın sabah yola koyul ve bak bakalım ruhumuzun bahçesi Mekke'de miymiş?
0: Amr bin Abdülkays Mekke'ye geldi, ticaret mallarını sattı ve Hazreti Peygamber'i araştırmaya başladı. Allah'ın kutlu elçisinin hakkında öğrendiği her yeni bilgi Amr bin Abdülkays'ı yeni duygulara sevk ediyor ve gönlünde bir tohum filizlendiriyordu. Bu duygu Amr'ın tüm ruhunu sardı ve kendisini Resulullah'ın karşısında buldu. Amr bin Abdülkays İslam'ı kabul etti ve Müslüman oldu. Allah'ın Resulü Amr'a kabilesine hitaben yazılmış bir mektup verdi. Onları İslam'a davet ediyordu. Amr sevinçle kabilesinin yaşadığı toprakların yolunu tuttu. Dayısı Abdullah bin Avf el-Abdi'nin yanına gidiyordu. Onu nerede bulacağını biliyordu.

0: Hoş geldin Amr.
1: Hoş bulduk dayı.
0: Dur sana bir bakayım.
1: Bak bakalım.
0: Tanıdığım ve sevdiğim bir yüz. Aa, sana baktığımda kardeşimi de görüyorum. Bu yüzü görmek beni mutlu ediyor. Ama şimdi daha da güzelleşmiş. Gözlerin daha bir parlak hale gelmiş Amr. Nedir seni böyle sevindiren?
1: Onu gördüm. Onunla konuştum. Bahçemizi buldum dayı. Yemyeşil.
0: Anlat. Anlat Amr. Bana ondan bahset.
1: Herkes ona güveniyor. Doğru sözlü olduğunu biliyor. Geniş bir bilgiye sahip. Söyledikleri insan kelamının ötesinde sözler. Bugüne kadar hiç böyle sözler işitmemiştim. Onunla konuştuğumda gönlümde ırmaklar akıyor gibi hissettim. Onu dinledim ve onun dinini kabul ettim. İslam'ı seçtim. Bir olan Allah'a, ondan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna iman ettim.
0: Demek yüzüne aydınlık getiren şey bu.
1: Gönlüm ferahladı. Yeniden doğmuş gibiyim.
0: Gerçekten böyle mi hissediyorsun?
1: Evet.
0: Peki başka bir şey söyledi mi?
1: Kabilemizi İslam'a davet eden bir mektup gönderdi. Burada olacaktı. Al bakalım.
0: Ver bakalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Mektubu okuyan Eşeyc lakablı Abdullah bin Avf el-Abdi Müslüman oldu. Ancak mektubu kabile halkına göstermenin henüz uygun olmadığını düşündü. Fakat bir süre sonra mektubu açıklayarak İslamiyet'i yaymaya başladı. Başta Eşeyci olmak üzere İslamiyet'i kabul edenlerden kabilenin ileri gelenleri Resul-i Ekrem'i görmek üzere Medine'ye gitmeye karar verdiler. Heyetler yılı olarak anılan hicretin 9. senesinde Beni Rebiya kabilesinin Abdülkays koluna mensup 13 kişiden oluşan bu kafile Allah'ın Resulünü görmek üzere Medine'ye doğru yola çıktı.
3: Hoş geldiniz. Yorgun görünüyorsunuz. Belli ki uzaklardan geliyorsunuz.
0: Evet öyle. Uzun bir yoldan geliyoruz.
3: Su için. Gölgelikte dinlenin ve ikramlarımızdan tadın lütfen. Misafirlere su verin. Sofra kurun, karınlarını doyursunlar.
4: Tamam, hemen hazırlıyoruz.
3: Görüyorum ki yükünüz yok. Ticaret kafilesi değilsiniz. O halde buraya gelmenizin tek bir nedeni kalıyor geriye.
0: Evet, Allah'ın Resulünü görmeye geldik.
3: Kimlerdensiniz?
0: Beni Rebiya kabilesinin Abdülkays kolundanız. Ben Abdullah bin Avf el-Abdi.
3: Allah'ın Resulü mescitte. Onu orada ziyaret edebilirsiniz ama evvela soframıza buyurun. Uyuyup dinlenmek isterseniz de sizi misafir ederim.
0: Konukseverliğiniz için müteşekkiriz. Ne dersiniz dostlarım? Uyuyup dinlenmek ister misiniz?
5: Yok hayır, beklemeyelim. Bir an önce Allah'ın Resulünü görmeye gidelim.
3: Siz nasıl isterseniz. Şu yolu takip ederseniz mescide varacaksınız.
0: Allah senden razı olsun.
3: Amin sizlerden de.
2: Kafile bir an önce Allah'ın Resulünü görme niyetindeydi. Ancak Abdullah bin Avf el-Abdi öyle yapmadı. Önce iyice temizlendi ve yeni bir elbise giydikten sonra Resul-i Ekrem'in huzuruna çıktı. Kutlu Nebi onları hoş geldiniz diyerek karşıladı. Hazreti Peygamber'in karşılamasının ardından heyet adına Abdullah bin Avf söz aldı.
0: Ey Allah'ın Resulü, bizler uzak beldelerden meşakkatli yolculuklar yaparak geliyoruz. Ayrıca bizim memleketimizle Medine arasında bize düşmanlık eden Mudar kabilesi yaşıyor. Onun için ancak savaşmanın yasak olduğu haram aylarda gelebiliyoruz. Ey Allah'ın Resulü, bize nasihatte bulun, özlü şeyler tavsiye et. Biz de onları geride bıraktığımız kabilemizin insanlarını anlatalım. Bu da cennete girmemize vesile olsun.
2: Bunun üzerine Allah Resulü onlara yalnızca tek olan Allah'a iman etmelerini söyledi. Peşinden de yalnızca tek olan Allah'a iman etmek ne demektir bilir misiniz diye sordu.
0: Allah ve Resulü daha iyi bilir.
2: Bunun üzerine Hazreti Peygamber Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna iman etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmaktır buyurdu. Cahiliye devrinde şarap için kullanılan topraktan ve ağaçtan yapılmış kapları meşrubat için kullanmalarını da yasakladı. Daha sonra da söylediklerimi iyice ezberleyin ve geride bıraktığınız kabile halkına da anlatın dedi.
0: Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Yüzünüz gözlerimizi, sözünüz gözlerimizi.

0: yıllarca aradığı yemyeşil bahçenin koca ağacı altında, gönlüne soğuk pınarlar akıyormuşçasına mutluluğu damarlarında hissederek Hazreti Peygamber'in huzurundan ayrıldı ve ruhunun bahçesinden yurdunun bahçesine doğru yola çıktı. Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve ashaba bir hutbe irad etti. Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin her işten daha üstün olduğunu söyledi. Ashabtan biri kalkıp, "Ya Resulallah, Allah yolunda şehit düşsem bu günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersin?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, ecrini umarak sabırla savaşır, düşmandan kaçmayıp onlara karşı durduğun halde şehit düşersen, bu günahlarına kefaret olur." buyurdu. Sonra adama, "Ne demiştin?" dedi. Adam, "Allah yolunda savaşıp şehit düşersem, bu günahlarıma kefaret olur mu, ne dersin?" diye tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Evet, Allah'tan ecir bekleyip sabrederek harp eder ve düşmandan kaçmayıp ona karşı durarak şehit düşersen, bu tüm günahlarına kefaret olur. Yalnız borç dışında. Cebrail aleyhisselam bana böyle dedi." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ümmetimi yahut insanları sıkıntıya düşürmekten korkmasaydım, onlara her namaz vaktinde ağızlarını ve dişlerini temizlemelerini emrederdim." buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir bedevi Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve, "Ya Resulallah, bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda cennete gireyim," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, farz olan zekatı verir ve Ramazan orucunu tutarsın." buyurdu. O adam, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki bu dediklerinden fazlasını yapmam," dedi. Adam dönüp gidince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi. "Cennet ehlinden birini görmek isteyen bu adama baksın." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. "Güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Hazreti Adem o gün yaratılmış, o gün cennete koyulmuş ve yine o gün çıkarılmıştır." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "İnsan öldüğünde şu üç husus dışında ameli son bulur. Sürekli

sürekli faydalanılan çeşme, köprü, hastane, cami gibi bir sadaka, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı bir evlat.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'ın rızasını kazanmak için 40 gün ilk tekbire yetişecek şekilde cemaate devam ederse, o kimseye birisi ateşten, diğeri münafıklıktan olmak üzere iki kurtuluş yazılır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem, seslendiren Ahmet İshak Mete.

Sabır nedir? Başına gelen en ağır imtihanlarda bile sükunetle durabilmektir. Kalbi yormadan, dili sızlatmadan Rabbine dayanabilmektir. Her zorluğun ardında gizli bir rahmet olduğuna inanarak yürümektir. Ama gel gör ki biz çoğu zaman bu sabrı unutuyoruz. Trafikte sıkışınca, bir işimiz gecikince, beklediğimiz haber gelmeyince hemen çekvaya düşüyoruz. Sabır yerine sitemi, tevekkül yerine telaşı seçiyoruz. Bir sınav istediğimiz gibi geçmezse hemen pes ediyoruz. Üzülüyoruz, keşke diyoruz, ah vah ediyoruz. Peki zor anlarda nasıl metanetli kalacağız? Kalbimiz yorulduğunda nasıl dayanacağız? Beklediğimiz haber gelmediğinde, işler istediğimiz gibi gitmediğinde ne yapacağız? Öfkelendiğimizde nasıl susacağız? Sitem etmek yerine nasıl sabredeceğiz? Sorularımızın cevabı onda. Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de. Ve biz bugün o sabrın izini sürmek için zamanın ötesine geçeceğiz. Asırlar öncesine. Kumun, rüzgarın ve imtihanın iç içe geçtiği o kutlu.

0: mutlu döneme. Sabrı en güzel örneğinden öğreneceğiz. Gelin yeniden zamanın ipini tutalım. Asırlar öncesine doğru. Gönlümüzü bir zaman tünelinden geçirir gibi uzatalım. Sükunetin ismini, metanetin izini, sabrın özünü orada bulalım. Şimdi kapatalım gözlerimizi. Zamanın kum saatini ters çevirelim. Her tanesi bir imtihan, her anı bir sabır hikayesi. Ve biz şu an o hikayenin doğduğu topraklardayız. Mekke'nin taşlarına sinmiş bir sabır, Medine'nin sokaklarında filizlenen bir umut var. Biz o sabrın içindeyiz. Zorlukların içinden doğan bir rahmetin tam ortasındayız. Medine sokaklarında yankılanan o sabır dolu adımları duyar gibiyiz. Zaman biraz daha geriye sarılıyor şimdi. Kureyş'in baskısı altında ezilen ilk Müslümanlardan biri Habbab bin Eret. Sırtı demirlerle dağlanıyor ama dili tek bir şey söylüyordu. Allahu Ekber. Dayanamayıp Efendimiz'e geliyor, gözleri yaşlı. Ya Resulallah, bizim için dua etseniz. O an rahmet elçisinin bakışları derin bir teslimiyetle, ey Habbab, sizden önceki ümmetler imanları uğruna testereyle ikiye bölünüyorlardı. Ama bu din tamamlanacak. Yeter ki siz acele etmeyin. Sabır, sabır. İşte böyle öğretti onu bize. Dayanmanın da bir vakti, sebat etmenin de bir hikmeti vardı. Çünkü sabır, imtihanın içinde Allah'a daha çok yakınlaşmaktı. Bir başka gün, Hazreti Ayşe validemiz şöyle anlatmıştı. Allah Resulü öfkelendiğinde bile sadece hakkın çiğnenmesine kızardı. Kendi nefsine yapılanları hep sabırla karşılardı. O sabırla insanlara affetmenin ağırlığını değil, merhametin inceliğini gösterdi. Bir Medine sabahında ashabına dönüp şöyle buyurdu rahmet elçisi. Müminin işi hayret vericidir. Başına bir sıkıntı gelse sabreder, bu onun için hayır olur. Sabır teslimiyetin adıdır. Taşlar arasında da, savaş meydanında da, kaybın ortasında da aynı sükunetle yürümekti ve öyle de yaptı. Taif'te de öyle yürüdü Efendimiz. Kalplerinde taş gibi bir inat vardı o şehrin insanlarının. O onları imana davet etti. Onlarsa taşlarla karşılık verdiler. Ayakları kan içinde kaldı. Kalbi sükunetle doluydu. O an ellerini semaya kaldırdı ve şöyle niyaz etti Rabbine. Allah'ım, kavmime hidayet ver. Çünkü onlar bilmiyorlar. İşte o an sabır, affederek yükselmenin, acının içinden rahmetin, kırgınlığın içinden dua edebilmenin adı oldu. Çünkü onun hayatı bu sabrın en somut tefsiriydi, bir duruşun ismiydi. Zorluklara rağmen direnen, imtihanlara rağmen umudunu yitirmeyen bir duruşun. Onun sabrı asırlara yayıldı. Ve bugün biz o sabrın izinde yürüyoruz. Artık zamanın ötesinden günümüze dönüyoruz. Asr-ı saadetin dingin havasından çıkıp hızla akan çağın tam ortasına geldik. İmtihanlar değişmiş olabilir ama sabrın anlamı hep aynı kaldı. O ilk anda yüreğini isyana kapatabilmek. Bugün belki taşlanmıyoruz ama kalbimiz kırılıyor. Belki Uhud'da değiliz ama hayatın yükü altında eziliyoruz. Bugün belki açlıkla sınanmıyoruz ama sabırsızlık, endişe ve sıkıntılar bizi imtihan ediyor. Belki hicret etmiyoruz ama kararlarımızın sorumluluğu, ilişkilerdeki zorluklar ve günlük hayatın sıkıntıları sabrımızı ölçüyor. İşte tam o anda Peygamberimizin sözünü hatırlayalım. Gerçek sabır, musibet anında musibet başa geldiği anda gösterilendir. Sabredelim, sükût edelim, dua edelim. Karanlıkta ışık beklemek yerine karanlıkta ışık olabilelim. Rüzgar ne kadar sert eserse essin, köklerimizden kopmayalım. Çünkü şüphesiz zorlukla beraber bir kolaylık vardır.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Üç şey ölünün ardından mezara kadar gider. Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kalır. Dönenler ailesi ve malıdır. Kalansa amelidir. Cerir bin Abdullah'ın radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği rivayet edilmiştir. Zarafetten, yumuşak huyluluktan mahrum olan, bütün hayırlardan mahrum demektir buyurmuştur.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı gününde şöyle buyurmuştur: "Bu sancağı Allah'ı ve Resulünü çok seven birine vereceğim. Allah Hayber'i onun eliyle fethedecektir." Ömer radıyallahu anh diyor ki: "O gün komutanlığı arzu ettim ve bunun için beni çağıracağını umarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme görünmeye çalıştım. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali bin Ebu Talip radıyallahu anh'ı çağırdı ve sancağı ona verdi. Sonra da hadi git, Allah sana fethi ihsan edinceye kadar başka bir şey düşünme dedi. Ali biraz yürüdü, sonra arkasına dönmeden durdu ve ya Resulallah, onlarla niçin savaşayım diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığını, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu ikrar edinceye kadar onlarla savaş. Eğer bunu yaparlarsa, hukuki bir gerekçe olmaksızın senden mallarını ve canlarını kurtarmış olurlar. Artık onların mallarına ve canlarına dokunamazsın. Hesapları ise Allah'a aittir buyurdu.

Kilde bin Hanbel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına selam vermeden girdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana geri dön, esselamu aleyküm, girebilir miyim de buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kaçınanlar hariç ümmetimin hepsi cennete girecektir. Ya Resulallah, kim cennete girmekten kaçınır ki denildi. Bana uyan cennete girer. Uymayıp isyan eden cennete girmekten kaçınmış demektir buyurdu.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme leke eslemt ve bike âment ve aleyke tevekkelt ve ileyke enebt ve bike hasamt. اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون
2: اللهم sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim ve yüzümü sana döndüm. Allahım, senin yardımınla mücadele ettim. Beni dalalette bırakmaman için izzetine sığındım. Senden başka ilah yoktur. Sen ölmeyen dirisin. İnsanlar ve cinler ise ölümlüdürler.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Arsızlık, fuhşiyat bulunduğu ortamı kirletir. Haya ise bulunduğu ortamı süsler. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Muhammed'i peygamber olarak gönülden kabul eden kimse cenneti hak eder. Bu söz Ebu Said'in hoşuna gitti ve ya Resulallah, bu sözü benim için tekrarlar mısınız dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrarladı ve bir amel daha var ki Allah onunla kulunu cennette 100 derece yükseltir. Her 2 derecenin arası ise gökle yer arası kadardır buyurdu. Ebu Said, nedir o ya Resulallah diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dedi. Allah yolunda savaşmaktır. Allah yolunda savaşmaktır. Ebu Talib'in Fahite adlı kızı Ümmü Hani'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Fetih senesinde bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitmiştim. O sırada yıkanıyordu. Yıkandıktan sonra 8 rekat namaz kıldı ki işte bu kuşluk namazıdır. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ribayı, faizi alana da verene de lanet etti. Tirmizi ve diğer muhaddisler ribaya şahitlik edenlere ve yazana da şeklindeki ziyade ile rivayet etmişlerdir. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın malını haksız yere almak için yalan yere yemin eden kimse Allah'ın huzuruna vardığında onun öfkesiyle karşılaşır buyurdu. Hadisi nakleden İbn-i Mesud diyor ki Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an-ı Kerim'den bu hadisi tasdik eden şu ayeti kerimeyi okudu. Allah Teala ile olan ahitlerine ve yeminlerine bedel az bir şey satın alanlar yok mu? İşte onların ahirette Allah'ın nimetlerinden nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, onlara iltifat buyurmaz, onları günahtan temizlemez. Onlar için acıklı bir azap vardır.''

Bir gün Hazreti Peygamber Amr bin As'a haber gönderip savaş için kuşanarak yanına gelmesini emretti. Amr bin As da bu emre uyup çok geçmeden Hazreti Peygamber'in yanına geldi. O sırada abdest alan rahmet elçisi Amr'a baktı, sonra gözünü ondan ayırdı ve şöyle buyurdu. Amr, ben seni bir orduyla savaşa göndermek istiyorum. Allah sana ganimet nasip eder, ben de sana bir yığın iyi mal veririm. Amr bin As şöyle cevap verdi. Ben mal istediğim için Müslüman olmadım. Sadece İslam'ı sevdiğim için ve Allah Resulü ile beraber olmak için Müslüman oldum. Bunun üzerine Resulullah, salih kişi için salih, iyi mal ne güzeldir buyurdu.

0: biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ömer bin Hattab'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ipek elbise giymeyin. Zira bunu dünyada giyenler ahirette giyemezler buyurmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlar altın ve gümüş madenleri gibi birer madendir. Cahiliye devrinde hayırlı ve şerefli olanlar, kavrayışlı oldukları takdirde İslamiyet'te de hayırlıdırlar. Ruhlar bir araya gelmiş topluluklardır. Ruhlar aleminde birbirleriyle uyuşanlar, dünyada da birbirleriyle kaynaşırlar. Birbirleriyle uyuşmayanlarsa ayrılırlar.

Ebu Ümame Sudey bin Aclan el-Bahili radıyallahu anh anlatıyor. Veda haccı hutbesinde Resulullah'ın şöyle dediğini işittim. Allah'tan sakının. Beş vakit namazınızı kılın. Ramazan orucunuzu tutun. Mallarınızın zekatını verin ve amirlerinizin sözünü dinleyin. Ve böylece Rabbinizin cennetine girin. Ümmü Seleme radiyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ben bir beşerim. Siz bana davalarınızı getiriyorsunuz. Bazılarınız belki delil getirmekte diğerinden daha mahir olabilir ve ben işittiğime göre hüküm veririm. Bu şekilde bir yargı sonucu kime mümin kardeşinin hakkını verirsem gerçekte ona cehennemden bir parça vermişim demektir.

Harise bin Vehb radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Cennetliklerin kimler olduğunu size bildireyim mi? İnsanlar tarafından hor görülüp hiçe sayılan, zayıf, alçak gönüllü kimselerdir. Eğer Allah'a yemin etse, Allah onu yemininde doğru çıkarır. Cehennemliklerin kim olduğunu bildireyim mi? Onlar da katı kalpli, kaba saba ve kurularak yürüyen kibirli kimselerdir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantılara hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez, hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurmuştu. Birisi, ey Allah'ın Resulü, kişi elbise ve ayakkabısının güzel olmasını sever. Bu da kibir sayılır mı? Dedi. Resul-i Ekrem, Allah güzeldir, güzelliği sever. Söz konusu kibir ise hakkı tanımamak ve insanları küçük görmektir buyurdu. Cennetle müjdelenen 10 sahabeden biri olan Ebu'l-Aver Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeil'in radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Malını savunurken öldürülen şehittir. Canını savunurken öldürülen şehittir. Dini uğruna öldürülen şehittir. Ailesini savunurken öldürülen de şehittir buyurdu. Abdullah bin Saib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tepe noktasından kaydıktan sonra öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılardı ve bu vakit gök kapılarının açıldığı bir vakittir. İyi bir amelimin arşa bu vakitte çıkmasını isterim derdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda malından bir çift at, deve vesaire İnfak eden kimseye cennetin kapılarından şöyle seslenilir. Ey Allah'ın kulu, bu kapıdan gir. Bu kapı en hayırlı olandır.

Namaz ehlinden olan kimse namaz kapısından, cihat ehlinden olan kimse cihat kapısından, oruç ehlinden olan kimse reyyan kapısından, sadaka ehlinden olan kimse de sadaka kapısından çağrılır. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle dedi: Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Bu kapıların birinden çağrılan kimsenin diğer kapılardan çağrılmaya ihtiyacı yoktur. Fakat bu kapıların hepsinden çağrılacak kimse de var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet vardır, senin de onlardan biri olacağını umuyorum buyurdu. İmran bin Husayn'dan radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem babam Husayn'a dua etmesi için şu iki cümleyi öğretmişti: Allah'ım, bana doğru yolda olmayı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Bir kötülüğün arkasından hemen iyilik yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlakla davran.
1: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar, her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Selim'i oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara, mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi dedi. Evet ya Resulallah, bunu istemiştik dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey Selim oğulları, kendi mahallenizde oturun. Atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın dedi ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

Huzeyfe bin Yeman'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbet halkasının ortasına oturan kimseyi kınamıştı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabın veya tulumun ağzından su içmeyi yasakladı. Ebu Kepşe Amr bin Sa'd el-Enmari'nin radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Üç şey vardır ki ben onlar hakkında yemin ederek size bir şeyler söyleyeceğim. Onları hatırınızda tutun. Sadaka kulun malını eksiltmez. Bir kimse haksızlığa maruz kalıp da sabrederse Allah onun şerefini artırır. Dilencilik kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Bir söz daha söyleyeceğim. Onu da hatırınızda tutun. Dünyada dört çeşit insan vardır. Birinci, bir adam vardır ki Allah ona mal ve ilim verir. O da Allah korkusuyla hareket eder, hısım akrabasını görüp gözetir ve bunda Allah'ın hakkı olduğunu da bilir. İşte bu kimse en yüksek mertebededir. İkinci, diğerine Allah ilim verir fakat mal vermez. Fakat o samimi olarak eğer malım olsaydı filanca gibi yapardım der. O da niyetinin karşılığını alır. İkisinin mükafatı eşittir. Üçüncü, bir diğeri de vardır ki Allah kendisine mal verir ama ilim vermez. Bu kimse malı rastgele sağa sola harcar. Onu harcarken Allah'tan sakınmaz. Akrabasını gözetmez ve o malda Allah'ın hakkı olduğunu bilmez. İşte bu adam en kötü mertebededir. Dördüncü, sonuncu kişiye ise Allah mal da ilim de vermez. O kişi malım olsaydı filanca üçüncü gruptaki gibi yapardım derse niyeti sebebiyle günaha girer. Her ikisinin günahı da eşittir.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi dostunun dini üzeredir. Dolayısıyla kişi kiminle dost olduğuna dikkat etsin.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: El birru matma'annet ileyhin nefs ve tma'anna ileyhil kalb vel ithmu ma hake fin nefs ve teraddede fis sadr ve in eftâken nâsu ve eftâvuk.
2: İyilik gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse insanlar seni onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir. İyilik yapmak ve iyiliksever olmak bir yaşam biçimidir. Toprak anlamına gelen ber kelimesinden türeyen iyilik, yeryüzü gibi geniş ve engindir. İslam'da iyilik, insanın dünya ve ahiret hayatının merkezindedir. İyilik, Kur'an-ı Kerim'de doğru inanç, samimi ibadet ve güzel ahlak anlamlarına gelen bilinçli bir tercihtir. İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. O kimsenin yaptığıdır ki, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. Allah'ın rızasını gözeterek, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekat verir. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. İşte doğru olanlar bu vasıfları

0: vasıfları taşıyanlardır. Takva sahipleri ancak onlardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayeti kerimelerin hayata yansımış halidir. Bunun gereği o, herkese iyilik eder ve hiç kimsenin kötülüğünü istemezdi. Onda iyilik, cömertlik, affetmek, güler yüzlü olmak, tatlı dilli olmak, daima iyiliği tavsiye etmek ve merhameti bütün varlıklara yaymak gibi çok geniş bir alanda kendini göstermiştir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'ye bir heyetle gelen ve Müslüman olan Vâbisâ bin Mâbet el-Esedî'ye iyiliğin tanımını kısa ve etkili bir şekilde ifade etmiştir. Ahiret inancıyla yeni tanışmış ilk Müslümanlar, iyinin sevap, kötününse günah olduğunu öğrenmişlerdir. Ayrıca iyilikleri sayesinde kazandıkları sevapların mükafatını ahirette alacaklarını da kavramışlardır. Kur'an-ı Kerim ve hadislerde geçen iyilik kavramıyla tüm insanlığın iyiliğe ulaşması hedeflenmektedir. Buna göre iyiliği geniş anlamıyla başlıklar altında sıralayabiliriz. Tevhid, yani iyiliğe ulaşmak bir anlamda tevhide ulaşmak demektir. İhsan, yani doğruluk, sadakat ve samimiyet. Takva, Allah'a karşı saygılı olmak. Sıla-i rahim, akrabalarla ilişkileri sıcak tutmak. İnfak etmek, malla yapılan fedakarlık. İyilik, insan vicdanını rahatlatan, onu huzura kavuşturan her türlü güzelliktir. Müslüman, yeryüzünde iyiliğin ve güzelliğin hakim kılınması için çalışmalıdır. İnsanlık için her işte iyiliğe anahtar, kötülüğe kilit olmayı ilke edinmelidir.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem safranla boyanmış iki elbiseyi üzerimde gördü de bu elbiseyi giymeyi sana annen mi emretti deyince onları yıkayayım ey Allah'ın Resulü dedim. Hatta bunları yak diye emretti. Müslim'in diğer rivayetinde bu kâfirlerin giydiği elbiselerdendir. Onu giyme buyurmuştur.

Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz cumadan bir gün evvel veya bir gün sonra oruç tutmadıkça yalnız cuma günü oruç tutmasın. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kim darda olan birine borcunu ödeme konusunda mühlet verir veya onun borcunu silerse Allah kendisininkinden başka hiçbir gölgenin himayenin olmadığı kıyamet gününde onu arşının gölgesinde gölgelendirir. Yani onu himaye eder. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim günde 100 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala

O gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Ancak birisi bu zikrin daha fazlasını söylerse o başka. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Subhanallahi ve bihamdih, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır. Tabiundan Ebu Üseyd bin Üseyd'in Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biat eden kadınlardan birinden rivayetine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iyilikte ona karşı gelmeyeceğimize dair bizden aldığı biatta musibet anında yüzlerimizi tırmalamayacağımıza, çığırtkanlık yapmayacağımıza, yaka paçalarımızı yırtmayacağımıza ve saçlarımızı yolmayacağımıza dair hususlar da vardı.

Peygamber Efendimiz genç yaşında Taif'ten Medine'ye gelen, zeka ve dine ilgisinden dolayı kendisinin dikkatini çeken Osman bin Ebul As'ı Taif'e vali olarak gönderirken ona şöyle demişti: "Ya Osman, namazı kısa kıldır ve halkın hepsini içlerindeki en zayıf adama göre hesapla. Çünkü onların içinde büyük, küçük, hasta, evi uzak ve iş güç sahibi olanlar vardır."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Hac ve Umre, Rabbin evine yolculuk. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hutbe verdi ve şöyle buyurdu. Ey insanlar! Hac size farz kılındı. Hac edin. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Her kim bu evi, Kâbe'yi hac ederken ihramlı olduğu sürede eşiyle cinsel yakınlığa yeltenmez ve kötülük işlemezse, anasının onu doğurduğu günkü gibi günahsız haline dönmüş olur. Talha bin Ubeydullah bin Keriz'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Duaların en faziletlisi Arefe günü yapılan duadır. Cabir bin Abdullah şöyle demiştir. Hazreti Peygamber'i Kurban Bayramı'nın birinci günü devesinin üzerinde şeytana taş atarken gördüm. Bir yandan da şöyle diyordu. Haçtaki görevlerinizi beni izleyerek öğrenin. Çünkü bilmiyorum, belki de bu hacımdan sonra bir daha hac edemem. Abdullah bin Ömer'den rivayet edildiğine göre Resulullah'ın telbiyesi şöyledir. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk, la şerike lek. Buyur Allah'ım buyur, emrindeyim buyur, senin hiçbir ortağın yoktur. Allah'ım buyur, hamd sana mahsustur. Nimet de senin, mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur. Sehil bin Sa'd'dan nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Bir Müslüman telbiye getirdiğinde sağında ve solunda eliyle işaret ederek şuradan şuraya kadar yeryüzündeki taş, ağaç, toprak ne varsa hepsi onunla birlikte telbiye getirir. İbni Abbas anlatıyor. Resulullah Akabe sabahı, Akabe cemresine taş atılacak olan bayramın ilk günü sabahı, devesinin üzerindeyken benim için çakıl taşları topla buyurdu. Bunun üzerine onun için parmaklarıyla fırlatacak büyüklükte 7 tane çakıl taşı topladım. Onları avcunda hareket ettirerek şöyle buyurdu. Bunlar gibi küçük taşlar atın. Sonra sözlerine şunları ekledi. Ey insanlar, dinde aşırılıktan sakının. Çünkü sizden öncekiler dinde aşırılığa kaçtıkları için helak oldular. Abdullah bin Abbas'ın naklettiğine göre Fadl bin Abbas Resulullah'ın terkisindeyken Hasam kabilesinden bir kadın Resulullah'a gelerek şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Allah'ın kulları üzerine hacı farz kılması, babamın çok yaşlandığı ve binek üzerinde oturamaz hale geldiği bir zamana rastladı. Onun yerine vekaleten ben hac edebilir miyim? Resulullah da ona evet cevabını verdi. Bu olay veda haccı sırasında meydana geldi. Cabir'den nakledildiğine göre umre yapmak farz mı diye sorulunca Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Hayır, fakat umre yapmanız yapmamanızdan daha faziletlidir. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. İki umre aralarında işlenen günahlara kefarettir. Allah tarafından kabul gören haccın karşılığıysa ancak cennettir. Ümmü Makil'in rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Ramazan'da yapılan bir umre sevap bakımından hacca denktir. Ebu Zer'in rivayet ettiğine göre Resulullah Zemzem için şöyle buyurmuştur. O gerçekten mübarektir. O gerçekten doyurucu bir gıdadır. Cabir bin Abdullah tarafından nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Zemzem suyu ne amaçla içilirse ona yarar sağlar.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي أعلم أبا مسعود فلم أفهم الصوت من الغضب فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقول أعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا وفي رواية فسقط الصوت من يدي من هيبته وفي رواية فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى فقال أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار.
2: Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet olunduğu üzere o şöyle demiştir. Bir gün uşağıma kamçı ile vuruyordum. Arkamdan şunu iyi bil ey Ebu Mesud diye bir ses işittim. Öfkemden bu sesin kime ait olduğunu anlayamadım. Bana yaklaşınca bir de baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben ey Ebu Mesud iyi bil ki Allah sana karşı senin bu uşağa karşı sahip olduğun güçten daha güçlüdür buyurdu. Ben de öyleyse bundan böyle uşağıma bir daha asla vurmayacağım dedim. Müslim'in diğer bir rivayetine göre Peygamberimizin heybetinden elimdeki kamçı yere düştü demiştir. Başka bir rivayette Allah rızası için bu köle artık özgürdür dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer böyle yapmasaydın seni ateş yakardı veya cehennem ateşi seni dağlardı buyurdu.

ve sellem şöyle buyurmuştur: geceler arasında yalnız cuma gecesini namaz kılmaya ayırmayın. Günler arasında da yalnızca cuma gününü oruca ayırmayın. Ama cuma günü birinizin normalde oruç tuttuğu bir güne rastlarsa, o zaman sakıncası yoktur.

0: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان.
1: حذيفة'den radıyallahu anh Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: siz Allah ve filan dilerse demeyin, fakat Allah dilerse sonra da filan dilerse deyin.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh onun yanından çıkmıştı. Halk: ey Ebul Hasan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceyi nasıl geçirdi diye sordu. Ali radıyallahu anh hamdolsun, iyi geçirdi cevabını verdi.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, zekat toplama memuru olarak görevlendirdiği İbnül Lütfiye'nin dönüşte "Ya Resulallah, şu sizin, şu da bana hediye edildi" şeklinde sarf ettiği sözlere son derece üzülmüş, "Anne babanın evinde otursaydın da bir baksaydın bakalım sana hediye veriliyor muydu, verilmiyor muydu" diyerek onu azarlamıştı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد قال إن حبها أدخلك الجنة.
3: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kimse "Ya Resulallah, ben İhlas suresini seviyorum" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Onu sevmen seni cennete koyar" buyurdu.

0: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، تحاجان عن صاحبهما.
1: Nevvas bin Sem'an'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kıyamet günü Kur'an ve onunla amel edenler mahşer yerine getirilirler. Bakara ve Ali İmran sureleri kendilerini okuyup amel eden kimsenin önüne geçerek onun hakkında ben şahitlik edeceğim diye birbirleriyle mücadele ederler.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz cumayı kıldıktan sonra 4 rekatta sünnet kılsın buyurdu.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: sizden biri oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimseyle çekişmesin. Şayet biri kendisine söver veya sataşırsa ben oruçluyum desin.

0: وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.
1: Ebu Ya'la Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bütün işlerinizi güzel ve özenerek yapmanızı emretti. Canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde ona eziyet vermeyecek şekilde güzelce öldürün. Bir hayvan kestiğinizde de güzelce kesin. Bıçağınızı iyice bileyin ve hayvana acı vermeyin.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته.
1: ابن عباس رضي الله عنه anlatıyor. Cebrail aleyhisselam yanında otururken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdan bir ses işitti ve başını kaldırdı. Cebrail aleyhisselam, bu bir gök kapısıdır ki yalnız bugün açıldı. Şimdiye kadar açılmamıştı, dedi. Bu kapıdan bir melek inince yine Cebrail aleyhisselam, bu melek yeryüzüne ancak bugün inen bir melektir. Şimdiye kadar hiç inmemişti, dedi. Melek Resulullah'a selam verdi ve dedi ki, sana verilen iki nuru müjdeliyorum. Bunlar senden evvel hiçbir peygambere verilmedi. Bunlardan biri Fatiha suresi, diğeri ise Bakara suresinin sonlarıdır. Bunlardan bir harf bile okusan Allah mükafatını verir.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kur'an'ı devamlı okuyana cennette şöyle denir: Oku ve cennet basamaklarında yüksel. Dünyada tertil üzere tek tek okuduğun gibi cennette de öyle oku. Çünkü senin cennette yerleşeceğin yer okuduğun ayetin sonundadır. Ne kadar çok okursan o kadar yükselirsin.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her ekleminiz için bir sadaka vermeniz uygun olur. Her tesbih, Sübhanallah, sadakadır. Her tahmid, Elhamdülillah, sadakadır. Her tehlil, La ilahe illallah, sadakadır. Her tekbir, Allahu Ekber, sadakadır. İyiliği emretmek, sadakadır. Kötülükten sakındırmak, sadakadır. Kişinin kuşluk vaktinde kılacağı iki rekat namaz ise bunların hepsinin yerini tutar.
0: وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. رواه أبو داود بإسناد جيد، ورواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، الرجلان يلتقيان، أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: أولاهما بالله تعالى.
1: Ebu Ümame Suday bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanların Allah'a en yakın olanı önce selam verenleridir. Tirmizi'nin Ebu Ümame'den rivayetine göre: ya Resulallah, iki kişi karşılaştıkları vakit önce hangisi selam verir denildiğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a daha yakın olan önce selam verir buyurmuştur.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية من آخر سورة الكهف.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kehf suresinin başından 10 ayet ezberleyen kimse Deccal'in şerrinden kurtulur buyurdu. Diğer bir rivayet ise Kehf suresinin sonundan şeklindedir.

0: Peygamberimiz çevresindeki çocukları her fırsatta namaz konusunda teşvik ve kontrol etmiştir. Bir gece eşi Meymune annemizin odasına girdiğinde, geceyi teyzesi Hazreti Meymune'nin yanında geçireceği anlaşılan Abdullah bin Abbas'ı görünce, çocuk namaz kıldı mı diye sormuş, onun namazını kıldığını öğrenmeden içi rahat etmemiştir. Çocuklar için sağını solundan ayırabilen yaşa geldiği zaman çocuğa namaz kılmasını emredin diyerek namaz alışkanlığının önemine vurgu yapmıştır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem Sultanül Enbiya Burhanül Asfiya Şefii Ruzi Ceza Ahmed Mahmud Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek, muazzez, mutahhar, mücella, münevver ruh-i tayyibelerine salavat-ı şerife getirenlerin ilahi ahir ve akıbetleri hayrola. Âl-ü ezvac-ı tahirat, evlad-ı rasul, ashab-ı güzin, sair enbiya-i izam ve rusul-i fikam hazaratının cümle ervah-ı kutsiyeleri için. Pirimiz Hazreti Bilal-i Habeşi radıyallahu anh ve Efendimizin tüm müezzinlerinin ervah-ı şerifleri için ilk tarif han Ümmü Ma'bed Hind bin Ebu Hale ve Ali bin Ebu Talip radıyallahu anhum hazaratının ruhları için Pir-i Nat-ı Kaside-i Burde Ka'b bin Züheyr radıyallahu anh hazretlerinin ve İmam Busuri hazretlerinin ervah-ı şerifleri için ve asr-ı saadetten bu yana kaside, mevlid, nat, miraciye, regaibiye ve tarif yazmış, bestelemiş, okumuş tüm zevatın ruh-i şerifleri için ve bu tarifin müellifi yazıcı oğlu Mehmet Efendi'nin ruhu için hasaten eimme, hutaba, müezzin kayyum, sahibul hayrat vel hasenat ervahi için ve kâfe-i ehli iman ve ehli İslam ervahi için ve bilhassa Allah rızası için El-Fatiha.

0: Bismillah.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dikkat çekecek kadar uzun ne de göze batacak kadar kısaydı. İnsanlar arasında orta boylu gözükürdü. Saçları ne kıvırcık ne de sarkık idi. Tıknaz değildi. Yüzü de yuvarlak idi. Rengi kırmızıya çalan bir beyazlıktaydı. El ve ayakları dolgundu. Yürüdüğünde yokuştan iner gibi hızlıca yürürdü. Bir tarafa döndüğünde vücuduyla dönerdi. İki kürek kemiği arasında nebilik mührü vardı. Nebilerin sonuncusuydu. İnsanların en cömertiydi. İnsanların kalbi en rahat olanıydı. Lehçesi en doğru, tabiatı en yumuşak ve insanlarla muaşereti en ikramlı olanıydı. Onu ansızın gören ondan korkar, onunla beraber olan onu severdi. Onu anlatmaya çalışan anlatmaktan aciz kalır, ne ondan önce ne de ondan sonra onun bir benzerini görmedim derdi.

0: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من نجا؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك.
1: Ukbe bin Amir radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, kurtuluş yolu nedir diye sordum. Dilini tut, evin ile yetin ve günahlarına ağla buyurdu.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: gerçek Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların güvende olduğu kimsedir. Esas muhacir, hicret eden ise Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، قال: وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمر أن تسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة.
1: إنس'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra üç parmağını yalardı. Enes sözüne şöyle devam ediyor: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden birinizin lokması yere düşerse onu temizleyip yesin, onu şeytana bırakmasın dedi ve tabağın da sıyrılmasını istedi. Ve bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Suffe ehlinden bir hizmeteri, Şükran. Sana Allah Resulü'nün azatlısı Salih Şükran'ın Salih oğlu Abdurrahman'ı gönderdim. Hazreti Ömer'in valisi Ebu Musa'ya elçi olarak gönderdiği Abdurrahman bin Şükran hakkında mektubunda kullandığı bir hüsn-i şehadettir bu cümle. Müminlerin emirinin Şükran'ın oğluna babasının konumundan ötürü verdiği değere işaret eder. Hazreti Peygamber'e babasından miras kalan Habeş asıllı bir köledir Şükran. Asıl ismi Salih bin Adi olsa da Şükran diye meşhur olmuştur. Abdurrahman bin Avf tarafından Hazreti Peygamber'e hediye edildiği veya Hazreti Peygamber tarafından ondan satın alındığı da rivayet edilmiştir. Suffe ehli arasında zikredilen Şükran, Kureyş müşriklerine karşı düzenlenen Bedir gazvesine katılmış, günahları Allah tarafından bağışlanan bahtiyar erlerden biri olmuştur. Allah Resulü harpten sonra kendisini esirlerin başına muhafız olarak görevlendirmiştir. Savaş esnasında köle olması hasebiyle kendisine ganimet hissesi verilmeyen Şükran'a, esirleri kurtarmaya gelenlerin verdiği bahşişlerin, mücahitlerden her birinin payına düşen ganimetten daha çok miktara ulaştığı kaydedilmiştir. Zafer coşkusu, bağışlanma muştusu ve elde ettiği mallar dışında Şükran'ı savaştan sonra başka bir mutluluk daha beklemektedir. Allah Resulü sefer dönüşünde onu azat ederek hürriyetini kendisine bağışlamıştır. Bedir'de kendisine verilen görevi hakkıyla yerine getiren Şükran, hicretin 6. yılında yapılan Müreysi gazvesinde elde edilen 600 küsur esir, 2000 deve, 5000 koyundan oluşan ganimetlerin başına da görevlendirilmiştir. Allah Resulü Müreysi esirlerine Şükran'ı nasıl bulduklarını sormuş, onlar da karnımızı doyurdu, işini tam yaptı diyerek cevap vermişlerdir. Bu durum, onun kendisine tevdi edilen vazifeye verdiği önemi ve bunu yerine getirmedeki üstün gayretini göstermesi açısından oldukça önemlidir.

Şükran, Hazreti Peygamber'den rivayette bulunan Habeşli kimseler arasında zikredilmiştir. Allah Resulü ile birlikte birçok sefere katılan Şükran, onunla ilgili hatıralarını başkalarına anlatmış olmalıdır. Ancak ashabın yoğun olarak ikamet ettiği Medine'de yaşaması ve erken denecek bir zamanda vefat etmesi, sanki Şükran'ın nakillerinin sonraki nesillere ulaşmasını engellemiştir. Çünkü kendisinin doğrudan rivayet ettiği Hazreti Peygamber'e ait bir söz veya fiil bulunmamakta ve sehven kendisine nispet edilen Hazreti Peygamber'in Hayber'e giderken binit üzerinde namaz kıldığına dair rivayetle, Hazreti Peygamber'in defninde bulunmasından başka müsned türü eserlerde onun ismi altında hadis yer almamaktadır. Bununla birlikte ismi Medine alimleri arasında zikredilen güvenilir ravi Ebu'l-Hübab Said bin Yesar'ın Şükran'ın azatlısı olduğu bilgisi onun sünnet birikiminin bir tezahürü olarak görülebilir. Şükran'la ilgili anlatılanlardan belki de en etkileyicisi, Efendimizin vefatında ve cenazesinin teçhizinde bulunmasına dair nakledilenlerdir. Rivayet edildiğine göre o, vefatı esnasında Hazreti Peygamber'in yanında bulunmuş ve onun bazı nasihatlerine muhatap olmuştur. Hazreti Peygamber, hastalığı ağırlaşıp bir hanımının yanından diğerinin yanına gidecek takati kalmadığında bir elbise üzerinde taşınmıştı. Onu taşıyan dört kişiden biri de Şükran'dı. O ayrıca Resul-i Ekrem'in yıkanıp defnedilmesine katılan sayılı isimler arasındadır. Canından çok sevdiği efendisinin cenazesini yıkarken su taşıyarak ona son bir hizmette daha bulunmuştur. Allah Resulü'nün yakınında bulunma ve ona hizmet etme bahtiyarlığına ermiş olan Şükran, hayatının geri kalanını Medine'de geçirmiştir.

geçirmiş, Hazreti Ömer veya Hazreti Osman döneminde vefat etmiştir. Kölelerden olması onun Müslüman oluşuna ve Müslümanlığını güzelleştirmesine mani olmamıştır. Ne mutlu hayatını Kutlu Nebi'ye hizmet uğrunda yaşayanlara. Ne mutlu onun emirlerini eksiksiz yerine getirip onunla birlikte anılma şerefine mazhar olanlara. Ne mutlu peygambere, onun sünnetine hizmet edip yolunu takip eden.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن يزيد بن شريك بن طارق قال رأيت عليا رضي الله عنه على المنبر يخطب فسمعته يقول لا والله ما عندنا من كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.
2: Yezid bin Şerik bin Tarık'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hazreti Ali'yi radıyallahu anh minber üzerinde hitap ederken gördüm ve şöyle buyurduğunu işittim. Hayır, vallahi bizim yanımızda Allah'ın kitabı ile bu sahifede yazılı olandan başka yoktur, dedi ve sahifeyi açtı. İçinde zekata tabi develerin yaşları, yaralamalar karşısında ödenmesi gereken diyet bedelleri bildirilmekteydi. Yine o sahifede Resulullah'ın şöyle buyurduğu yazılıydı. Medine'nin Ayr Dağı ile Sevr Dağı arası haremdir, güvenli bölgedir. Her kim Medine'nin bu bölgesi içinde Allah'ın emrine ve peygamberin sünnetine aykırı bir şey yapar veya böyle bid'ati, dini, hukuki mesnedi olmayan bir şey ihdas edeni himaye ederse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onların üzerine olsun. Kıyamet gününde Allah o kimsenin tövbe ve fidyesini kabul etmez. Bütün Müslümanlar eşit düzeyde güvence verme hakkına sahiptir. Sıradan bir Müslümanın verdiği güvence dahi muteberdir. Kim bir Müslümanın verdiği güvenceyi çiğnerse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah kıyamet gününde onun tövbe ve fidyesini kabul etmez. Kim de babasından veya efendisinden başkasına mensubiyet iddiasında bulunursa, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah Teala kıyamet gününde onun tövbesini de fidyesini de kabul etmez.''

0: وعنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Ebu Bekir es-Sıddık radıyallahu anhuma Resulullah'a: "Ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler emir buyursan." dedi. Peygamber Efendimiz: "Allahümme fatiras semavati vel ardi, alimel gaybi ve şehadeti, Rabbe külli şeyin ve melikehu, eşhedü en la ilahe illa ente, eûzü bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkihi, göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve meliki, yöneticisi olan Allah'ım, şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin kötülüğünden, şeytanın kötülüğünden ve onu sana ortak koşmaktan sana sığınırım." diye dua et ve bunu sabahleyin, akşamleyin ve yatağına yattığında söyle buyurdu.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı her zaman anardı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: En büyük iftira, kişinin görmediği bir rüyayı anlatarak kendi gözlerine iftira etmesidir.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlardaki şu iki huy nimete nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soya sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların bağlanıp atış ve bunun gibileri yapılarak öldürülmesini yasakladı demiştir.

0: وعنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste konuşurken çölden bir bedevi geldi ve "Kıyamet ne zaman kopacak?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ettiğinden orada bulunanların kimi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bedevinin sözünü işitti ama sorusundan hoşlanmadığı için cevap vermedi dedi. Kimi de belki de işitmedi dedi. Resul-i Ekrem sözünü bitirince "Kıyameti soran nerede?" diye sordu. Bedevi "İşte benim ey Allah'ın Resulü" deyince "Sorumluluk yitirildiği zaman kıyameti bekle" buyurdu. Yine bedevi "Ey Allah'ın Resulü, sorumluluğun yitirilmesi nasıl olur?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "İş, yönetim ehil olmayan kimselere verildiğinde kıyameti bekle" buyurdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
1: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birbirinizle ilişkilerinizi kesmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. قال: أعطوه، فإن خيركم أحسنكم قضاء.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre bir adam borcunu istemek için Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ona karşı ağır konuştu. Bunun üzerine Peygamber'in ashabı ona haddini bildirmeyi düşündüler. Resulullah, onu bırakın, zira hak sahibi, söz hakkı vardır dedi ve ona aldığım deveyle yaşıt bir deve verin diye emretti. Bunun üzerine ashab, ya Resulallah, dengini bulamıyoruz, ancak onun devesinden daha kıymetlisini bulabiliyoruz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: o halde onu verin. Çünkü en hayırlınız borcunu en iyi şekilde ödeyendir.

0: Peygamberimiz Şaban ayı geldiğinde de oruç tutmaya özen gösterirdi. Çok sevdiği Zeyd'in oğlu Üsame bunu fark etmiş, Şaban ayında tuttuğu kadar hiçbir ayda oruç tutmamasının sebebini sorduğunda, Allah Resulü'nden şu cevabı almıştı. Bu ay, Recep ile Ramazan arasında insanların gafil bulundukları bir aydır. Bu ayda ameller alemlerin Rabbi olan Allah'a arz olunur. Ben de amellerimin oruçluyken Allah'a sunulmasını arzu ederim.
1: Burası Diyanet

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evvela ilk safı, sonra geridekileri sıra ile doldurun. Boş yer kalacaksa son safta kalsın buyurmuştur.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan dışında bazen orucu tutmaya ara verir, sanki o ay hiç tutmayacak sanırdık. Bazen de oruç tutmaya bir başlardı, o ay orucu hiç bırakmayacak zannederdik. Yine Resulullah'ı gece namaz kılarken görmek istersen görürdün. Onu uyurken görmek istersen yine görürdün.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.
0: عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير.
1: طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi: Allah'ım, bu yeni ayın üzerimize emniyet, iman, selamet ve İslam ile doğmasını nasip et. Ey hilal, benim de senin de Rabbin Allah'tır. Allah'ım, bu hilali bizim için hayırlı ve uğurlu kıl.

0: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فاجتهد يمينه ما فعل، فقالوا: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع في نفسي مما قالوا شدة، حتى أنزل الله تعالى تصديقي: إذا جاءك المنافقون. ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم، فلووا رؤوسهم.
1: زيد بن أرقم رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah ile bir sefere Beni Mustalik savaşına çıkmıştık. Yiyecek sıkıntısı baş gösterdi. Abdullah bin Übey etrafındaki münafıklara, Resulullah'ın yanındakilere yardım etmeyin de onun etrafından dağılsınlar. Eğer Medine'ye dönersek göreceksiniz bizim gibi güçlü olanlar güçsüz olan o Müslümanları oradan çıkaracaktır dedi. Ben Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber verdim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Abdullah bin Ubey'i çağırttı. Onun böyle bir şey söylemediğine dair yeminler etmesi üzerine oradakiler Zeyd Resulullah'a yalan söyledi dediler. Bu sözlerden dolayı son derece üzülmüştüm ki Allah Teala peygamberine beni tasdik eden Münafikun suresini indirdi. Sonra Resul-i Ekrem günahları için istiğfar dilemek üzere onları çağırdıysa da onlar buna yanaşmadılar.
0: وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر.
1: أبو عبد الله عثمان بن أبو العاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o bir gün vücudunda bir ağrı hissetmiş ve bu sıkıntısını Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağrıyan yere elini koy ve üç defa Bismillah, yedi defa Euzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru, hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım de buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه.
1: سعد بن أبو وقاص'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse müezzini işittikten sonra "Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu ve enne Muhammeden abduhu ve rasulü, raditu billahi rabben ve bi Muhammedin rasulen ve bil İslami dinen, bir olan Allah'tan başka ilah bulunmadığına, onun eşi, ortağı olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna şehadet ederim. Rab olarak Allah'tan, peygamber olarak Muhammed'ten, din olarak da İslam'dan razı oldum" derse günahları bağışlanır.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Ya Resulallah, hangi amel daha faziletlidir dedim. Allah'a iman etmek ve onun yolunda cihad etmek buyurdu.

0: وعن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته، فقال: يا رسول الله، أما تعرفني؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال: فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال: ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذبت نفسك. ثم قال: صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال: زدني فإن بي قوة. قال: صم يومين. قال: زدني. قال: صم ثلاثة أيام. قال: زدني. قال: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. وقال بأصابعه الثلاث فضمها ثم أرسلها.
1: Mucibe el-Bahiliye'den rivayet edildiğine göre babası veya amcası kabilesinin elçisi olarak Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip gitti. Bir sene sonra kılık kıyafeti değişmiş olduğu halde tekrar Peygamberimizin yanına geldi ve "Ya Resulallah, beni tanımadın mı?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sen kimsin?" diye sordu. "Geçen sene Bahile kabilesinden huzurunuza gelen kişiyim." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Neden bu kadar değiştin? Halbuki kılık kıyafetin düzgündü." dedi. "Ya Resulallah, senden ayrıldığım günden beri yalnız geceleri yemek yedim. Gündüzleri hep oruç tuttum." cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kendi kendine işkence etmişsin. Sabır ayının, Ramazan, tamamında her aydan da birer gün oruç tut." buyurdu. "Ya Resulallah, günlerin sayısını arttır. Zira bundan fazla oruç tutmaya gücüm yeter." dedi. Resulullah, "O halde her aydan ikişer gün oruç tut." dedi. Bahili, "Daha da arttır." dedi. "Her aydan üç gün." dedi. Biraz daha deyince Allah Resulü üç parmağını birleştirip sonra açarak şöyle dedi: "Haram aylarda Recep, Zilkade, Zilhicce, Muharrem üç gün oruç tut. Üç gün tutma. Üç gün oruç tut, üç gün tutma. Üç gün oruç tut, üç gün tutma."
0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك.
1: أبو قتادة'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve ashaba bir hutbe irad etti. Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin her işten daha üstün olduğunu söyledi. ashabtan biri kalkıp, "Ya Resulallah, Allah yolunda şehit düşsem bu günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersin?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, ecrini umarak sabırla savaşır, düşmandan kaçmayıp onlara karşı durduğun halde şehit düşersen, bu günahlarına kefaret olur." buyurdu. Sonra adama, "Ne demiştin?" dedi. Adam, "Allah yolunda savaşıp şehit düşersem, bu günahlarıma kefaret olur mu, ne dersin?" diye tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Evet, Allah'tan ecir bekleyip sabrederek harp eder ve düşmandan kaçmayıp ona karşı durarak şehit düşersen, bu tüm günahlarına kefaret olur. Yalnız borç dışında. Cebrail aleyhisselam bana böyle dedi."
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي وفي رواية لمسلم لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Acele etmediğiniz sürece her birinizin duası kabul olunur. Oysa insan, "Ben Rabbime dua ettim ama kabul etmedi," der. Müslim'in bir diğer rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bir günahı veya akrabayla dargınlığı gerektiren bir şey dilemedikçe ve bir de acele etmedikçe kişinin duası kabul görmeye devam eder," buyurdu. Resul-i Ekrem'e, "Ey Allah'ın Resulü, acele etmek nedir?" diye soruldu. Resul-i Ekrem, "İnsan o kadar çok dua ettim de duamın kabul edildiğini hiç görmedim," der. "Dileğinin gecikmesinden dolayı usanır ve duayı terk eder," cevabını verdi.

0: Vahiy katiplerinden Hanzala el-Üseyyidi bir gün Medine'de dolaşıyordu. Hazreti Ebu Bekir es-Sıddık ile karşılaştı. Halini hatırını soran Hazreti Ebu Bekir'e, Hanzala münafık oldu karşılığını verdi. Hazreti Ebu Bekir, "Fesubhanallah, ne diyorsun?" deyince Hanzala içini dökmeye başladı. Allah Resulü'nün yanındayken, o bize cenneti, cehennemi o kadar canlı bir şekilde hatırlatıyor ki, sanki gözlerimizle görmüş gibi oluyoruz. Efendimizin yanından ayrıldıktan sonra hanımlarla, çocuklarla, iş güçle uğraşmaktan onun anlattıklarını unutuveriyoruz. Hazreti Ebu Bekir, "Allah biliyor ya, bu durumu biz de yaşıyoruz," dedi. Aynı dertten muzdarip bu iki sahabi, hallerini bildirmek üzere Allah Resulü'nün yanına gittiler. Hanzala kendisinden duyduğu şüpheyi, "Münafık oldum," diyerek bu kez Hazreti Peygamberimizin huzurunda dile getirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu da ne demek oluyor?" diye sorunca Hanzala, Hazreti Ebu Bekir'e söylediklerini tekrarladı. "Ey Allah'ın Resulü, senin yanındayken bize cennet ve cehennemi öyle anlatıyorsun ki, sanki gözümüzle görüyoruz. Yanından ayrılınca hanımlarla, çocuklarla, işle, güçle uğraşmaktan anlattıklarını unutuveriyoruz," dedi. Bunun üzerine Resul-ü Zişan, "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, benim yanımdaki ve ibadet ederkenki haliniz sürekli devam edecek olsaydı, melekler evlerinizde, yollarınızda karşınıza çıkıp sizinle selamlaşır, elinizi sıkarlardı. Gel gör ki ya Hanzala, insan bu. Bazen öyle, bazen böyle." Efendimiz bu son sözünü 3 defa tekrarladı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعنه قال ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف ولا قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وقال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim günde 100 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir, Allah'tan başka ilah yoktur, sadece tek bir Allah vardır, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur, o her şeye kadirdir zikrini tekrar ederse, bu o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Ancak birisi bu zikrin daha fazlasını söylerse o başka. Ve yine buyurdu ki: her kim günde 100 defa Subhanallahi ve bihamdih, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana 3 şeyi tavsiye etti. Her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı.
0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة.
1: Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Seyhan, Ceyhan, Fırat ve Nil hepsi de cennet ırmaklarındandır.
0: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة.
1: عدي بن حاتم'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Bunu da bulamazsanız tatlı sözlerle kendinizi ateşten koruyun.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال كان رسول الله إذا أراد أن يودع الجيش يقول أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم.
2: صحابي عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği uğurlarken şöyle derdi: dininizi, emanetlerinizi, mal ve mülkünüzü, çoluk çocuğunuzu ve işlerinizin akıbetini Allah'a emanet ediyorum.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sabah vakti girmeden evvel vitir namazınızı kılın.

0: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله.
1: Cerir bin Abdullah'ın radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği rivayet edilmiştir: zarafetten, yumuşak huyluluktan mahrum olan bütün hayırlardan mahrum demektir buyurmuştur.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: yüksek ateş humma cehennem ateşinden bir parçadır. Onu su ile soğutun.

0: Bütün varlıklarını Mekke'de bırakıp Hazreti Peygamber'le beraber Medine'ye hicret eden bazı fakir Müslümanlar, Hazreti Peygamber'in yanına gelip ona dertlerini anlatmaya başladılar. Ya Resulallah, zenginler cennetin en yüksek derecelerini ve ebedi nimetlerini alıp götürdüler. Çünkü bizim namaz kıldığımız gibi onlar da namaz kılıyor, bizim oruç tuttuğumuz gibi onlar da tutuyorlar. Fazla malları olduğu için bir de onlar hac ve umre yapıyor, cihat ediyor ve sadaka veriyorlar. Bizimse sadaka verebileceğimiz malımız yok dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, size bir şey haber vereyim mi dedi ve ekledi. Dediğimi yaptığınız takdirde sizi sevapta geçenlere yetişirsiniz. Sizden sonrakilerden kimse de size yetişemez ve içinde bulunduğunuz toplulukta en hayırlı topluluk olursunuz. Ancak onlar da sizin yaptığınız bu tesbihleri yaparlarsa size yetişebilirler. Her namazın peşinden 33 kez tesbih, Subhanallah, 33 kez tahmid, Elhamdülillah ve 33 kere tekbir, Allahu Ekber getirirsiniz. Bir başka hadisinde ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu tesbihleri saydıktan sonra kim sayıları 99 eden bu tesbihleri La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehul mülk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir diyerek yüze tamamlarsa, günahları denizin köpükleri kadar da olsa bağışlanır diyerek bütün müminleri müjdelemiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه
3: Ümmü Seleme radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Seleme'nin yanına girdi. O son nefesini vermiş, gözleri açık kalmıştı. Gözlerini kapattı, sonra da ruh kabzolununca göz onu takip eder buyurdu. Bunun üzerine ailesinden bazıları çığlık kopardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendinize sadece hayırla dua edin. Çünkü melekler duanıza amin derler buyurdu ve Allah'ım Ebu Seleme'ye mağfiret et. Derecesini hidayete erenlerin katına yükselt. Geride kalanlar için de izinden yürüyecek hayırlı nesil bırak. Ey alemlerin Rabbi, bizi de onu da bağışla, kabrini genişlet ve aydınlat diye dua etti.
2: عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا
3: Ebu Cuhayfe Vehb bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben yaslanarak yemek yemem demiştir.
2: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
3: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurmuştur: Allah'a yemin ederim ki Allah'ın senin aracılığınla birini hidayete erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: gecenin sonunda kalkamayacağından korkan kimse vitir namazını gecenin evvelinde kılsın. Gecenin sonunda uyanacağını ümit eden ise gecenin sonunda kılsın. Zira o vakitte kılınan namazda melekler hazır bulunur. İşte bu daha faziletlidir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. وفي رواية له: تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين، وذكر نحوه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: cennet kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç Allah'a şirk koşmayan herkes bağışlanır. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin. Birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin buyurulur. Müslim'in diğer bir rivayeti de: ameller her perşembe ve pazartesi günü arz olunur şeklindedir.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان.
1: ابن مسعود رضي الله عنه anlatıyor: bir gün peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Kur'an oku diye emir buyurdu. Ya Resulallah, Kur'an sana nazil olmuşken ben nasıl sana Kur'an okuyayım dedim. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem: ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi severim buyurması üzerine kendisine Nisa suresini okumaya başladım. Her ümmetten şahit getirdiğimiz ve onlara da seni şahit kıldığımız zaman bakalım onların hali nice olacak mealindeki ayet-i celileye, Nisa 4'e 41, geldiğimde şimdilik bu kadar okuman yeter buyurdu. Baktım ki gözlerinden yaşlar akıyordu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir bedevi peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Ya Resulallah, bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda cennete gireyim," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, farz olan zekatı verir ve Ramazan orucunu tutarsın," buyurdu. O adam, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki bu dediklerinden fazlasını yapmam," dedi. Adam dönüp gidince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi: "Cennet ehlinden birini görmek isteyen bu adama baksın."
0: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت، مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول."
1: براء بن عازب رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, "Yatarken namaz abdesti gibi abdest al, sonra sağ yanının üzerine uzanıp şu duayı oku: Allahümme eslemtü nefsi ileyke ve veccehtü vecihi ileyke ve fevvattü emri ileyke ve elce'tü zahri ileyke rabeten ve rehbeten ileyke la melce'e ve la menca minke illa ileyke amentü bi kitabi kellezi enzelte ve bi nebiyi kellezi erselte. Allah'ım, sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işlerimi sana havale ettim. Azabından korkarak ve sevabını umarak sana dayandım. Senden başka sığınılacak yer yoktur. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim," de. Şayet bu sözleri söyler de o gece ölürsen, fıtrat üzere ölürsün. Bu sözler son sözün olsun.''

0: وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق.
1: طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه anlatıyor. Saçı sakalı birbirine karışmış Necidli bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor lakin ne söylediğini anlamıyorduk. Nihayet Resulullah'a yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, günde 5 vakit namaz kılmaktır dedi. Adam, kılmam gereken başka namaz var mı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır yok ama nafile kılabilirsin dedi. Ve sözüne devamla, bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır buyurdu. Adam, tutmam gereken başka oruç var mıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır ama nafile oruç tutabilirsin cevabını verdi. Ravi diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o adama zekat vermeyi zikretti. Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı diye sordu. Allah Resulü hayır ama nafile sadaka verebilirsin buyurdu. Adam vallahi bu söylediklerinden ne fazla ne de eksik yapacağım diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer sözünde durursa kurtuluşa erer buyurdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktan döndüğünde evine gece gelmezdi. Kuşluk vakti veya akşamüstü gelirdi.

0: وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي. فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا.
1: Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün, ey Allah'ın Resulü, bana sarılacağım bir şey söyle dedim. Resul-i Ekrem, Rabbim Allah'tır de, sonra da dosdoğru ol dedi. Ey Allah'ın Resulü, hakkımda en çok korktuğun şey nedir dedim. Mübarek dilini eliyle tutarak, işte budur buyurdu.

0: وعنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت عنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت.
1: حضرت عائشة'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem vefat ederken gördüm. Yanında bir taş su bulunuyordu. Elini tasa daldırıp yüzüne sürüyor ve Allahümme e'inni ala gameratil mevti ve sekeratil mevti, Allah'ım ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et, diyordu.

0: Bedir Savaşı başlamak üzereydi. Resulullah, "Ben başınızda olmadıkça sakın hiç kimse bir işe kalkışmasın," buyurdu. Derken müşrikler kendilerine yaklaşmaya başladılar. Onları fark eden Hazreti Peygamber, "Haydi kalkın, genişliği göklerle yer kadar olan cennete," buyurdu. Umeyr bin Hümam el Ensari, "Ya Resulallah, genişliği göklerle yer kadar olan cennet mi?" dedi. Allah Resulü evet cevabını verdi. Bunun üzerine Umeyr, "Vay be," diyerek hayretini gizleyemedi. Allah Resulü, "Seni vay be demeye sevk eden nedir?" diye sordu. Umeyr, "Hayır, vallahi ya Resulallah, cennet ehlinden olmayı ümit etmekten başka bir derdim yok," dedi. Allah Resulü, "Muhakkak ki sen cennet ehlindensin," buyurdular. Bunun üzerine Umeyr, ok kılıfından birkaç hurma çıkararak yemeye başladı. Sonra, "Bu hurmalarımı yiyinceye kadar beklemek, gerçekten uzunca bir süre hayatta kalmak demektir," diyerek elindeki hurmaları attı ve şehit oluncaya kadar müşriklerle çarpıştı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام.
3: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle dua ederdi: Allah'ım, alaca hastalığından, aklımı yitirmekten, cüzzamdan ve diğer kötü hastalıklardan sana sığınırım.

0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.''

0: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قيل: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية.
1: Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Resulullah ile sahur yemeği yedik. Sonra sabah namazını kıldık. Namaz ile sahur arasında ne kadar zaman geçti diye sordular. 50 ayet kadar cevabını verdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. وفي رواية قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش والتصرية.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ücretle simsarlık ederek köylü namına malını satmasını yasakladı ve şöyle buyurdu: Alıcı gibi görünerek müşteri kızıştırıp başkasını aldatmak için malın kıymetini arttırmayınız. Kimse kardeşinin pazarlığı devam ederken alıcı olmasın. Din kardeşinin dünürlüğü sonuçlanmadıkça aynı kıza dünür gitmesin. Bir kadın da din kardeşinin çanağındaki nimeti kendi kabına doldurmak için onun boşanmasını istemesin. Müslim'in rivayetinde Ebu Hüreyre şöyle diyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kervanı pazar dışında karşılamayı ve şehirlinin köylü malını ücretle satmasını, bir kadının din kardeşinin boşanmasını şart koşmasını, bir kimsenin diğer kardeşinin pazarlığa giriştiği satılık mala talip olup onun değerini arttırmasını, sütü birkaç gün sağılmayıp göğsünde biriktirilen, dolayısıyla olduğundan daha sütlü gösterilen inek ve koyun gibi hayvanları satmayı yasakladı.

0: وعنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: dostumun sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim: müminin ziyneti abdest suyunun ulaştığı yere kadar erişir buyurdu.

0: وعن جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به.
1: Cündüb bin Abdullah bin Süfyan'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: kim duyulsun diye iyilik yaparsa Allah onun bu niyetini herkese duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa Allah da onun bu riyakarlığını herkese gösterir.
2: Burası

0: عن جابر رضي الله عنه قال: أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا واجتنبوا السواد.
1: Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Mekke'nin fethedildiği gün Ebu Bekir es-Sıddık'ın radıyallahu anh babası Ebu Kuhafe Resulullah'ın huzuruna getirilmişti. Saçı ve sakalı kar gibi beyazdı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunu boyayarak değiştirin ama siyah boyadan da sakının," buyurdu.
0: وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını ikişer ikişer kılar, bir rekatta vitir kılardı.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما؟ قال: بل أحرقهما. وفي رواية فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem safranla boyanmış iki elbiseyi üzerimde gördü de bu elbiseyi giymeyi sana annen mi emretti deyince onları yıkayayım ey Allah'ın Resulü dedim. Hatta bunları yak diye emretti. Müslim'in diğer rivayetinde bu kafirlerin giydiği elbiselerdendir. Onu giyme buyurmuştur.
0: عن أبي الجهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الراوي: لا أدري قال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة.
1: أبو الجهيم Abdullah bin Haris bin Sımme el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Namaz kılanın önünden geçen kimse ne kadar günaha girdiğini bilseydi onun önünden geçmektense 40 şu kadar uzun bir süre beklemesi daha hayırlı olurdu. Ravi diyor ki 40 gün mü, 40 ay mı yoksa 40 yıl mı dedi bilemiyorum.

0: وعنه عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة.
1: Ebu Hureyre ve Cabir'den radıyallahu anhuma rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem harp bir hiledir, strateji ve taktiktir buyurdu.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kardeşinin şeref ve onurunu savunan kimseyi Allah kıyamet günü cehennemden uzaklaştırır.

Bir savaş sonrası payına düşen ganimeti Hazreti Peygamber'e getiren bir bedevi, "Ben bunun için sana uymadım." Okuyla boynunu göstererek, "Buradan vurularak şehit olup cennete gitmek için sana uydum." diyerek ganimeti geri vermişti. Bir süre sonra savaşta şehit olup isteğine kavuşan bedevi hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "O Allah'a verdiği sözü tuttu. Allah da ona dilediğini vererek sözünü tuttu." buyurmuştur.

Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru.